Yap ki onu mahvetsin buyurmakla buna işaret etmiştir. Demek oluyor ki kul hiçbir halde kalbinde bulunan kötülüğün izlerini onun zıddı olan ibadetin izleriyle silmekten müstağni olamaz. Bu anlattıklarımız önce cilalı ve parlak olduktan sonra bazı arızalarla kararan kalbin temizlenmesi hakkındadır. Önceden kara olan kalbi cilalatmaksa çok daha uzun bir çalışma ister. Çünkü yeniden parlak bir ayna yapmakla yüzü kirlenmiş aynayı temizlemek bir değildir. Bunlar o kadar uzun meşgalelerdir ki bunlardan hiç kimse hiçbir zaman kurtulamaz. Hepsi de tövbeye bağlıdır. Bunlar fezaildendir ve kemal talebidir. Bu bakımdan bunlardan tövbeye vacip denmez sözüne gelince, bilmiş ol ki vacibin iki manası vardır. Birincisi, şer'i fetvalardaki vaciptir. Bütün insanlar bunda müşterektir. Bu öyle bir derecedir ki, bütün insanlar bununla meşgul olsa, âlemin nizamına bir zararı dokunmaz. Fakat bütün insanlar gerçek manasıyla müttaki olmakla mükellef tutulsalar, geçim yolunu terk edip dünyayı tamamen atmaları gerekirdi ki, bunun neticesi takvanın tamamen yok olmasına sebep olurdu. Çünkü geçim bozulunca herkes ekmek, giymek, mesken derdine düşer ve ortada takvadan bir şey kalmazdı. Bu bakımdan anlattığımız dereceler bu manada vacip değillerdir. İkincisi, Allahü Teala'ya yaklaşmak için yapılması lüzumlu olan şeylerdir. Sıddıklar makamını kazanıp ve Allah'a vasıl olmak için bütün bu anlattıklarımızdan tövbe vaciptir. Bu nafile namaz kılmak isteyen için abdest vaciptir demek gibidir. Aslında nafile namaz vacip değildir. Fakat o fazileti almak isteyenler için abdest vaciptir. Ancak o fazileti almak istemeyenler ne abdest alır ve ne de nafile kılarlar. Yine bu deyim, insanda el, ayak, göz, kulak şarttır dendiği gibidir. Yani tam bir insan olmak için bütün bu azalara ihtiyaç vardır. Fakat canım, olsun da bir tulum gibi ya bir bez parçası gibi olmaya da razıyım diyen, bunlarsız da idare edebilir. Ancak kamil olmaz. Umumi fetvalarda geçen vacipler, hayatın aslı gibidir. Kurtuluşun aslıdır. Çünkü kurtuluşa ancak o sayede erilir. Fakat kemale erdiren ve kurtuluşun da üstünde olan hayat, el, ayak ve diğer azalarla tekamül etmiş vücut gibidir. Peygamberler, veliler ve alimlerin haris olup çalıştıkları bu hayattır. Bunun etrafında döndü ve bunun için dünya zevklerini tamamen terk ettiler. İsa aleyhisselam uykuya yatacağı zaman yastık olmak üzere başının altına taş koymak zorunda kalmış ve buna da şeytan gelerek işte dünyalık peşindesin. Rahatın için başının altına taş koydun demesiyle İsa aleyhisselam taşı atarak başını yere koymuş ve taşı atması kendisi için bir tövbe olmuştur. Server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem giydiği işlemeli elbisesi namazda kendisini meşgul ettiği için onu çıkarıp attığı ve yine ayağına giydiği nalinler kendisini meşgul ettiği için onları eskileriyle değiştirdiği vakit böyle yapmanın umum için meşru olan hükümlerde vacip olmadığını bilmiyor muydu? Bunu bildiği halde onları terk etmekle neden tövbe etti? Onun böyle yapması bunların kalbinde iz bırakıp
kendisine vaat edilen

Sen makamı Mahmud'a ulaşmaktan engel oldukları içindi. Ebu Bekir radıyallahu anh sütü içtikten sonra sütü verenin gayrimeşru yoldan onu kazandığını öğrenince hemen boğulacak şekilde parmak salarak onu midesinden boşaltmaya çalışmıştır. O bilmeyerek içtiği bu kadarcık sütten fıkhi hükümlere göre mesul olmadığını ve fıkıh fetvalarında bunu çıkarmanın vacip olmadığını bilmiyor muydu? İmkan nispetinde midesini temizlemekle niçin tövbe etti? Bu ancak onun kalbinde yerleştirilen bir sır içindir. O gizli sır ona amme fetvalarının başka ve ahiret yolculuğunun tehlikelerinin başka şey olduğunu ve bunları ancak sıddıkların bilebileceğini bildirdi. Sen Allahü Teala'nın yarattıkları içerisinde Allah'ı en iyi bilen bu gibilerin hallerini düşün. Onlar Allah'ı, Allah'a giden yolu, Allah'ın gadabını ve mağrur olmanın zararlarını herkesten iyi bilenlerdendir. Dünyanın aldatmasından bir kere, şeytanın aldatmasından bin kere sakın. Bunlar öyle sırlardır ki, bunların daha ilk kokularını alan kimse, Allah'ın yoluna giren salik, bin senede yaşasa, her nefesinde nasuh tövbesine devam etmesinin lüzumunu ve hiç vakit geçirmeden tövbenin vücubunu anlar. Ebu Süleyman Darani çok doğru olarak şöyle söylemiştir. Aklı başında olan kimse geleceği için değil de taat ve ibadetsiz geçirdiği günleri için ağlasa da bu hal ölünceye kadar devam etse hakkıdır. Ya geleceğini geçmişi gibi cehalet içinde karşılayanın hali nice olur? Ebu Süleyman Darani bunu şu maksatla söylemiştir. Aklı başında bir insan kıymetli bir cevhere sahip olduktan sonra boşu boşuna onu kaybederse elbette üzülür. Şayet kaybettiği cevher kendisinin helak olmasına sebep olacaksa şüphesiz buna acınıp ağlaması daha çok olur. Halbuki ömrün her saati, hatta her anı eşsiz bir cevherdir. Zira seni ebedi şekavetten kurtarıp ebedi saadete ulaştırmaya yetkilidir. Daha bundan nefis ve kıymetli bir cevher olur mu? Bunu gafletle kaybettiğin vakit apaçık bir zarardasın. Günahta harcarsan açıkça helake gidersin. Şayet bu zararını aldırış etmez, üzülmez ve ağlamazsan, bu senin cehaletinden başka bir şey değildir. Cehalet hastalığı ise bütün felaketlerin üstündedir. Hatta o öyle bir felakettir ki, sahibi bunun farkında bile olamaz. Çünkü gaflet uykusu, kendisiyle marifeti arasında perde olur. Ne yazık ki insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar. O zaman herkese iflası ve her felaketzedeye felaketi gösterilir. Fakat iş işten geçmiş olur. Ariflerden birisi şöyle anlatıyor. Ölüm meleği son nefeste adama gelir ve senin tek bir nefesin kaldı. İşte gidiyorsun. Bunun bir saniye tehirine imkan yoktur dese, adamı sıkıntılar alır, üzülür ve bir saat daha yaşayabilip tövbe etmek ve mümkün olan noksanlarını tamamlamak için bütün dünya kendisinin olsa hepsini feda ederdi. Fakat ne yazık ki buna imkan bulamaz. İşte Allahü Teala Sebe suresi 54. ayetinde artık kendileriyle arzu ede geldikleri şeylerin arasına

bir engel çekilmiştir buyurduğunun ilk tezahürüdür. Yine buna işaret olarak Allahü Teala Münafikun suresi 10 ve 11. ayetlerinde birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin de sadaka verip dursaydım, iyi adamlardan olsaydım diyeceği zaman gelmezden önce size rızık olarak verdiğimizden harcayın. Halbuki Allah hiçbir kimseyi eceli gelince asla geri bırakmaz buyurmuştur. Denildi ki, geri bırakılmasını istediği yakın ecel, perde ortadan kalkıp, ahiret alameti keşfedildiği vakit, ölüm meleğine, bana bir gün müsaade et de, tevbe edip Rabbimden af dileyeyim der. Ölüm meleği ona, artık saatleri de kaybettin diye karşılık verir. Ve tevbe kapısı o kimsenin üzerine kapanır. Bir yandan can çekişirken, öte yandan yaptığı kötülüklerin esefini, ömrünü boşa geçirdiğinin hasretini çekerken, bu hallerin sadmeleri karşısında imanının aslı da sarsılıp durur. Nefes tükettiği vakit, ezelde mukadder ise ruhu tevhid üzerine çıkar ki buna hüsn-i hatime denir. Ezelde şakiliği mukadder ise canı imansızlıkla çıkar ki buna da su-i hatime denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Nisa suresi 18. ayetinde makbul olan tevbe, kötülükleri yapıp yapıp da onlardan herhangi birine ta ölüm gelince ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil buyurdu. Yine aynı surenin 17. ayetinde Allah indinde makbul olan tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle yapacakların, sonra da çarçabuk vazgeçip tövbe edecek olanların tövbesidir buyurdu. Yani hemen günahın akabinde tövbe eder, bir hasene ile günahın eserini kalbinden siler. Geç kalır da kalbi fazla kararırsa silinmesi zor olur. Bunun için alemlerin sultanı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kötülüğün akabinde bir iyilik et ki kötülüğü mahvetsin buyurdular. Lokman aleyhisselam oğluna, oğlum tövbeyi geciktirme. Ölüm beklemediğin anda gelir. İleride tövbe ederim diyen iki büyük tehlike arasında kalır. Birincisi, günah işliye işliye kalbi kararır ve bu tabiat haline gelir de artık temizlenemez hal alır. İkincisi, hastalık ve ölümün tezden gelmesidir. Öyle ki kalbini temizlemeye fırsat bulamamasıdır. Bunun için haberde cehennem halkının azabının çoğu tesviften, tevbeyi geciktirmektendir diye varid olmuştur. Helak olanların çoğu tevbeyi tehirden helak olmuştur. Çünkü kalbini kirletmeyi peşin yaptığı halde temizlemesini tehir ediyor. Burada ölüm gelip çatıyor da kalbi selimsiz Allah'a mülaki oluyor. Halbuki kurtuluş bulacaklar ancak temiz kalp sahipleridir. Kalp kulun elinde Allahü Teala'nın bir emanetidir. Ömür de aynı şekilde emanettir. Diğer ibadet vasıtaları da böyledir. Emanete hıyanet edip hıyanetlerini düzeltmeyenlerin sonu tehlikelidir. Ariflerden birisi diyor ki, Allahü Teala'nın kulunda iki sırrı vardır. İlham yoluyla onları kendisine bildirir. Birincisi, anasının karnından çıktığı vakittedir. Allahü Teala buyurur ki,
Kulum, seni her türlü isyandan temiz olarak dünyaya çıkardım. Ömrünü sana teslim ve emanet ettim. Bakalım bu emaneti nasıl koruyacak, benim huzuruma nasıl çıkacaksın? İkincisi, ruhu çıktığı vakittedir. Allahü Teala, ey kulum, emanetimi ne yaptın? Onu korudun ve verdiğin sözde durdun mu? Şayet sözünde durdunsa, ben de sana bol bol karşılığını öderim. Emaneti kaybettin ve verdiğin sözde durmadınsa, ben de senin cezanı veririm, buyurur. İşte buna işaret olarak Allahü Teala Bakara suresi 40. ayetinde, ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın ve bana itaat ederek Tevrat'ta ahir zaman peygamberi hakkında size açıkladığım ahdime vefa edin ki ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozduğunuzda ancak benden korkun, buyurdu. Mü'minun suresi 8. ayetinde ise Allahü Teala şöyle buyurdu. Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Şartlarını cami olan tevbenin kabul edileceği. Sahih tevbenin makbul olacağında şüphe edilmemelidir. Basiret nuruyla bakıp Kur'an'ın nurundan istimdad edenler, her selim kalbin Allah katında makbul ve ahirette Allah'ın civarında zevk-ü sefa edip ebedi gözleriyle Allahü Teala'nın cemalini müşahede edeceklerini bilirler ve yine aslında kalbin temiz olarak yaratıldığını, her doğan çocuğun fıtrat üzere doğduğunu, günahın kir ve zulmetiyle sonradan kalbin bozulduğunu bilirler. Yine bilirler ki nedamet yani pişmanlık ateşi kalbin kirini yakar. İyiliklerin nuru kalbin yüzünü saran kara lekeleri temizler ve iyiliğin nuru karşısında masiyet zulmetinin dayanamadığını da bilirler. Bu gece karanlığının gündüz aydınlığı karşısında direnemediği gibidir. Diğer bir tabirle sabunun karşısında elbisedeki kirin dayanamaması gibidir. Hükümdar kirli elbiseyi giymek için kabul etmediği gibi günahlarla kararmış olan kalpleri de Allahü Teala civarında kabul etmez. Pis işlerde giyilen elbiselerin kirlendiği, sabunlu ve sıcak suyla yıkandığı vakit temizlendiği gibi, şehevi arzularla kullanılan kalbin kirleneceğini ve gözyaşlarıyla nedamet ateşinin kalbi temizleyeceğini de bilirler. Her teskiye edilmiş temiz kalp, temiz elbise gibi makbuldür. Kalbi teskiye ve temizlemekse senin elindedir. Sen kalbini temizle. Temizlenen kalbin kabul edileceği, değişiklik kabul etmeyen ezeli kazada tespit edilmiştir. Allahü Teala Şems suresi 9. ayetinde muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur, buyurdu. Kim ki gözü müşahede ettiğinden daha kuvvetli olarak kalbin birbirine zıt olan taat ve masiyetten müteessir olduğunu, cehalete zulmet de dendiği gibi bunların birine zulmet, ilme de bazen nur dendiği gibi diğerine de nur dendiğini, nur ile zulmetin birleşemeyecek şekilde aralarında zıddiyet bulunduğunu bilmezse, dinden yalnız kabuğuna sahip olmuş ve yalnız ismini elde etmiş, kalbi ise dininin gerçeklerinden, hatta kendi nefsinden ve vasıflarından büyük bir perde içinde kalmış ve bunları anlamaktan acizdir.
Kendini bilmeyen başkasını hiç bilemez. Bundan kastedilen kişinin kalbidir. Kendi kalbini bilmeyen başkasının kalbini nasıl bilebilir? Sahih tövbenin kabul olmayacağını zanneden, güneşin doğduğu halde ortalığı aydınlatmayacağını, elbise sabunla yıkandığı halde temizlenmeyeceğini sanan gibidir. Ancak kuvvetli lekeler uzun zaman elbisede kalıp orada iz bıraktıktan sonra hakikaten sabun da bunları temizlemez. Kalp de böyledir. Günahlar birike birike kalbi iyice karartıp orada tabiat halini aldıktan sonra bu kalbin tövbe etmesi zordur. Bu itiyadından kolay kolay dönemez. Belki diliyle tövbe ettim der, fakat bu tövbe bir değer taşımaz. Bu tıpkı çamaşırcının ben çamaşırları yıkadım sözüne benzer. Elbisedeki kiri çıkarmak için gerekli maddeyi kullanmadıktan sonra laf ile elbisenin temizlenmeyeceğinde şüphe yoktur. İşte asıl ve gerçek tövbeden kaçınmanın hali de budur. Çoğunlukla insanlar böyledir. Akıl sahipleri için tövbenin kabulünde bu kadar açıklama kâfidir. Tövbe hakkında ayetler. Allahü Teala Şura suresi 25. ayetinde O, kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayandır. O bütün yaptıklarınızı bilir buyurdu. Mü'min suresi 3. ayetinin başında O günah bağışlayan, tövbeyi kabul edendir buyurdu. Tövbe hakkında hadis-i şerifler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allahü Teala gece günah işleyene sabaha kadar, gündüz günah işleyene de tövbe etmesi için akşama kadar elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyle devam eder buyurdular. Allahü Teala'nın elini açması tövbesini istemekten kinayedir. İstemek kabul etmekten de daha ileridedir. Çünkü kabul edilen şeyler var ki aslında istenmezler. Talep edilen her şey kabul edilir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem göklere kadar yükselen günahı işleseniz de sonra pişman olsanız Allahü Teala tövbelerinizi kabul eder buyurdular. Başka bir hadis-i şeriflerinde kul işlediği günah sebebiyle cennete girer buyurunca bu nasıl olur diye soranlara çünkü işlediği günaha pişman olur ve daima ondan uzak kalmaya dikkat eder de bu sayede cennete girer buyurdular. Başka bir hadis-i şerifte günahın kefareti pişmanlıktır. Yine günahtan tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir buyurulmuştur. Rivayete göre bedevinin biri Resulullah'a ben birçok kötülükler işledim. Tövbe edersem kabul olur mu? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet kabuldür buyurdu. Adam gitti. Bir müddet sonra geldi ve bunları yaparken Allah beni görüyor muydu? Diye sordu. Resulullah evet görüyordu. Buyurunca adamcağız eyvah diye haykırarak yıkıldı ve öldü. Yine rivayete göre Allahü Teala şeytanı lanetlediği vakit şeytan kendisinden kıyamete kadar yaşaması için mühlet istedi. Allahü Teala da kendisine belirli bir vakte kadar mühlet verdi. Bunun üzerine şeytan senin ululuğun hakkı için ölünceye kadar Adem oğlunun kalbinden çıkmam. Onu aldatırım dedi.
Allahü Teala da İzzet ve Celalim hakkı için ben de ölünceye kadar ona tövbe kapılarını açık tutarım buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem suyun kiri gidermesi gibi sevaplar da günahları giderir buyurdu. Bu husustaki rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Allahü Teala Nisa suresi 25. ayetinde Rabbiniz içinizdekini daha iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah kendine dönüp tevbe edenleri bağışlayıcıdır buyurdu. İşte bu ayet-i kerimenin tekrar tekrar günah işleyip pişman olanlar hakkında nazil olduğu söylenir. Fudayl bin İyad şöyle diyor: Allahü Teala günahkarları müjdele. Tevbe ederlerse tevbelerini kabul ederim. Sıddıkları da korkut. Eğer adaletimle onlar hakkında muamele edersem onlara azap ederim buyurmuştur. Talk bin Habib, Allahü Teala'nın hakkı çok büyüktür. Kul onu gereği gibi yerine getiremez. Ne var ki onlar akşam sabah tövbe ederler. Allah da tövbelerini kabul eder dedi. Abdullah bin Ömer, günahını hatırlayıp ondan acı duyan ve korkan kimsenin günahı defterinden silinir buyurdu. Rivayete göre Beni İsrail peygamberlerinden birisi bir zelle işledi. O zaman Allahü Teala ona bir daha böyle şey yaparsan elbette sana azap ederim buyurdu. Bu peygamber, ya Rabbi sen beni korumazsan ben yine böyle hataya düşebilirim deyince Allahü Teala da kendisini korudu. Diğer birisi şöyle anlatıyor: kul işlediği bir günaha karşı devamlı pişmanlığı sayesinde cennete girer. Bunun için şeytan keşke onu aldatmayaydım der ve böylece günahı bağışlanır. Habib bin Sabit şöyle anlattı: kıyamet günü adamın birine günahı arz edilir. Adam günahını görünce ben bu günahtan çok korkardım der ve böylece günahı bağışlanır. Günahtan çok üzülen adamın biri İbn-i Mesud'a bunun tövbesi var mı diye sordu. İbn-i Mesud aldırış etmedi. Adam sorusunu tekrar etti. İbn-i Mesud adama baktığında onun gözlerinden yaşlar aktığını gördü ve cennetin 8 kapısı var. Bunlar bazen açılır, bazen kapanırlar. Fakat tövbe kapısı asla kapanmaz. Ona müvekkel bir melek var. Daima kapıyı açık tutar. Sen ameline bak, ümidini kesme buyurdu. Abdurrahman bin Ebu'l-Kasım diyor: Abdurrahim ile kafirin tövbesini ve bu gibiler hakkında Enfal suresi 38. Habibim, o küfredenlere söyle ki eğer sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları affedilecektir. Ayet-i Celilesi üzerinde konuşuyorduk. Abdurrahim, kâfirlerin tövbesi kabul edilince müminlerin tövbesi öncelikle kabul edilir. Çünkü onlar daha iyidir. Müminin tövbesi Müslümanlık üzerine Müslümanlıktır. Ben size ancak kitap ve sünnetten haber veririm. Kul bir günah işleyip de sonra bir an ondan pişmanlık duyduğu vakit hemen o günah mahvolur gider dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tövbekârlarla oturun. Zira onların kalpleri daha yumuşak ve münkesirdir buyurdu. Alimlerden birisi, Rabbimin beni ne zaman mağfiret edeceğini ben bilirim dedi. Ne zaman mağfiret eder diye soranlara,
ne zaman bana tövbeyi nasip ederse, yani tövbe ettiğim vakit Allah beni affeder, dedi. Alimlerden diğer birisi de, bağışlanmaktan ziyade tövbeden mahrum olmaktan üzülürüm, dedi. Çünkü tövbe, mağfiret ve bağışlanmanın lazımıdır. Rivayet edildiğine göre, İsrailoğullarından bir genç, 20 yıl ibadetle meşgul oldu. Sonra 20 yılda isyan etti. Bir gün aynaya baktı. Saç ve sakalının ağarmakta olduğunu görünce, 20 senelik isyanına pişman oldu ve, ''İlahi, 20 yıl sana itaat ettim. Sonra tam 20 yıldır sana isyan ediyorum. Acaba sana yönelir ve tövbe edersem, tövbemi kabul eder misin?'' deyince, boşluktan gelen bir ses ona şöyle söyledi. ''Bize icabet ettin, biz seni kabul ettik. Bizi terk ettin, biz de seni terk ettik. İsyan ettin, sana mühlet verdik. Ne zaman bize yönelirsen, biz yine seni kabul ederiz.'' Zünnûn-i Mısri diyor ki, Allahü Teala'nın öyle kulları var ki, onlar günah ağaçlarını gözlerinin önüne diker, tövbe yaşlarıyla onları sularlar. Bundan pişmanlık ve mahzuniyet meydana gelir. Onlar akılları gitmeden deli divane olur, dili tutulmadan lal olurlar. İşte Allah ve Resulünü bilen fasih ve belih kimseler onlardır. Sonra parlak şerbetten içer ve bu sayede kalpleri cilalanarak mihnet ve meşakkate sabreder, belalara tahammül ederler. Sonra gönülleri melekût âlemine hayran kalır. Fikirleri ceberut perdelerinin esrarına dalar, pişmanlık gölgesinin altında gölgelenir, günahlarının sayfalarını okur, feryâd-ü figan ederler de, bu vera ve çekinmeleri sayesinde zühdün yüksek mertebesine ulaşırlar. Dünyayı terk etmenin acısını kendilerine tattırırlar. Yatak yerlerinin sertliğini yumuşatmazlar. Bu sayede kurtuluş ipine ulaşır ve selamet halkasına yapışırlar. Ruhları en üstün makamlara ulaşır. Cennet bahçelerinin koltuklarında oturur, hayat deryasına dalar, feryat hendeklerini kapatır, hava köprülerini geçer, ilmin civarında iner, hikmet havuzlarından içer, akıl ve zeka gemisine biner, kurtuluş yelkenini selamet sahiline doğru açarlar da, istirahat, izzet ve keramet bahçelerine ulaşırlar. Sahih olan her tövbenin kabul edileceği hususunda bu kadar açıklamanın kâfi geldiğini sanırım. Tövbe hakkında diğer büyüklerin sözleri. Şarap içen kimse tövbesiz ölürse, mezarını açınız. Yüzünü kıbleye karşı görürseniz, beni öldürünüz. Abdullah bin Mes'ud. Sema tavanının seyyareleri olduğu gibi, her bir gaflet ve hatanın da bir kefareti vardır. Müminlerin günahlarının kefareti tövbedir. Abdullah Ensari. Tövbenin hakikati, geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibarettir. Ahmet Bedevi. Tövbe, Müslüman olsun olmasın, her akıllı kimsenin ihtiyacı olan bir şeydir. Bir iş yapan ve onun kötü olduğunu gören herkesin pişman olup tövbe etmesi vacip olur. Tövbe etmezse kendine zulmetmiş olur. Ahmet Namıki Camii.
Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu, Allahü Teala'ya çok tövbe, istiğfar etmek, her zaman Allahü Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. Ahmet Yesevi, tevbe, geçmişte yapılan günah ve hataya pişman olmak ve onu ondan sonra terk etmektir. Alaüddevle Semnani, İyi işlerin faydası sahibine dönüp gelseydi, kainat ondan faydalanırdı. Ne var ki faydanın çoğu o işin esas sahibine değil, sadece yapana kalır. Kötü işlerde vuku bulduğu zaman cezası umumi olur. Onun cezası onu yapan asi kişinin üzerine gelseydi, aynı anda onu helak ederdi. Ne var ki böyle olmaz. İşte böyle olmadığı içindir ki o cezayı Allahü Teala mümin kullarına dağıtır. O asi kimseye de ruhu çıkıncaya kadar tövbe kapısı açık kalır. Ali Havas Berlisi, sizin hayırlılarınız günahına gerçekten çok tövbe edenlerdir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. Allahü Teala tövbe eden hatalı mümin kulunu sever. Ali Zeynel Abidin, tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister küçük, ister büyük günah olsun. Amr bin Osman Mekki, tövbe iki çeşittir. Biri avamın tövbesi, ikincisi seçilmişlerin tövbesidir. Avamın tövbesi günahlardan tövbedir. Seçilmişlerin tövbesi gafletten tövbedir. Avam ile Havas'ın seçilmişlerin tövbesinde fark vardır. Avam günahlardan ve kötülüklerden tövbe eder. Havas ise bunları zaten işlemez. Fakat bunların tövbesi yanılmaktan, gaflete düşmekten ve yaptığı ibadet ve taati sebebiyle kendini beğenme korkusundan tövbedir. Bennan el-Hammal, günahlara bir defa, taatlere ise bin defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır. Bayezid-i Bistami, günahlarına tövbe etmeyi geciktirmek, Allahü Teala'ya karşı mağrur olmak, kibirli olmaktır. Cafer-i Sadık, zahiri muamelat babında işlenen günahlar, tövbe edildiği takdirde hemen hepsi affa mazhar olur. Davud-u Kebir, tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük günah olsun, isterse küçük. Ebu Abdullah Mekki, bir gün canım bir şey arzu etmiş, ben de onu insanlardan istemiştim. O gece rüyamda Mevlasından istediğine kavuşan birinin onun kulundan bir şey istemesi yakışık almaz denildi. O günden beri o işime tövbe ederim. Ebu Abdullah Nibaci, cehennem korkusu veya cennet arzusuyla tövbe etmek mümkün değildir. Allahü Teala Bakara Suresi 222. ayetinde mealen "Muhakkak ki Allah tövbe edenleri sever." buyuruyor. Burada bildirilen sevgiye kavuşmak için tövbe etmelidir. Ebu Ali Dekkak, affa, mağfirete, müsamahaya kavuşurum diyerek günahlardan tövbe etmeyi terk etmek, o günahı işlemekten daha beterdir. Tövbe ve pişmanlıkta Allahü Teala'nın hoşnutluğu vardır. Ebu Ali Rotbari,
bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi,

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki,
Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alem

Müminler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et
Geceleyin

onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.

en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen, dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele.

onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman, o kâfirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin.

Yakın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Okunan ayetler sırasıyla Neml suresi 6, Mü'min suresi 2-3, Secde suresi 2, Furkan suresi 6, İnsan suresi 23, Zümer suresi 1-2, Hicr suresi 9, Bakara suresi 185, Kadir suresi 1, Duhan suresi 2-3, Bakara suresi 97, Şuara suresi 193-195, Tekvir suresi 19-21, Kıyamet suresi 16-19, Âlâ suresi 6-7, Necm suresi 1-10, Bakara suresi 2, Âl-i İmran suresi 138, Nisa suresi 82, Nisa suresi 174, En'am suresi 38, Araf suresi 52, Yunus suresi 57, Yunus suresi 108, İbrahim suresi 1, İbrahim suresi 52, İsra suresi 9, İsra suresi 41, İsra suresi 82, İsra suresi 88, Kehf suresi 54, Taha suresi 2-3, Furkan suresi 1, Neml suresi 2-3, Kasas suresi 85, Rum suresi 58, Yasin suresi 69, Yasin suresi 70, Sad suresi 86-87-88, Zümer suresi 27, Zümer suresi 28, Fussilet suresi 2-3-4, Fussilet suresi 41-42, Zuhruf suresi 2-3-4, Zuhruf suresi 44, Kaf suresi 45, Kamer suresi 17, Hadid suresi 9, Haşr suresi 21, Hakka suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan suresi 23-31. Ayetler arası, Abese suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç suresi 21-22, Tarık suresi 13-14, Nahl suresi 98, Müzzemmil suresi 6, İsra suresi 78, İsra suresi 106, Müzzemmil suresi 4, Bakara suresi 121, Araf suresi 204, Yusuf suresi 104, Bakara suresi 137, Bakara suresi 285, Nisa suresi 136, Araf suresi 2-3, Enfal suresi 2, İsra suresi 9-10, İsra suresi 107, Nur suresi 1, Ankebut suresi 45, Sebe suresi 6, Yasin suresi 11, Yasin suresi 2-4, Zümer suresi 2, Zümer suresi 22, Zümer suresi 23, Zümer suresi 28, Zümer suresi 33, Zümer suresi 55, Tegabün suresi 8, Talak suresi 10, Zuhruf suresi 43, Bakara suresi 99, Âl-i İmran suresi 21-22, Nisa suresi 140, Maide suresi 10, Maide suresi 68, En'am suresi 39, Araf suresi 36, Araf suresi 40, Araf suresi 182, Yunus suresi 15, Yunus suresi 70, İsra suresi 41, İsra suresi 45, İsra suresi 82, Hac suresi 55, Hac suresi 72, Fussilet suresi 52, Fussilet suresi 26, Zuhruf suresi 36, Hakka suresi 50. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.
Sen çağrıya devam et.

ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz.

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki yine bizi bir hayır üzerine buraya topladı. Hayrın dışında bir iş için bizleri toplamasın inşallah. Hep hayır için gelelim. Hayrın arkasında olalım. Hayrı elde etmenin gayretini verelim. Hayır yolunda da ölelim inşallah. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip etsin ve bundan geri koymasın bizleri inşallah. Asr-ı Saadet'in o saadetli tablolarının her biri güzeldir de bir tablo var ki beni çok etkiler. Muhakkak size hatırlatınca siz de etkileneceksiniz. Efendimiz namaz kıldırdıktan sonra, özellikle sabah namazlarını eda ettikten sonra cemaate döner. Döner dönmez de kim bu gece bir rüya gördü diye sorar. O gün, o gece rüya görmüş birisi varsa o rüyasını paylaşır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tabir eder. Rüya meselesi biraz bizim dünyamızda, yaşadığımız bu zaman diliminde el ayağı düştüğü için biz biraz soğuz o meseleye, ama rüyayı çok da basit almamak lazım. Çünkü rüyalar üç şekilde gelir eğer salih ve sadıksa. Birincisi mübeşşirat-ı ilahidir. Allah'tan bir müjde ile gelir. Size bir müjde ulaştırır. İkincisi iltifat-ı rabbanidir. Allah'ın size bir iltifatıdır. İyi bir şey.

yapmışsınızdır, iyi bir şey yapacaksınızdır. Allah o gecenizi nurlandırmış, size farklı bir biçimde hediyede bulunmuş ve siz o sabah uyandığınızda gördüğünüzden dolayı mesrur olacak ve o gün, o günden sonra da o güzelliği devam ettirmenin gayretini vereceksiniz. Bir de ikaz-ı rahmanidir üçüncüsü. Nedir ikaz-ı rahmani? Şefkat tokatıdır. Aslında gelen rüya, size gösterilen şey, ayağını denk al yoksa arkası var dedirtir insana. Bir yönüyle insanı hizaya çeker. Ama salih ve sadık rüya görmek biraz da hayatın güzelliğiyle alakalı bir şeydir. Hayatı güzel olanlar sadık ve salih rüya görüyorlar. Hayatı karanlık olanın gecesi de karanlık oluyor. Ben şimdiye kadar size hiç rüya anlatmadım. Anlatmayı da hoş görmedim. Ama görülmüş bir rüya bana anlatıldı. Ben onu anlatmak istiyorum şimdi size. Yüreğimdeki o fırtınayı ancak anlatarak dindirebilirim. Siz de sonrasında kanaat getireceksiniz ki bu bir rüya değil aslında, bir hakikat. Allah o gösterilen kardeşimizin üzerinden bir hakikati bize ulaştırıyor, söylüyor. Sizler gibi bu sofranın taliplerinden birisi bir rüya görüyor, o anlatıyor. Beyaz bir minibüsün içerisinde minibüsün şoförü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yanında oturuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüzünü görmüyor o rüyayı gören kardeşimiz. Arkadaki saflarda, arkadaki koltuklarda da hem sahabiler var, hem de bu çağın sahabileri olmaya çalışan kardeşler var. Sahabilerin kimler olduğunu da bilmiyor ama arkadan gelen sesleri duyuyor. Sahabilerle sahabi olmayanlar şöyle bir meseleyi tartışıyorlar. Diyorlar ki sahabiler, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha çok seviyoruz. Sonradan gelenler de diyorlar ki hayır, biz de seviyoruz. Biz görmedik ama görmediğimiz halde onlara karşı muhabbetimiz var, sevmeye çalışıyoruz. Bu meseleyi tartışıyorlar. Bir yere geliyor minibüs, şöyle rampa bir yere, orada arızalanıyor. Efendimiz hariç diğerlerinin hepsi iniyor aşağıya. Bir meseleyi çözmek için aralarında konuşurken minibüsün yavaş yavaş kaydığını görüyorlar. Sahabi olmayanlar bir taş bulalım da minibüsün kayan tekerinin altına koyalım diye taş ararlarken taş bulunup geliyorlar. Bir de bakıyorlar ki sahabiden biri başını koymuş tekerin altına. Ve böyle uyanıyor. Artık bir şey söylenebilir mi bilmiyorum. Hakikat bu. Aslında rüyanın üzerinden Allah bir hakikati göstermiş. Vallahi ashab-ı kiram başlarını hiç çekinmeden Efendimizin yoluna feda ettiler. Yüzlerce, binlerce örneği var bunun. Ama buradan o kardeşimizin üzerinden bize bir mesaj var. Baş koyamadınız, hiç değilse taş koyun diyor. Taş koyalım dostlar inşallah. Keşke ben baş koyabilseydim ve size baş koyun diyebilseydim. Ben söylemediğim, yapmadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim ki size? Ama duama sizi de katayım, şunu söyleyeyim, siz gönülden amin deyin. Allah hepimize taş koydursun. Şu risalet davasında bir taşımız olsun. O taşı koyanlardan olalım inşallah. Ve onların sevgileri her daim yüreğimizde sürekli bir hale gelsin inşallah. Aziz kardeşlerim, sevgi meselesini konuşuyoruz. Bakın o sevgi de rüyalara dahi konuk olan bir şey. Allah bizlere de göstersin o tatlı rüyaları. Bugün Ehl-i Beyt Mektebi derslerimizin 5.'sini yapacağız nasipse. Efendimizin Ehl-i Beyt'e sevgisini işledik. Sonra sözü sahabenin Ehl-i Beyt sevgisine getirdik 4. dersimizde. Biraz araya fasıla girdiği için ben zihinlerinizi bugünkü derse biraz hazırlamak istiyorum. O 4. dersi şöyle bir cümleyle bitirmiştim. Hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Nasıl

sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah. O Ehl-i Beyt'i çok seviyordu. Biz nasıl sevmeyiz ki onun sevdiklerini? Sahabenin Ehl-i Beyt'e olan sevgisini ve muhabbetini de örneklerle gördük. Farklı konulara da girdik.

Bak istiyorum bugünkü dersimize. Bugün Ehlibeyt meselesini konuşurken, Ehlibeyt'e sevgiyi konuşurken sanki Ehlibeyt meselesi ümmetin içerisinde birilerinin meselesiymiş gibi anlaşılıyor. Ehlibeyt'i fazlaca gündeme getirdiğiniz zaman da sizi bir yerlere doğru yamamaya başlıyorlar. Siz buranın İşte propagandasını mı yapıyorsunuz gibi ithamlarla karşılaşıyorsunuz. Belki sizler de karşılaşmışsınızdır. Kim ne derse desin hiç önemli değil. Biz bildiğimiz hakikati dile getireceğiz. Hakikatin de arkasında olacağız inşallah. Ehl-i Beyt meselesi Alevi, Şii, Sünni, Selefi her neyse hiçbir kesimin meselesi değildir. Bu ümmetin ortak meselesidir. Çünkü Ehl-i Beyt'i sevmek bizim dinimizin bir esasıdır. Bu esasa ait birçok şey konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Kur'an'da buna ait hakikatleri görüyoruz, hadislerde görüyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabın uygulamalarında görüyoruz. Ancak ümmetin içerisinde şöyle bir problem var ki bu problemi görmemezlikten gelemeyiz. Bir kesimi sevgisizlikle suçluyor. Biz çok seviyoruz, siz ise az seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz, ithamlarını da duyuyoruz. Bunu temellendirirlerken de delil olarak şunu getiriyorlar. Asr-ı Saadet'ten sonra ortaya çıkan devletler kim bunlar? Emeviler, Abbasiler ve arkasından gelen Fatimiler, Memlukiler, Selçuklar, Osmanlılar falan falan. Devlet uygulamalarını Müslümanların genel kanaati olarak ortaya koyuyorlar. Bir kere bunu düzeltmemiz lazım dostlar. Hiç kimse kalkıp da ehli sünnet dünyasının ehli beyte olan muhabbetini Emevilerin, Abbasilerin, bilmem kimin uygulamalarının üzerinden konuşamaz. Bu yanlış bir şeydir. Eğer siz ümmet içerisinde özellikle ehli sünnet dünyasının ehli beyte olan muhabbetini konuşmak istiyorsanız ya da ehli beyte olan anlayışını konuşmak istiyorsanız konuşacağınız damarlar bellidir. İtikatta Maturidi ve Eş'ari üzerinden konuşmalısınız. Amelde İmam Malik, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel hepsinden Allah razı olsun rahmetullahi aleyhim ecmain onların üzerinden konuşmalısınız. Kalkıp da ehli sünnet dünyasının ehli beyte sevgisini bunların değil de Emevilerin halifelerinin veya sultanlarının üzerinden konuşmak ya cehaletin ya insafsızlığın bir ürünüdür. Bir kere bunu doğru tespit etmemiz lazım. Hiç kimse bu manada ehli sünnet dünyasını yargılayamaz, yargılamaya hakkı yok. Ben avukat falan değilim, savunmuyorum, olan hakikati söylüyorum. Neden? Çünkü Emeviler dediğiniz devlet, Abbasiler dediğiniz devlet, biraz sonra size detaylarını anlatacağım. En fazla bizim amelde mezhep imamlarımız olan o imamlarımızla uğraşmıştır. İmam Ebu Hanife hayatının bir kısmını Emevilerde, bir kısmını Abbasilerde geçirdi. Geriye kalan tüm imamlarımız, üç imamımız, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel ve İmam Şafii hepsi Abbasiler döneminde yaşadılar. Dördünün de hayatında işkence, baskı, sürgün, zindan ve arkasından şehadet yok mu? Var. Nerede gördüler bunları? Emeviler. Ve Abbasiler döneminde gördüler. Bu dört imamımızın da o günkü rejimlerle, yönetimlerle, valilerle, halifelerle, sultanlarla problemleri var. Dördünün de farklı farklı sıkıntıları var. Ama dördünün de ortak bir paydası var. Biliyor musunuz? O günkü sultanlarla onları karşı karşıya getiren. Nedir? Ehli beyte muhabbet. İmam Ebu Hanife de diğer üç imam da o günkü yönetimlerden baskı, şiddet, sıkıntı görürlerken genel anlamdaki o uygulamalarda, o sıkıntılarda karşılaştıkları ithamların başında gelen şey Ehl-i Beyt'e muhabbet idi.
Peki böyleyse eğer kim kalkıp

da o imamlarımızı ve o imamlarımıza inanan, onların fetvalarıyla amel etmeye çalışan tarihin sayfaları içerisindeki Müslümanlar ve bizleri Ehl-i Beyt'e muhabbetsizlikle suçlayabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Haksızlıktır bu. Bu haksızlığın bir kere düzeltilmesi lazım. Dolayısıyla biz bugün ümmeti Muhammed'in ve özel olarak da bizlerin ait olduğu aile olan Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e muhabbetini konuşacaksak imamlarımızın üzerinden bu meseleyi konuşmalıyız ve bu meseleyi onların üzerinden anlamaya çalışmalıyız. Zaten biz de onu yapmaya çalışacağız. Ancak ben sizi biraz tarihin içerisine götüreceğim ki o imamlarımızın ve imamlarımızın karşısındaki o yönetimlerin tavırlarını anlayalım. Hem de biraz meseleye ibret nazarıyla bakabilirim. Zaten tarih bunun için okunur. Ya ibret almak için okunur ya örnek almak için okunur. Biz ya örnek alırız iyi şeylerden ya da ibret alırız kötü şeylerden. Kur'an'ın tarih anlayışı da böyledir. Onun içindir Kur'an nebileri, şehitleri, sıddıkları, salihleri örnek şahsiyetler olarak bize anlatır. Onların karşısındaki zalimleri, facirleri, kim onlar? Nemrutları, Firavunları, Belamları, Karunları, Hamanları, Ebu Lehebleri de ibret olarak anlatır. Kur'an bunları sırf tarih olsun diye anlatmaz. Böyle bir şeye Kur'an'ın ihtiyacı da yok. Ama Müslüman'ın özellikle de vahye muhatap olan insanın ibret nazarıyla, örnek nazarıyla bu hakikatleri okumasını ister. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin Kufe'deki şehadeti ile birlikte o güne kadar iki başlılık bir yönetim vardır İslam coğrafyasında. Özellikle Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra o gün ashabın yaşayanları Hazreti Ali'ye biat edince Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan biat etmedi. Biat etmediği gibi de baş kaldırdı. Hazreti Ali'nin hilafetini tanımadı ve sonrasında biliyorsunuz savaşlar oldu. Yaklaşık 4 yıl boyunca İslam dünyası o güne kadar tek bir halifenin altında hayatını devam ettirirken o günlerde iki başlı bir yönetim gelişmişti İslam coğrafyalarında. Ama Hazreti Ali'nin hilafeti Hicri 41 miladi 661'dir. O gün Kufe'de Hazreti Ali şehit olunca yerine Hazreti Hasan geçti. Hazreti Hasan 6 ay hilafeti devam ettirdi. Sonra Müslümanlar arasında bir anlaşma oldu. Belki o anlaşmanın detaylarına Hazreti Hasan derslerimizde tekrardan gündeme getireceğiz o dersleri işlerken. O anlaşmayla birlikte Hazreti Hasan hilafetten çekildi. Muaviye bin Ebi Sufyan geçti hilafete, iki başlılık tek başlılığa tekrardan dönüşmüş oldu. Miladi 661'den miladi yine 750'ye kadar kaç yıl? 89 yıl İslam tarihinde Emeviler Devleti diye bilinen bir devlet ortaya çıktı. Bakın dedim ya ibret nazarıyla bazı şeyleri okuyacağız, ibret nazarıyla okuyoruz. Bunca sıkıntı, bunca kan, bunca gözyaşı, bunca işkence, bunca insanın katli 89 yıllık bir devlet için miydi? Bunun içindi. Daha da acısını söyleyeceğim şimdi size. 89 yıllık devletin 14 tane sultanı var. 14 tane sultan birbirlerine veraset yoluyla bu işi intikal etmişler. Emeviler Devleti'nin iki kolu var aslında. Bir Süfyaniler kolu var, bir Mervaniler kolu var. Süfyanilerden kasıt kimdir? Ebu Sufyan'ın çocuklarıdır. Onların sadece 3 halifeleri var. İbret nazarıyla okuyoruz bakın. Muaviye bin Ebu Sufyan, onun oğlu Yezid bin Muaviye, onun oğlu Muaviye İbni Yezid, ikinci Muaviye. Sadece ve sadece 3 tane halifedir Sufyaniler kolu. Tarih ne kadar? 23 yıl. 23 yıllık dünyevi bir saltanat için bakın biz bugün bu ailenin fertlerini anarken yüreğimizden geçenleri biliyorsunuz. Budur. Mervan bin Hakem ondan sonra gelecek. Şimdi Muaviye bin Ebu Sufyan'ın 19 yıllık bir hilafeti var. En uzun da kalan odur.

O vefat edip yerine velihat olarak oğlu Yezid'i atadınca, biliyorsunuz oluşan olayları, dünkü geçen ders Kerbela dersimizde biraz değindik. Kerbela hadisesi oluyor. Hazreti Hüseyin Kerbela'da katlediliyor. Hazreti Hüseyin'den sonra sadece ve sadece Yezid 3 yıl yaşıyor. Hilafeti 4 yıl bile değildir Yezid'in. O da onca sıkıntı, elinde Hazreti Hüseyin'in kanı ve bir av sırasında, geçen ders anlattım nasıl öldüğünü, bir av sırasında ölüp gidiyor. Yezid'in arkasından Muaviye geliyor. Bu Muaviye, dedesi Muaviye'nin ismini taşıyor ama ne dedesine benziyor ne babasına benziyor. Kime benziyor? Babasının bir amcası var, adı Yezid bin Ebi Sufyan, ona benziyor. Yezid bin Ebi Sufyan'ı bilmiyorum, duydunuz mu? Muhakkak içinizden duyanlar vardır. Bazen söz geldiği zaman ben ona dair bazı şeyler anlatıyorum size. Aslında şu Emevilerin tarihi bize tarihi anlama ve algılama adına da çok önemli şeyler öğretiyor. Bakın, bir kere toptan silip süpürmek yok. Aile düşmanlığı yok. Bir Müslüman bir ailenin, bir ulusun, bir kavmin düşmanı asla olamaz. Müslümanın düşmanlığı zihniyet üzeredir. Zihniyete düşmandır ve düşman olmalıdır. Biz Emevilerin tamamına da düşman değiliz, olamayız. Olduğumuz zaman salihlerin hakkını yeriz. İşte Muaviye bin Yezid o salihlerden bir tanesidir. Amcası Yezid bin Ebi Sufyan da böyledir. Yezid bin Ebi Sufyan Muaviye'nin abisidir. Mekke'nin fethinde babasıyla birlikte Müslüman olmuştur. Nasıl biri, size bir cümle söylüyorum. Ne zaman Müslüman olmuş? Hicretin 8. yılı. Ne zaman vefat etmiş? Hicretin 19. yılı. 11 yıl boyunca o yiğit insan atın üzerinden inmemiştir. Yezid bin Ebi Sufyan böyle biridir. Yıllarca, 11 yıl, bakın, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın günlerinden başlayacak, Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri, Hazreti Ömer'in hilafet günleri, o savaştan o savaşa, o cepheden o cepheye koşup duracak ve atın sırtında vefat edecek o yiğit insan. Öyle salih bir insandır ki Hazreti Ebu Bekir'in de Hazreti Ömer'in de göz bebeğidir Yezid bin Ebi Sufyan. İşte geliyoruz Yezid'in oğlu Muaviye'ye, ona ikinci Muaviye diyeyim, karıştırmayın, ikinci Muaviye'ye. O ikinci Muaviye'nin aynen babasının amcasına benzediğini görüyoruz. Bu zat geliyor hilafete, babadan oğula geçiyor ya, o zatın anasını da söylememiz lazım. Toptan silip süpürmemek için Ümmü Haşim binti Ebi Haşim. Annesinin ismi Yezid'in hanımı yani. Peki nasıl biri? Adı Haşim ama kendisi Haşimi değil. O da Emevidir. Onun soyu kime dayanıyor biliyor musunuz? Utbe İbni Rebia'ya dayanıyor. Utbe İbni Rebia'nın torunudur. Utbe kimdir? Muaviye'nin hanımı, Hind'in babasıdır. Ya da şöyle hatırlayın, Bedir'de Hazreti Hamza'nın kılıçlarıyla doğradığı insandır. Onun torunu. Ama saliha bir kadın. Yezid'in hanımıdır ama Kerbela hadisesi olduğu zaman günlerce ağlamıştır. Kerbela'dan esirler getiriliyor Şam'a doğru. Bu hanım halen gözyaşları içerisinde. O esirler geliyor Şam'da Yezid'in huzuruna. O hanım gözyaşları içerisinde Yezid'in karşısında, ne olur Yezid, peygamberin evlatlarına bir şey yapma. Yaptığını yaptın, hiç değilse bunları salıver gitsin diye yalvaracak ve o baskı unsuru oluşturarak Yezid'in üstünde o aileyi, Ehli Beyt'in kalanlarını Medine'ye gönderilmesine ikna edecek. Böyle bir hanım, o hanım ve o hanımın oğlu ikinci Muaviye hilafete geçiyor. Yakubi'nin tarihinden size onun ilk hutbesini okuyorum. Dikkat edin. Bakın nasıl bir insan. Ey insanlar, kime diyor bunlar? Karşısında kimler var? Emeviler var. Ve Emevilerin üçüncü halifesi. Bakın, üçüncü halife olarak ilk hutbesini irat ediyor. Ey insanlar, dedem Muaviye hilafet işini

0: asıl ehli ve peygambere yakınlığından dolayı bu işe kendisinden daha layık olan Ali İbni Ebi Talib'e karşı savaştı ve bildiğiniz üzere halk ona biat etti, halife oldu. Nihayet ölüm onu da buldu. Şimdi o kabrinde günahlarının esiri ve hatalarının rehinidir. Bir torunun dedesi hakkındaki bir hutbesi bu. Sonra işi babam Yezid aldı. Halbuki o hilafet işinin ehli değildi. Heva ve hevesine uydu. İhtiras onun önüne geçti. Ecel onu da yakaladı. Şimdi o da kabrinde günahlarının rehini ve suçlarının esiridir. Sözün burasına geliyor, hıçkırıklara boğuluyor. Şimdi de ben geçtim diyor sizin başınıza. Ama ben de bu işin ehli değilim. Ne olur bu işi benim üstümden alın diyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
4: İslam medeniyeti, insan ve İslam dini buluşmasından ve birlikteliğinden doğan maddi manevi mahsulat ve müktesebat, yani fikir, duygu, söz, eser, ürün, yapı ve sistemler bütünlüğüdür. İslam medeniyeti... Külliyesi, insan ve toplumun bugün ve geleceğini İslam medeniyeti çizgisinde kurgulamaya yönelik eğitim-öğretim ekosistemi ve modelidir. Bizler, insan ve Müslüman olarak dünya ve ahiret hayatını kazanmak ve güzel bir şekilde yaşamak idealindeyiz. Bu ise insanların yaşamında yer alan maddi manevi sosyal yapıların doğru, dengeli ve düzenli işlemesiyle mümkündür. Bugün insanların yaşamındaki en önemli sosyal yapı ve ekosistem eğitim-öğretim ekosistemidir. Bunun için bugün yaşadığımız dünyada eğitim-öğretim sistemimizi insan gerçekliğinde, ilahi yaşam modeli olan din temelinde, gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda, rekabet ettiğimiz diğer toplumların tecrübeleri düzleminde ve fütürist bir gelecek örgüsünde tasarlamak, kurgulamak ve yapılandırmak durumundayız. İşte İslam Medeniyeti Külliyesi radyo programı, ülkemizin bugün ve geleceğine yönelik ideal eğitim-öğretim ekosistemini alanında uzman, tecrübeli, duyarlı ve girişimci konuklarla ele alan, işleyen, tartışan, kurgulayan, tasarlayan, programlayan ve yapılandıran bir programdır. Eğitimci, ilahiyatçı, idareci ve sosyal çalışmacı Metin Polat, her hafta pazartesi günü saat 18 ila 19 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Hayırlı, faydalı ve istikrarlı olması dileğimizle. İslam Medeniyeti Külliyesi, İslam Medeniyeti geçmişimiz ve geleceğimizdir.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Kim demiş hep aynı olacak diye? Allah bazen ölüden diri, diriden ölü çıkarıyor. Nuh gibi bir peygamberden bakıyorsunuz, Kenan gibi bir oğul oluyor. İbrahim gibi bir evladın babası Azer oluyor. Nasıl toptan silip süpürebilirsiniz? Nasıl hepsini aynı şekilde itham edebilirsiniz? Böyle bir hakkınız var mı? Emevileri de bile değerlendirirken biz bu insanı nasıl görmeyeceğiz? Bu sözler öyle kolay sözler değil. Tarihi okuduğunuz kadar tarih kolay işlemiyor. Bu sözün söylenmesi Muaviye bin Yezid'in ölümünün sebebi oluyor. Sadece 3 ay kalıyor hilafette. Mervan bin Hakem'in zehirlenmesi sonucu şehit ediliyor bu insan. O gün yaşı ya 20 ya 23. 20-23 yaşlarında bir delikanlı bu sözleri söylediği için Mervan'ın komplosunun kurbanı oluyor. Ve Emeviler devleti içerisinde yeni bir sayfa açılıyor. O sayfanın adı dediğim gibi Mervaniler'dir. Mervan bin Hakem geçiyor Muaviye'den sonra, ikinci Muaviye'nin hemen arkasından. Mervan bin Hakem'in ismini çok duydunuz değil mi? Hazreti Osman'ın öz amcasının oğludur. Ve Hazreti Osman'ın kızı Meryem'in de kocasıdır. Onun için Hazreti Osman onu hep yanında tutardı. Hazreti Osman'ın döneminden itibaren de biz Mervan'ın adını hep sıkıntılı işlerde gördük. Hele onun babası Hakem İbni As, ondan başlıyor zaten süreç. Hakem İbni As Hazreti Osman'ın amcasıdır. Son günlere kadar iman etmiyor. Sonra

iman ediyor. Artık iş bittikten sonra Medine'ye geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz konuştuğu zaman onun taklidini yapıyor. Yürüdüğü zaman onun arkasından o yürüyormuş gibi titreyerek yürüyor. Muhammed böyle yürüyüp deyip insanlara alay konusu etmeye çalışıyor. Efendimiz bakıyor ki durdukça fitne çıkaracak, çıkıp gönderiyor bunu Taif'e. Ve Taif'te mecburu ikamete mahkum ediyor bunu. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir devrinde bir mektup yazıyor. Geleyim diye Hazreti Ebu Bekir kabul etmiyor. Hazreti Ömer'e mektup yazıyor. Hazreti Ömer cevap yazıyor. Dua et ki Allah Resulü seni Taif'e sürdü. Yoksa ben seni daha ötelere sürerdim. Orada dur diyor. Ama Hazreti Osman döneminde, Hazreti Osman çok farklı bir insandır. Akrabalarına karşı da çok naiftir. Herkese karşı naiftir. Akrabalarına karşı da öyledir. Onun hilafet günlerinde bu yasağı kaldırıyor ve geliyor Medine'ye. O geliyor, oğlu da geliyor. Oğlunun gelişiyle birlikte de aslında Mervan'ın yaptığı uygulamalar Hazreti Osman'ın şehadetini de hızlandıran ve getiren süreç oluyor. Mervan o günden ta bugüne kadar, hilafete gelene kadar yapmadığı iş yoktur. Cemel'de onun parmağı vardır, Sıffın'da vardır, Muaviye İbni Ebi Sufyan'ın birçok uygulamasında vardır, vardır, vardır, vardır, Kerbela hadisesinde vardır. En sonda ikinci Muaviye'yi zehirleyerek öldürür, hilafete geçer. Sadece bir yıl kalır. İbret. Bir yıl, başka yok. Allah onu da çeker alır. Dünyevi hırsın bakın ne kadar kötü bir şey olduğunu, ama dünyanın peşinden koşana da Allah doyunca dünyayı yedirmediğinin en güzel örneğidir aslında devletler tarihi. Koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, elde ediyorsunuz, tam sefasını süreceksiniz, Allah çekip alıyor. Değer mi Allah aşkına? İşte işi bilenler bunun peşinde koşmuyorlar. Allah bizi o işin bilenlerden etsin inşallah. Mervan'ın arkasından oğlu geliyor. Abdülmelik bin Mervan, 20 senelik bir hilafeti var. Onun arkasından miladi 705 Abdülmelik'in oğlu Velid bin Abdülmelik geliyor. Onun da 10 yıllık bir hilafeti var. Velid bin Abdülmelik'in arkasından miladi 715 onun kardeşi Süleyman bin Abdülmelik geliyor. Miladi 717 Süleyman bin Abdülmelik hastalanıp yatağa düşüyor. Oğulları var, kardeşleri var. Ama sarayda bir tane de salih adam var. Her zulüm sarayına Allah bir Musa sokar ya, Emeviler döneminde de bir Musa var. O Musa Süleyman bin Abdülmelik'e şu telkinde bulunuyor. Ne çocukların ne kardeşlerin bu işi yapamaz. Eğer beni dinliyorsan damadını bu işe ver. Damadı kim? Ömer İbn-i Abdülaziz. Hadi gelin deyin ki Emevilerin hepsi zalim. İnsaflı bir şey olur mu? Ömer İbn-i Abdülaziz de Emevidir. Babası Emevidir. Anası Ömeridir. Anası Hattabidir. Hazreti Ömer'in çocuklarındandır anası. Onun anası Ümmü Asım. Asım'ın nesli denir ya, o sütçü kadının çocuklarındandır. O hikayeyi bildiğiniz için tekrar etmiyorum. Hazreti Ömer'in çocuklarındandır. İslam tarihinin de ikinci Ömer'idir gerçekten Ömer İbnül Abdülaziz. Ve miladi 717'de Ömer İbnül Abdülaziz hilafete geçiyor. Ne yapıyor? 56 yıllık bir enkaz var ortada. Hazreti Ömer İbnül Abdülaziz hilafete geçince 56 yıldır Emeviler başta. 56 yıldır yaptıkları uygulamalar ortada. 56 yıllık enkazın üzerine geliyor Ömer İbn Abdülaziz. 2,5 yılda o güne kadar saltanatın yatağında akan o suyu bir anda imamet çizgisine getiriyor. 56 yıllık enkazı inanın 1,5-2 ay içerisinde tamamen temizliyor. Kim der olmaz diye soruyorlar. Nasıl yaptın ey Ömer? Bir sürü sıkıntı var.
toplumu iki şekilde düzeltebilir, iki şekilde de bozabilirsiniz. Nasıl? Ümara ile alimleri ıslah edin, toplum ıslah olsun. Ümara ile alimleri ifsad edin, toplum ifsad olsun. Ulema biliyoruz, alimler. Ümara ney? Emirler, yöneticiler. Yöneticilerle alimleri ıslah edin, toplum ıslah olsun. Onları ifsad edin, toplum ifsad olsun. Ömer İbnül Abdülaziz'in yaptığı budur. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O 2-3 ay içerisinde emirleri ve alimleri ifsad etti. Alimleri öne çıkardı. Onlarca engellemeye rağmen, Emevilerin hepsi onun karşısında, birçok şey yapmalarına rağmen hiç onları dinlemeden bu işi yapmaya çalıştı. Ve öyle bir hale getirdi ki bir anda insanlar asr-ı saadet döneminde yaşıyorlarmış gibi bir havanın içerisine dahil oldular. Nasıl olmuş bu? Ömer İbn Abdülaziz'in adilane o yönetimiyle. O başa geldiği zaman ilk aylardaki uygulamalarından bahsedeyim size. İki tane uygulaması. Konumuz Ehl-i Beyt olduğu için Ehl-i Beyt'le alakalı uygulamaları. O güne kadar Fedek arazileri Mervan'ın çocuklarının elindedir. İlk fetva: Fedek arazileri Ehl-i Beyt'e tahsis edilecektir. Bakın, bir Emevi halifesinden bahsediyoruz. Ama bu işin asli manada ümmetin değerlerine sahip çıkarak Kur'an'ın ve sünnetin inşa ettiği şekilde yürürse hassasiyetleri böyle olacak. Buna uygun da ameller ortaya çıkacak. O güne kadar Emevilerin elinde, elden ele dolaşmış Fedek arazileri. Biliyorsunuz Fedek arazileri meselesine birkaç ders önce girdik. Hazreti Ebu Bekir o güne kadar Ehl-i Beyt'in elinde olan o arazileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisine binaen Ehl-i Beyt'in elinden aldı. Beytül Mal'e tahsis etti. Beytül Mal'de kaldı Hazreti Osman dönemine kadar. Hazreti Osman döneminde farklı bir mecraya girdi. Ondan sonra da Mervan'ın eline düştü. Ve o günden sonra da Mervan'ın çocukları arasında el değiştirerek geldi. Ömer İbn Abdülaziz'in yaptığı ilk uygulama budur. Fedek arazilerini o gün için hayatta olan Ehl-i Beyt'in kalanlarına, Ehl-i Beyt nesline tahsis etti. İkinci uygulaması: 56 yıl boyunca mescitlerde hutbelerden Ehl-i Beyt'e lanet okunmuş, küfürler edilmiş. Bunu yaşamış mı İslam ümmeti? Yaşamış. Ne yazık ki mescitlerde, bakın, peygamberin mescidinde, peygamberin minberinde, peygamberin aziz hatıralarına, Hazreti Ali'ye, Hazreti Hüseyin'e ağza alınmayacak küfürler edilmiş ve bir ibadet şevkiyle. Buna karşı çıkanların da ya başları ya dilleri kesilmiş. Sahabeden Hicr İbni Adi böyledir. O bu işin kurbanıdır. Bir gün dönemin Kufe valisi hutbede Hazreti Ali ve evlatlarına kötü söz söyleyince dayanamamış, kalkmış. O söylediklerin sensin demiş. Onu itham etmiş ve bunu da başıyla ödemiştir. Günlerce de cenazesi, onun bedeni teşhir edilmiş, insanlar bir daha aynı işi yapmasın diye. Aynı işi Abdurrahman İbni Hasan'da da görüyoruz. O da karşı çıkmış, önce dili sonra başı kesilmiş. Ve onlarca örneği var bunun. 56 yıl boyunca ümmet bunu sinesine çekmiş. Sinesine çekemeyenler de bunu başlarıyla ödemişler. Ve Allah Ömer İbni Abdülaziz'i getirmiş başa. Yaptığı ikinci uygulama budur. Bundan sonra hutbelerden Ehl-i Beyt'e asla ne lanet ne küfür okunacak, onların fazileti söylenecek. O küfürlerin ve lanetin yerine de Nahl suresinin 90. ayeti okunacak. Şimdi biz hutbelerde duyuyoruz değil mi o ayeti? Ömeri bir sünnet olarak, ikinci Ömer'in sünnetini halen İslam ümmeti yüzyıllardır uyguluyor. Allah yakınlara, akrabaya vermeyi emreder ayetini biz Hazreti Ömer'in uygulamasıyla şu anda duyuyoruz hutbelerimizde. Hazreti Ömer böyle biri. Öyle bir muhabbeti vardı ki onun Ehl-i Beyt'e.
Ehli Beyt 2,5 yıl boyunca

Emevi sarayının en baş misafiriydi. Kimin sayesinde? Ömer İbni Abdülaziz'in sayesinde. Ne diyor biliyor musunuz? Hazreti Hüseyin'in kızı Fatma binti Hüseyin o şehit olup gittikten sonra eğer o yaşasaydı, eğer Ömer İbni Abdülaziz yaşasaydı vallahi biz Ehl-i Beyt olarak hiçbir şeye muhtaç olmazdık. Böyleydi. Hiç onları muhtaç etmedi. Hiç onlara el açtırmadı. Hiç onlara hakaret edilmesine imkan vermedi. Bir Müslüman hassasiyetinde Ehl-i Beyt'in ne demek olduğunu bilen biri olarak bunun gereğini yerine getirdi. Ali İbni Zeyd'in onun hakkında bir sözü var, onu söylemem lazım. Ali İbni Zeyd kim? İmam Zeyd'in oğlu. O İmam Zeyd'i bir yere yazın, ona ilerleyen derslerde geleceğiz. İmam Zeynel Abidin değil, İmam Zeyd farklı biri. Belki onun kıyamına ait bazı şeyleri de buradan konuşmamız lazım. Onun Ömer İbni Abdülaziz için söylediği bir söz var. Diyor ki o öyle Allah'tan korkardı ki sanki cehennem sadece onun için yaratılmış. Ali İbni Zeyd'in Ömer İbni Abdülaziz için söylediği bir söz. Öyle Allah'tan korkardı ki sanki cehennem onun için yaratılmış. Allah ondan başka hiç kimseyi cehenneme koymayacak. Ömer'iydi değil mi o? Hazreti Ömer'in çocuklarıydı. Anne tarafından soyu öyle geliyordu. Hazreti Ömer'e de nispet edilen bir söz var. Niçin iki Ömer'den birisidir o? Ömer'e olan yakınlıkları bu sözler üzerinden de anlaşılsın. Hazreti Ömer'de korku ve ümit adına şöyle bir denge vardı. Diyordu ki vallahi bilsem bütün insanlar cennete gidecek, bir tek insan cehenneme gidecek, korkarım ki o Ömer ola. Vallahi bilsem bütün insanlar cennete gidecek, bir tek insan cehenneme gidecek, korkarım ki o Ömer ola. Hazreti Ömer'in anlayışıydı bu. Korku ve ümit arasındaki o dengeyi o böyle kurmuştu. Cennet konusunda da böyle bir umudu vardı. Cehennem korkusunda da böyle bir korkusu vardı. Ömer İbni Abdülaziz'i de işte Ali İbni Zeyd tarif ederken böyle diyor. Vallahi diyor o öyle bir korkardı ki cehennemden sanki cehennem sadece onun için yaratılmış. Ömer İbni Abdülaziz daha neler yaptı 2,5 yıl sonunda o da vefat etti. O da birçok komplonun maruzu olarak bu dünyadan çekip gitti. Ömer İbni Abdülaziz'den sonra 6 tane daha Emevi halifesi geldi. O 6 tane halifenin de önceki 6 taneden farkı yoktu. Toplam kaç taneydi Emeviler? 14 tane. İkinci Muaviye'yi çıkaralım. Ömer İbni Abdülaziz'i de çıkaralım. Geriye kalır 12. 12 tanesi de aynı. Dertleri ne? Sadece dünyevi saltanat, dünyevi hırs. Bu insanların zaten Ehl-i Beyt'le sıkıntıları var. Bu insanların Ehl-i Beyt'e muhabbet göstermeleri, onları hazmetmeleri mümkün müdür? Elbette ki değildi, olmadılar da. Ne oldu peki? Miladi 750'de Hazreti Abbas'ın soyundan gelen çocuklar o devleti yerle bir ettiler. Hele onun bir yıkım süreci var ki onu ne siz sorun ne ben anlatayım. Allah bir zalimi başka bir zalimin eliyle aslında defetti. Abbasiler öyle çok da Emevilerden farklı bir yuvanları yoktu. Onlar da zulüm işlediler. Birçok zulmün altında onların da imzaları vardı. Hazreti Abbas'ın torunları olmasına rağmen, o soydan gelmelerine rağmen Abbasiler genel manada Ehl-i Beyt'ten olmalarına rağmen, genel manada Ehl-i Beyt tanımımızı hatırlayın ilk derslerden, Ehl-i Beyt ile yine de sıkıntıları vardı. Çünkü onlar özellikle Ali'nin evlatlarını, Fatma'nın evlatlarını her daim kendilerine siyasi rakip olarak görüyorlardı. Böyle gördükleri için de ellerinden gelince onları baskı altında tutuyorlardı. İlk halifeden son halifeye kadar Abbasi devleti uzun bir devlettir. Osmanlı kadar neredeyse hüküm sürmüştür. Miladi 750'den 1258'e kaç yıl? 508 yıllık
bir devletten bahsediyoruz Abbasi devletinden bahsedince. 508 yıl içerisinde 37 tane sultan gelmiş geçmiş. Arapçada yönetime niçin devlet denir anladınız mı? Devlet aslında el değiştiren demektir. Kimsenin babasından kalmıyor. Herkes birbirine devrettiği için o ismi alıyor. 508 yıl içerisinde de 37 tane sultan geldi geçti. Ama başından sonuna kadar Abbasi devleti yönetim zihniyeti olarak Ehl-i Beyt ile hep sıkıntılar yaşadı. İşte bugün bizim anlamaya çalışacağımız Ehl-i Sünnet'in imamları da dördü de Abbasiler döneminde yaşadı. İmam Ebu Hanife hem Abbasiler döneminde hem Emeviler döneminde yaşadı. Ehl-i Beyt'in Abbasiler döneminde de rahat ettiğini görmüyoruz. Dedim ya, onlar da kendilerine siyasi rakip olarak görüyorlar. Peki bu bilgiler ışığında gelin şimdi ben dört imamın da Ehl-i Beyt'e olan muhabbetlerine dair size bazı örnekler söyleyeyim. Birinci imamımız İmam Ebu Hanife. Ne zaman doğuyor? Hicri 80, miladi 700. Ne zaman vefat ediyor? Hicri 150, miladi 767. 70 yaştır yani hicri takvime göre, miladi takvime göre 67 yıllık bir ömrü var İmam Ebu Hanife'nin. İmam Ebu Hanife Kufe'de yaşadığı dönem içerisinde işin bidayetinden sonuna kadar hep Ehl-i Beyt'in yanındadır. Her zaman mı? İnanın ki her zaman. Hem Emeviler döneminde hem Abbasiler döneminde. Emeviler döneminde Ehl-i Beyt'in yanında olmak demek ne demek biliyorsunuz. Abbasiler döneminde ondan farklı değil. Ama özellikle Emeviler döneminde canı pahasına, başı pahasına kaç kez onlara muhabbetinden dolayı valiler tarafından hapsedilmesine rağmen bu duruşundan, bu kıyamından, kıraatinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Hele iki tane davranışı var ki İmam Ebu Hanife'nin çok önemlidir. Aslında Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e muhabbet duymasını da bu örnekler üzerinden daha iyi anlayacağız. Hicri 120'de biraz önce söyledim ya İmam Zeyd. İmam Zeyd'in dönemin Emevi halifesine karşı bir kıyamı var. Aradan 25 yıl geçiyor. Abbasiler dönemidir o günler. Hicri 145. Hazreti Hasan'ın çocuklarından Muhammed İbni Nefsuz Zekiye ve onun kardeşi İbrahim. Bu ikisinin de Abbasilere karşı bir kıyamı var. İki kıyamda da İmam Ebu Hanife Ehl-i Beyt'in yanındadır. İmam Zeyd'in kıyamında bütün kıyamı finanse etmiştir. Zaten büyük bir tüccardır. Maddi anlamda da epey bir imkanı var. Bu imkanı Ehl-i Beyt'in mensuplarının eline bırakmıştır. Ama bir sözü var ki o sözün üzerinde şöyle durup düşünmemiz lazım. Ne diyor biliyor musunuz İmam Zeyd'in kıyamı için? İmam Zeyd'in bu çıkışı dedesi Resulullah'ın Bedir'e çıkışı gibidir. Buyurun. Bu aslında üzerinde gerçekten durup düşünmemiz gereken bir şey. Neden İmam Ebu Hanife böyle bir söz söylesin? Bu sözü anladığımız zaman biz Ebu Hanife'nin Ehl-i Beyt'e olan muhabbetini anlarız. Bir, Ehl-i Beyt'in mücadelesini anlarız iki. Yoksa Ehl-i Beyt'in mücadelesini inanın ki anlayamayız. Mücadele asla bir aile mücadelesi değildir. Ehl-i Beyt'in mücadelesi başından sonuna kadar akide mücadelesidir. Akide mücadelesidir. Akide mücadelesidir. Daha ötesini söyleyeyim mi? İman mücadelesidir. Yoksa Ehl-i Beyt'in derdi midir ille de meseleye Haşimiler hakim olmuş ya da olmamış? Böyle bir şey yok. İmam Ebu Hanife de bunu çok iyi anladığı için İmam Zeyd'in kıyamı için böyle bir söz söylüyor. Onun çıkışı aynen dedesi Resulullah'ın Bedir'e çıkışı gibidir. Tabi kıyam başarıyla neticelenmiyor. Aradan 25 yıl geçiyor. Muhammed Nefsuz Zekiye ve kardeşi İbrahim'in kıyamı var. İmam Ebu Hanife 25 yıl boyunca
İmam Zeyd'e destek verdiği için dönemin halifeleri ve valileri tarafından işkenceye maruz kalmasına rağmen, baskılara uğramasına rağmen 25 yıl sonra yine Muhammed Nefsu Zekiye'nin kıyamını destekler. Bir fetva yayınlıyor. Nedir biliyor musunuz fetvası? İmam Muhammed'in kıyamına katılmak 70 nafile hac kadar insana sevap kazandırır. Bizim imamımızın fetvası bu. İmam Ebu Hanife'nin fetvası. Onun kıyamına katılmak bir insana 70 nafile hac sevabı kazandırır. Bunu söylemesi de aslında İmam Ebu Hanife'nin o mücadeleyi nerede gördüğünün işaretidir. Ama takdir ilahi o mücadele de ne yazık ki o kıyam da başarıyla neticelenmez. Ve İmam Ebu Hanife bunun üzerine kırbaçların mahkumu olur. En son şehit olacağı zaman da o kırbaç cezası Ehli Beyt'e muhabbetten dolayıdır. İnsan demez mi el insaf, şimdi sen kalkacaksın da ehli sünnet dünyasının ehli beyte muhabbet etmediğini söyleyeceksin. En büyük imamımız İmam-ı Azam ehli beyte olan muhabbetinin bedelini canıyla ödüyor. Ve onlara muhabbet duyduğu için canını Allah yolunda kurban ediyor. Kırbaçların altında şehit oluyor. Şehit olacağı zaman yanındaki talebelere söylediği söz nedir biliyor musunuz? Beni gasp edilmemiş topraklara gömün. İmam bu işte. İmam bu. O gerçekten imam, imam bu. İmam-ı Zeyd'in, onun adını çok andık bugün, bir imam tarifi var. Onu vermem lazım size. O imam tarifine ne kadar uyuyor İmam Ebu Hanife? Buradan anlayın. İmam diyor, sırtına cübbe geçiren değil, yeri ve zamanı gelince kılıcı eline alandır. Bizim pek duyduğumuz imam tariflerine uymuyor. Ama gerçek imam olan İmam Zeyd imamlığı böyle tarif ediyor. Ve gerçekten bu tarife uyan en güzel imamlardan bir tanesidir İmam Ebu Hanife. Yıllar yılı Ehli Beyt'e olan muhabbetinin bedelini hayatı ile ödeyerek bu konuda Müslümanlara çok önemli bir örnek bırakıyor. Gelin İmam Malik'e. İmam Malik hicret yurdunun imamıdır. Hiç Medine'den dışarı çıkmamıştır. Çıkmamasının sebebi de Medine'nin bir ilim yuvası olmasıdır. İmam Malik'in Medine'de de bir yürüyüşü var, onu da söylemek lazım. Nasıl büyük değerlere sahibiz buradan anlamak için, hayatı boyunca Medine'de binek üzerine binmemiştir. Soranlara da şunu demiştir. Bu toprağa Allah Resulü ve sahabe ayak bastı. Siz onların ayak bastığı yere bineklerinizle mi basacaksınız? Ve hayatı boyunca Medine'nin dışına çıkmamıştır. Çoğu kez ihtiyacı olmasına rağmen, sebebi de Medine'nin bu manadaki değerinden dolayıdır. İmam Ebu Hanife'den 13 yıl sonra doğuyor. Çağdaşıdır onun. Hicri 93, miladi 712. İmam Ebu Hanife'den 23 yıl sonra da vefat ediyor. Hicri 179, miladi 795. İmam Malik'in hayatına bakın. Ehli Beyt ile birlikte yürüyen bir hayatı var. Biz hep İmam Cafer-i Sadık'ın İmam Ebu Hanife ile olan yakınlığını biliriz. Biliyorsunuz Cafer-i Sadık İmam Ebu Hanife'nin üvey babasıdır. Babasının vefatından sonra annesi Cafer-i Sadık ile evlenmiştir. 2 yıl boyunca da İmam Ebu Hanife Cafer-i Sadık'ın yanında bir yönüyle talebelik yapmıştır. Onun yanındaki geçirdiğim yıllar olmasaydı Numan helak olurdu sözü de meşhurdur ilmi mahfillerde. İmam Malik'in biz İmam Cafer-i Sadık ile muhabbetini pek bilmeyiz. Ama şöyle bir araştırdığımız zaman Cafer-i Sadık'ın İmam Ebu Hanife'den daha fazla İmam Malik ile bağı olduğunu görürüz. Sürekli ziyaretleşirler. İlmi müzakereler yaparlar. Birbirlerine verirler, alırlar. Böyle bir şey var aralarında. İmam Malik diyor ki bir gün, ne zaman Cafer-i Sadık'ın yanına gitsem onu 3 halde gördüm. Ya namaz kılıyordu, ya oruçluydu, ya Kur'an'ın üzerindeydi. Vallahi bu 3 halin dışında ben Cafer-i Sadık'ı bir hal üzere görmedim.
Ne zaman Cafer-i Sadık'ın yanına gitse, Cafer-i Sadık İmam Malik'i yanına oturtturur, ona ihtiram eder, hürmet eder. İmam Malik de ona aynısını yapar. Öylelikle ilmi müzakerelerini tamamlayarak dönerlerdi. Her daim İmam Malik Ehl-i Beyt'e olan muhabbetini söyledi. Söyledi ve bunu yerine getirdi. Çok uç bir örnek vereyim size. Cafer-i Mansur günleri, yani Abbasi halifelerinin hakim olduğu günler, Medine valisi Cafer bin Süleyman. O da Abbas'ın çocuklarından, Beni Abbas'tan. İmam Malik'in bir fetvası üzerine vali Cafer bin Muhammed emreder askerlerine, İmam Malik'i tutuklatır ve İmam Malik'e bir kırbaç cezası verir. O kırbaçlar altında da İmam Malik bayılır, baygın bir biçimde eve getirilir. Eve getirilir getirilmez uyanınca ilk cümlesi şudur İmam Malik'in: "Ey Müslümanlar, şahit olun, ben Cafer'e hakkımı helal ettim." İnsanlar merak ederler. Cafer bin Süleyman vali, onun emriyle dayak yedin, haksız biliyoruz, niye helal ettin? Diyor ki, o Ehl-i Beyt'tendir. Abbas'ın çocukları dedim ya, Ehl-i Beyt'tendir. Eğer o benim yüzümden cehenneme giderse, ben yarın Resulullah'ın huzuruna çıktığımda onun yüzüne nasıl bakarım? Vallahi ben Resulullah'ın huzuruna onun çocukları cehenneme gitmiş bir halde gitmektense gitmemeyi tercih ederim. Siz şahit olun ki bütün hakkımı helal ettim. Ehl-i Beyt'e muhabbet bu. Cafer-i Mansur duyar bunu. Cafer bin Süleyman'a bunun cezasını, bedelini ödetmek ister. Bunu duyar duymaz İmam Malik Cafer-i Mansur'u da engeller. Aman aman, sakın böyle bir şey yapma, olan olmuştur. Ben hakkımı helal ettim. Ben Resulullah'ın huzuruna onun ehli beytiyle böyle bir manada yüz yüze gelerek gitmek istememdir. Ehli beyte muhabbet. Neler neler anlatılır da ben sadece birer örnek veriyorum. Gelin İmam-ı Şafii'ye. İmam-ı Şafii hepiniz biliyorsunuz. Hele onun sözü meşhurdur değil mi? Eğer Ali'nin evladını, Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse, ins de cin de şahit olsun ki ben rafiziyim. Bu sözü duymayan var mı aramızda? Niye bu sözü söylüyor İmam-ı Şafii? İmam-ı Şafii'nin Mısır'da yayınladığı bir fetva var. Hiçbir imamımız böyle bir fetva yayınlamamış. Sadece bu fetva İmam-ı Şafii'ye mahsustur. Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır. Duydunuz mu bu fetvayı? Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır. Gerekçesi ne? İki tane gerekçesi var. Şura 23. ayet. Mevaddeten fil kurba ayeti bunun Kur'an'dan delilidir der İmam-ı Şafii. İkincisi, teşehhütte salli ve barik dualarını okumak Hanefi mezhebine göre sünnet, Şafi mezhebine göre farzdır. Farz olan bir amel, onlar ki salli barik duaları Ehl-i Beyt'e duadır, peygambere duadır. Bunun yapılması Ehl-i Beyt'i sevmenin farz olduğunun işaretidir. Bu fetvayı yayınladığı için İmam Şafi bölgede olan bazı harici zihniyetli adamların hedefi olur. Bu hedeften dolayı da ithamlarda bulunur. En son dönemin halifesi emirname yayınlar. İmam-ı Şafii kelepçelenir, elleri ta Mısır'dan Bağdat'a getirilir. İnsanların içerisinden dolaştırılır, elleri kelepçeli. Elleri kelepçeli bir biçimde Bağdat'ın sokaklarında dolaşırken İmam-ı Şafii sözü budur. Eğer Muhammed'in ailesini, Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse bütün insanlar ve cinler şahit olsun ki ben rafiziyim. Ve bu söz tarihe geçer. İmam-ı Şafii'ye bunu yaptıran nedir? Ehl-i Beyt'e muhabbettir. İmam Şafii biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin vefat ettiği yıl doğuyor. Hicri 150'de doğuyor. Miladi 767'de, miladi 767'ye denk geliyor. Nerede doğuyor? Gazze'de, Filistin'de. Hicri 204'te vefat ediyor. Miladi 820'ye denk geliyor. Mısır'da vefat ediyor.
Onun Mısır hayatı da çok mühimdir. Dersimiz aslında onlar olmadığı için biraz detaya giremiyoruz. Ben sadece Ehl-i Beyt ile alakalı kısımları aktarıyorum size. O günler o Mısır'dayken Ehl-i Beyt'ten olan Seyyide Nefise de orada. Mısır'a gidenler Seyyide Nefise türbesini bilirler ve muhakkak da ziyaret etmişlerdir. Seyyide Nefise'yi çok sever İmam Şafii, Ehl-i Beyt'ten olduğu için çok saliha ve farklı bir hanımdır. Ara ara birbirleriyle münasebetleri var. Görüşemedikleri zaman da talebeleri aracılığıyla birbirlerine selam gönderiyorlar. İmam Şafii Mısır'da çok sık hastalanır. Ne zaman hastalansa Seyyide Nefise'ye haber gönderir, ondan dua ister. O da dua eder. Bir gün yine hastalanmış İmam Şafii, talebelerinden birini gönderiyor Seyyide Nefise'ye. Seyyide Nefise bu sefer dua etmiyor. Gelen talebeye diyor ki git Şafii'ye selamımı söyle, o da benim selamımı söylesin. Talebe anlamıyor ama aynen bu sözü getirip İmam-ı Şafii'ye söylüyor. İmam-ı Şafii bu sözü duyunca demek ki yol gözüktü diyor. Seyyide Nefise'nin selamı gideceğim yere ulaştırılacaktır. Çok geçmeden de zaten Rahim-i Rahman'a kavuşuyor. Aralarındaki muhabbet böyledir. Onun da bedel ödediğini, onun da Ehl-i Beyt'e muhabbet için nasıl sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Gelin Ahmet bin Hanbel'e, farklı mıdır? Hayır. Hicri 164 onun doğumu, miladi 780, Hicri 241, miladi 855 tarihleri veriyorum ki o zaman dilimini kıyas edin. Bağdat'ta yaşıyor, Bağdat'ta vefat ediyor. İmam Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı dönemde siyasi bir tartışma var. Kur'an mahluk mu değil mi tartışması devletin resmi anlamda alimlere dayattığı bir şeydir. Ve bunun bedelini çok ağır bir biçimde İmam Ahmet bin Hanbel ödemiştir. İmam Malik mi dedim biraz önce? İmam Ahmet bin Hanbel. Kur'an'ın mahluk olma meselesinde onun bir tutumu var. Aynı tutum Ehl-i Beyt'e muhabbette de var. Talebeleri rivayet ediyorlar. Oturmuş şöyle mecliste talebelerine ders okutuyor. Çocuklar da avluda oynuyorlar. Çocuklar geçtikçe İmam Ahmet bin Hanbel şöyle bir oturuşunu düzeltiyor. Kendine çeki düzen veriyor. Bir daha çocuklar geçince aynısını yapıyor. Talebelerin dikkatini çekiyor. Ne olduklarını soruyorlar. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki o çocukların içerisinde Ehl-i Beyt'in çocukları var. Seyyidlere hürmeten ben onu yapıyorum diyor. İbni Hacer ki o büyük bir alimdir. Gerçekten gerek Buhari'nin şerhi konusunda gerek sahabi hayatı konusunda bize inanılmaz güzel eserler bırakmıştır. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in halini bize söylüyor. Diyor ki ne zaman Ehl-i Beyt mensuplarından biri onun meclisine girse anında ayağa kalkardı. Yolda onlarla beraber yürüdüğü zaman asla Ehl-i Beyt'in önüne geçmezdi. Onları öne geçirir, onların arkasında yürürdü. Bir yere vardıkları zaman Ehl-i Beyt mensupları meclisin baş köşelerine oturmayana kadar İmam Ahmet bin Hanbel oturmazdı. Bu nedir? Bu muhabbet değil de nedir Allah aşkına? Ve bu muhabbeti zorlu zamanlarda yapıyor. Şimdi seyyidlerin elini öpmek insana kazanç sağlıyor. Şu anki dünyadan bahsetmiyoruz. O günün dünyasından bahsediyoruz. Ehl-i Beyt'e muhabbetin bedel ödettiği zaman dilimlerinden bahsediyoruz. Ve bizim imamlarımız işte dört imamdan örnekler verdim size. Bunu en üst düzeyde yaptılar. Örnek olarak da bize bu işi miras bırakıp gittiler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bize düşen, ehli sünnet dünyasına düşen bu imamlarımızın yolundan yürümektir. Ehl-i Beyt'e muhabbeti dinin esası gibi algılayıp gereğini yerine getirmektir. İnanın dostlar, ümmet bunu yapıyor. Az ya da çok yapıyor. Ben tam olarak yaptığını söylemiyorum. Ama bakın Muharrem ayındayız. Şarktan garba, şimalden cenuba her tarafta Hazreti Hüseyin konuşulmuyor mu? Konuşuluyor elhamdülillah. Ümmet Ehl-i Beyt'e karşı muhabbeti var. Sahabeye karşı muhabbeti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı muhabbeti var. Yeterli olmasa bile muhabbetin ortada olduğu muhakkaktır.
Hiç kimse kalkıp da bu meseleyi siyasi bir mesele olarak kendine malzeme yapmaya kalkışmasın. Böyle bir şeyden onlara da bir prim çıkmaz. Ümmet de Allah'ın izniyle bu alandan tefrikaya malzeme olabilecek hiçbir şey vermez. Emeviler dönemi, Abbas

Biz kendi insanımızın bu manada hassasiyet göstermesi de bizim için bir iftihar vesilesidir. Osmanlı Abbasilerden bir müessese devralıyor. Nakibul Eşraf diye. Abbasiler döneminde ismi başka, Nakibul Nükaba, ama Osmanlılar dönemine gelince isim değişiyor, Nakibul Eşraf oluyor. Ne demek Nakibul Eşraf? Şereflilerin vekilleri. Kasıt kimdir? Seyyidlerdir, şeriflerdir. Yani Hasan'ın çocuklarıdır, onlara şerif diyoruz biliyorsunuz. Hüseyin'in çocuklarıdır, onlara da biz seyyid diyoruz. Ne yapıyor Osmanlı? Tek tek bunları kaydediyor. Bu manada şecereleri ortaya çıkarıyor. Gerçekten nispetlerin sahih olup olmadıklarını araştırıyor. Sahih olanları bir devlet kaydı ile divana geçiriyor. Ve bunu yaparken de bunun aslında bir amacı var. Ehli beyt mensuplarının zekat ve sadakaya muhtaç olmamalarına devlet garantisiyle tedbir alıyor. Çünkü ehli beytin mensuplarının zekat ve sadaka almaları nedir? Haramdır. Neden peki? Hiç düşündünüz mü neden? Zekat, sadaka, Kur'an'da anlatılır, 8 sınıfa verir. Rabbimiz onları da saysaydı ne olurdu? Onların içerisinden fakir, fukara, miskin varsa eğer zekat ehli beyt mensuplarına verilmez mi? Verilmiyor. Sebebi ne? Sebebine geleceğim, verilmiyor dedim, bir örnek vereceğim. Hazreti Hasan Efendimiz ne kadar onu sever biliyorsunuz. Canından bir parçadır o. Daha 5-6 yaşlarında bir çocuk bir gün dedesinin yanında oynarken yatağın altında bir hurma görür ve ağzına atar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedesine karşı, dedesinin ona karşı şefkatini biliyorsunuz. O torununun ağzını açar ve ağzının içinden hurmayı çıkarır. Aman Hasan der. Bizim evimize zekat hurmaları geliyor, bu zekat olabilir. Çocuğun ağlamasına rağmen, çocuğun bu konudaki haline rağmen Efendimizin tavrı budur. Neden peki? Zekat ve sadaka ehli beyte neden haramdır? İşin manevi bir boyutu var. Nedir o? Zekat aslında malın kiridir manevi olarak. Allah malın kirini o temiz nesle yedirmek istemiyor. Budur. Malın kirini o temiz nesle yedirmeyecek. Müslümanlar bu konuda o kadar hassas olacaklar ki ehli beytin mensuplarını zekata ve sadakaya muhtaç bir duruma düşürmeyecekler. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı muhabbetlerinin bir işareti olacak. Yüzyıllar boyunca bu böyle olmuştur biliyor musunuz? Nakibul Eşraf müessesesi Osmanlı'da bunun için kurulmuştur. Kaydedilmiştir tek tek seyyidler, devletten onlara pay ayrılmıştır, hediye olarak gönderilmiştir. Asla onlar zekatın ve sadakanın muhatabı, muhtacı olmamışlardır. Osmanlı'daki uygulamalarda böyle. Şimdi dostlar, söylediklerimin hepsini duydunuz. Bazılarını söyledim, bazılarını söyleyemedim. Asıl söyleyeceğimi şimdi söyleyeceğim. Çok uzatmayacağım, korkmayın. Bugün İslam dünyasında ehli beyte muhabbetin iki damarı var. Buraya dikkat edin, çok mühim bir meseleye dikkatlerinizi çekeceğim. Çünkü mesele sadece ehli beyt meselesi de değildir. Niçin bu kardeşinizin özellikle bu sene ehli beyt ehli beyt diye vurgu yaptığına siz ilerleyen derslerde daha iyi vakıf olacaksınız. Mesele sadece bir aileye muhabbet meselesi değil, çok farklı şeyleri var. Ehli beyte muhabbetin algısında da iki farklı damar var ve bu iki farklı damar ehli beyt üzerinden İslam'ın diğer tüm meselelerini, Kur'an'ı, sünneti, hadisi, kelamı, akaidi algılama ve anlama noktasında da buranın üzerinden bir anlayış almışlardır. Bu iki damarın ehli beyte sevgisinin tezahürü şöyledir. Damarlardan birisi ehli beyt sevgisini muhabbet ve adavet üzerine kurmuştur. İkincisi ehli beyt sevgisini muhabbet ve sükunet üzere kurmuştur. Ne demek bunlar? Bunları söyleyeceğiz.
Ehli beyt

bütün sevgisini muhabbet ve adavet üzere kuranlar diyorlar ki Hazreti Ali'nin mücadelesinin başladığı günden Hazreti Hüseyin'e ve ondan sonrası bütün dönemlerde Hazreti Ali'ye hilafeti vermeyenlere biz Ali'ye olan muhabbetimizden dolayı düşmanız. Hazreti Ali ile Cemal'de karşı karşıya gelenlere Ali'nin karşısına Cemal'de geçtikleri için düşmanız. Sıffında Ali'nin karşısına geçtikleri için düşmanız. Nehveran'da Ali'nin karşısına geçtikleri için düşmanız. Kerbela'da Hüseyin'in karşısına geçtikleri için düşmanız. Her kim Ali'nin karşısında ne maksatla olursa olsun bir şekilde tarih sahnesinde ortaya çıkmışsa biz onların düşmanıyız. Onları asla kabul etmeyiz. Onları sevmeyiz. Onların rivayet ettikleri hadisleri de kabul etmeyiz. Bu anlayışın sahipleri kim biliyorsunuz değil mi? Bu bir. Gelelim diğer tarafa ki biz hepimiz o ailedeniz. O ailenin ehli beyte muhabbeti muhabbet ve sükunet üzeredir. Ne demek bu? Diyor ki o aile biz ehli beyti çok seviyoruz örneklerini söyledim. Canımızdan aziz biliyoruz. Ve Hazreti Ali'nin her durumda haklı olduğunu da biliyoruz. Her durumda bizim safımız ve tarafımız da Hazreti Ali'nin ve evlatlarının yanıdır. Biz her daim Hazreti Ali'nin yanındaydık. Yanında kalmaya da devam edeceğiz. Sonra Hasan'ın yanındaydık. Sonra Hüseyin'in yanına geçtik. Sonra Muhammed Bakır'ın yanındaydık. Sonra İmam Zeynel Abidin'in yanındaydık. Sonra onun yanındaydık. Sonra bunun yanındaydık. Ama her daim Ehli Beyt'in yanındaydık. Ancak Hazreti Ali ile karşı karşıya gelenler eğer sahabi iseler biz onların rütbelerinden dolayı onlara hiçbir şey söylemeyiz. Çok mühim bir şeydir bu aslında. Rütbeleri nedir? Sahabiliktir. Neden? Onlar Allah Resulü'nü görmüşler. Dinin intikal ve muhafazası için nasıl Ehl-i Beyt seçilmişse sahabe nesli de bu manada kilit bir nesildir. Sahih İslam'ın diğer nesillere aktarma konusunda Allah o nesli seçmiştir ve o nesil rivayet konusunda tamamı adildir. Hiçbir tanesi rivayet konusunda Allah Resulüne kasti anlamda yalan söylemezler. Hal böyle olunca sahabenin yaptığı o işleri biz sessizlik ile karşılarız. Ancak sessizlik ile karşılarken sessiz bir tepkimiz var. İçimizde adı Muaviye olan var mı? Yok. Adı Yezid olan var mı? Yok. Çocuğuna Yezid ismini koyabilecek baba yiğit var mı içimizde? Yok. Ama ben bir gün size şöyle bir ders yapacağım biliyor musunuz? Onlara haksızlık olmasın diye. Asr-ı Saadet'in Yezidleri diyeceğim. Beni itham etmelerine rağmen böyle bir başlık altında size Asr-ı Saadet'te adı Yezid olan sahabileri anlatacağım. Kaç tane biliyor musunuz? Bir tahminde bulunun. 132 tane. Adı Yezid. Ama sonraki Yezid'in yüzünden o sahabi Yezidleri bile biz unutmuşuz. Neden unutmuşuz? Tepkimiz var. Sükunetle bir tavrımız var aslında. Aynı şey Muaviye için de geçerli. Muaviye sahabidir. Biz onu da diğer sahabi efendilerimizden o sahabilikten dolayı ayırmayız. Bütün sahabiler bizim nazarımızda radiyallahu anhum ecmaindir. Kim ne derse desin. Allah onlardan razı olsun duasını Efendimiz'i dünya gözüyle az ya da çok bir şekilde gören gözle de görmesi önemli değil. Bir şekilde karşı karşıya gelen ki ama sahabiler vardı çünkü bir şekilde gelen bizim nazarımızda sahabidir. Yaptıkları hata ne olursa olsun biz onlara hazret deriz. Biz onlara radiyallahu anhum ecmain deriz. Ama aynı tepkiyi biz Muaviye içinde yapmışız. Asr-ı Saadet'te 46 tane Muaviye var.

0: Tanıyor muydunuz onları? Yok. Ümmet sessiz bir tepki koyuyor. Madem Ali'nin karşısındaydınız, sahabiliğinizden dolayı biz size bir şey demiyoruz. Sizi oraya Allah'a havale ediyoruz ama burada o konumunuzdan dolayı size herhangi bir kötü sözü ağzımıza almıyoruz. Bu tavır sükunet tavrıdır. İnanın dostlar, ben de bu haldeyim, siz de o haldesinizdir. Bazen bazı şeyleri okuyoruz. Benim dünkü geçen derski halimi gördünüz. Çok rahat mı bu meseleleri anlatmak? Sahabiden bahsediyoruz. Ali'nin karşısındaki tavırlarından bahsediyoruz. Dile getirip konuşmak çok kolay. Ama değil mi ki sahabi? Onlar sahabi oldu diye dişinizi sıkabiliyorsanız, dudağınızı ısırabiliyorsanız, dizinize vurabiliyorsunuz, başınızı taşa vuruyorsunuz ve konuşmuyorsunuz ya, o işte size kazandırıyor. Onların o kazandığı rahmetten sizi istifade ettiriyor. Yoksa konuşmak en kolayı ama biz görenden dolayı değil, görülenden dolayı her görenin ayağının tozunu başımızın üstüne koyarız. Görenden dolayı değil, bizim görenle işimiz yok. O Allah'la onun arasında. Ama değil mi ki gördü o Efendimiz'i, bizim için bitmiştir. Ne yaparsa yapsın, ne yaparsa, hangi günahı işlerse işlesin, ne ederse etsin, o sahabidir. Radiyallahu anhum ecmain sınıfından biridir. Anlatacağım size bir dahaki ders. Şimdi girip dağıtmayayım konuyu. Zina eden var mı sahabi içerisinde? Var. İçki içen var mı? Var. Efendimizin hanımına iftira eden var mı? İftira edip de iftira haddi uygulanan var mı? Var. İhanet eden var mı? Var. Savaşı terk eden var mı? Var. Var, var, var. Radiyallahu anhum ecmain. Allah diyor, senin ne haddine başka şey söylemek? Çünkü onlara Allah bu dinin diğer nesillere aktarımı konusunda bir rol biçmiş. O rolün gereği bize düşen onlara karşı hürmetle davranmak, onların yaptıkları yanlışları ve hataları yargılamayla değil, sükunet ile karşılamak. İşte biz hepimiz inşallah o ailenin mensubuyuz. O ailemizin tutumu da budur. Ehli beyte muhabbet ama onun karşısındakilere karşı da sükunet. Ehli beyte muhabbet, Ali'ye ve evlatlarına karşı olan muhabbetimiz asla sahabiye düşmanlığa dönüşmez. Ve dönüştürmeyiz biz bunu. Severiz, canımızı veririz hem de onlar için. Ama yine onları yetiştiren ve onları bize emanet eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına, onların gördüklerinin hatırına, onların yanlışlarını Allah'a havale ederiz. Söz budur, tavır budur. Allah bizi bundan ayırmasın inşallah. O halde bir dahaki dersin konusunu şimdi vereyim size. Biraz siz de zihnen o derse hazırlanın. Ehli beyti sevmede ölçü başlığında ben bugün söylediklerimi biraz detaylandıracağım o derste. Örnekleriyle söyleyeceğim. Sahabeye bu ayrıcalığın verilmesinin sebebini de o örnekler üzerinden anlayacağız. O örneklendirmeler aslında ashabın değer ve kıymetinin Allah katında da onun Resulü katında da nerede durduğunu anlayabilmemizin bir örneği olacak bize. Rabbim hepimizi nasiplenenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir da'vane enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında

0: Sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir Yolu Sosyete Pazarı ve Samsun Yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgahı Ankara Et Noktası'nda.
2: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.
3: Çok susadım George. Dilim damağıma yapıştı.
4: Ben de öyle. Buralarda bir yerde su olacaktı.
3: Saatlerdir yürüyoruz George. Hem yoruldum hem de susadım ben.
4: Yeter kes. İkide bir susadım deyip durma. Sık dişini.
3: Peki George, kızma, tamam.
4: İşte bak. Su.
3: Su George, su. Patlayıncaya kadar içeceğim.
4: Lenny yavaş ol. İçme o kadar.
3: Su George, su. Çok susamıştım. Bırak biraz daha içeyim.
4: Sana yavaş iç diyorum Lenny. Yoksa geçen akşamki gibi hasta olacaksın gene.
3: Hayat be. Hayat. Sen de içsene George.
4: İçeceğim de su pek temize benzemiyor. Üstünde köpükler var, baksana. Bak Lenny, sen ol durgun suyu sakın içme. Ama sen susayınca karşına deniz suyu çıksa gene içersin.
3: George, ben çok yoruldum. Artık adım atacak halim kalmadı.
4: Ben de yoruldum.

0: Or şoför bizi resmen kazıkladı. Çiftlik 2 adım yer dedi. Oysa 4 millik mesafedeymiş.
1: George. Kızmazsan bir şey soracağım.
0: Sor.
1: Biz şimdi nereye gidiyoruz George?
0: Demek yine unuttun ha? Kaç defa söyleyeceğim sana?
1: Unuttum George. Çok çalıştım ama iki gözüm çıksın ki yine unuttum.
0: Tamam tamam kes. Bir daha söyleyeceğim. Zaten başka bir işim yok ki. Ben oturup bir bir anlatacağım sana. Sonra sen unutacaksın, ben tekrar anlatacağım.
1: Üzgünüm George. Çok gayret ettim ama olmadı işte, unuttum. Ama bak tavşanları unutmadım George. Hep aklımda.
0: Bırak tavşanları şimdi. Zaten aklında başka bir şey tutamıyorsun ki. Varsa yoksa tavşanlar. Dinle şimdi. Ama bu sefer unutmamaya çalış. Çalış ki başımız yine derde girmesin.
1: Anlat George.
0: Howard Street'te kaldırım kenarına oturmuş kara tahtaya bakıyordun. Hatırladın mı?
1: Tabii. Aklıma geldi George. Ama ne yaptıktı sonra unuttum orasını.
0: Murray ve Reddy'lerin yazıhanesine gittiğimizi, bize orada iş kartlarıyla otobüs biletleri verdiklerini hatırlasana.
1: Tabii George, tabii hatırladım şimdi. Ama George, benim kartım yok, bulamıyorum, kaybettim galiba.
0: Ne zaman aldın ki kaybedeceksin? İşte ikisi de bende, burada.
1: Sende mi?
0: Bende tabii. İş kartlarını sana emanet eder miyim?
1: ben de cebime koydum, sağmıştım.
0: Dur bakayım. Ne var cebinde senin?
1: Benim cebimde bir şey yok George. Cebimde hiçbir şey yok.
0: Bana yalan söyleme Lenny. Cebinde bir şey var senin.
1: Yok George, inan yok. İnan ki cebimde hiçbir şey yok.
0: Lenny, o cebindeki neyse çabuk çıkart onu ortaya.
1: Bir şey yok. Yani fare var.
0: Ne, fare mi dedin?
1: Fare George. Ama inan ben öldürmedim o fareyi George. Yerde buldum. Ölü buldum onu.
0: Ver onu bana.
1: Ama George.
0: Ver diyorum sana.
1: Alma George, ne olur alma onu.
0: Sersem ver o fareyi diyorum.
1: Peki George. Ah.
0: Ne yapıyordun bu ölmüş fareyle?
1: Hiç. Yolda giderken baş parmağımla okşuyordum sadece.
0: Kaçıksın sen Lenny. Suya atayım da bir daha bulama. Vazgeç böyle huylarından Lenny.
1: Peki George.
0: Söyle bakalım, nereye gideceğimizi hatırlıyor musun?
1: Unuttum George.
0: Unuttun mu? Dinle budala. Bir çiftlikte çalışacağız. Şimdi geldiğimiz çiftlik gibi. Hani kuzeyde bir çiftlikte çalışmıştık ya.
1: Kuzeyde mi?
0: Evet, Witte.
1: Evet, hatırladım, Witte.
0: Şimdi gittiğimiz çiftlik 1 mil kadar ileride. Oraya gidip patronu göreceğiz. Şimdi dinle beni. Ona iş kartlarımızı vereceğiz. Ama sen tek kelime söylemeyeceksin. Hiç ağzını açmayacaksın. Anlaşıldı mı? Eğer ne kadar saf olduğunu fark ederlerse almazlar bizi işe. Tamam mı?
1: Tamam George. Ben saf olduğum için hiç konuşmayacağım, değil mi?
0: Aferin. Şimdi söyle bakalım, patronun yanına gittiğimiz zaman ne yapacaksın?
1: Ben şey yapacağım. Tamam, hatırladım. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim George. Hiç ağzımı açmayacağım.
0: İyi. İlerleme var sende. Unutmamak için devamlı tekrarla.
1: Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim.
0: Bu kadar yeter. En önemlisi Lenny, Witte'deki çiftlikte yaptığın gibi kötü işler yapmamaya da çalışacaksın. Anlaşıldı mı?
1: Witte'de ne yaptım ki ben George?
0: Onu da mı unuttun? Madem hatırlamıyorsun, ben de hatırlatmayacağım sana. Bakarsın, tekrarlarsın filan.
1: George, bizi Witte'deki çiftlikten kovmuşlardı değil mi?
0: Ne kovulması? Unuttun mu? Biz kaçtık. O kadar aradılar, bulamadılar.
1: Tabii, bak bunu unutmadım George.
0: Ne baş belası adamsın sen, biliyor musun? Sen peşimde olmasan ne rahat ederdim ya. Gül gibi geçinir giderdim. Kim bilir? Belki evlenirdim de.
1: George, biz bir çiftliğe çalışmaya gidiyoruz değil mi?
0: Şükürler olsun bunu anlayabildim bari. Bu gece burada uyuyacağız.
1: Neden George? Burada yatacağımıza çiftliğe gidip yemek de...

0: yiyebiliriz.
1: Kapa çeneni. Sana hesap verecek değilim.
2: Burası hoşuma gidiyor. Çalışmaya yarın gideriz. Arpa çuvallarını sırtladığımızda anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan gelecek nasıl olsa.
0: İyi ama George, yemek yemeyecek miyiz?
2: Yiyeceğiz tabii. Sen git biraz çalı çırpı topla da ateş yakalım. Yanımda biraz fasulye var.
0: George, ben fasulyeyi salçalı severim.
2: Nereden bulayım ben salçayı? Yok işte. Hadi, hadi git çalı çırpı topla. Sallanma. Neredeyse ortalık kararacak.
3: Tamam, peki George, kızma.
2: Aman Allah'ım. Ne yapacağım ben bu aptalla böyle? Gerçekten de Lenny'siz daha mı mutlu olur? Aklı fikri ya farelerde ya tavşanlarda. Söylenen hiçbir şeyi aklında tutamıyor.
3: Tamam George. İşte bak, çalı çırpıları getirdim.
2: Aferin. Hey, dur bakayım. Nedir o avucunda sakladığın?
0: Hiçbir şey George.
2: Ver o fareyi bana.
3: Ne faresi? George, fare mağara yok mu?
2: Ver onu bana. Yutturmaya kalkma. Veriyor musun o fareyi yoksa dağıtayım mı suratını?
3: Neyi vereyim George?
2: Neyi istediğimi bal gibi biliyorsun. O fareyi istiyorum Lenny.
3: Peki. Niye bırakmıyorsun sanki? Kimsenin malı değil ki. Kimseden çalmadım ben bu fareyi. Yolun kenarında ölü olarak buldum. Hem fena bir şey yapmıyordum ki George. Okşuyordum sadece.
2: Kaçık mısın sen? Ölü bir fare okşanır mı? Şuna bak. Koca adam oturmuş çocuk gibi ağlıyor. Utan, utan. Hadi. Bırak zırlamayı da gel ısın biraz. Yemek de hazır. Hadi. Gel fasulyeni ye.
0: Ama ben fasulyeyi salçalı severim George.
2: Salçamız yok. Zaten hep olmayan şeyleri istersin. Ha, bir yalnız olsaydım ne rahat yaşardım. Bir iş bulup çalışırdım. Hiçbir belada gelmezdi başıma. Ay sonunda 50 dolarımı alıp şehirde keyfimce yaşardım. Ya şimdi ne yapıyorum? Seni peşimden sürüklüyorum. Her gittiğim yere seni de götürüyorum. Adam olasın diye. Ama sen ne yapıyorsun? Beni de işimden gücümden ediyorsun. Safça davranıyorsun. Pirincin taşını da ben ayıklıyorum.
3: Ama George.
2: Aması maması yok. Senin yüzünden gelmedik kalmadı başıma.
3: Ne yaptım ki ben George?
2: Bir de utanmadan ne yaptım diye soruyorsun. Daha ne yapacaksın? Unuttun mu çiftlikteki yaptıklarını?
3: Ama George, ben sadece elbisesine dokunmak istemiştim o çocuğun. Fare gibi okşamak istiyordum onu.
2: İyi de o çocuk senin sadece elbisesine dokunmak isteyeceğini nereden bilsin? Korkup irkildi, kopardı yaygarayı. Sonra da bütün bir çiftlik halkı peşimize düştü. Eğer karanlıktan istifade edip kaçmamış olsaydık... ...şimdi linç etmişlerdi bizi, linç!
0: George.
2: Ne var?
0: Şaka yaptım George. Salça filan istemiyorum. Hem biliyor musun... ...ben salçayı zaten sevmem.
2: Olsaydı zaten verirdim sana.
0: Yemezdim George. Hepsini sana bırakırdım. Fasulyene bolca dökerdim. Ben elimi bile sürmezdim.
2: Başımda sen olmasan ne eğlenirdim. Düşündükçe aklımı oynatacağım geliyor. Senin yüzünden bir dakika bile rahatım yok.
0: George, istersen ben gideyim. Seni yalnız bırakayım.
2: Nereye gidebilirsin ki?
0: Gidenim işte. Şu karşıki dağlara çıkarım. Bir mağara bulur orada yatıp kalkarım.
2: Ne, öyle mi? Peki ne yiyip içeceksin?
0: Bir şeyler bulurum George. Salça gibi güzel şeyler aramam. Açıkta yatarım. Kimse de bir fenalık yapmaz bana. Eğer bir fare bulursam yanımda taşıyabilirim onu. Kimse gelip elimden alamaz.
2: Şimdi ben sana kötü mü davranıyorum? Bunu mu demek istiyorsun sen?
0: Hayır, sadece benden usandınsa gidip dağlarda yaşayabileceğimi söylüyorum George. Ne zaman istersen o zaman giderim.
2: Yok. Öyle demek istemedim. Yani şaka yaptım Deni. Yanımda kalmanı istiyorum. Yalnız farelerle arkadaşlık yapmanı istemiyorum. En bak aklıma ne geldi. İlk fırsatta sana bir köpek yavrusu alacağım Deni. Onu öldürmezsin belki. Hem fareden de iyidir. istediğin kadar okşayabilirsin.
0: Eğer beni istemiyorsan

0: açık açık söyle George. Şundan şu dağlar var ya, giderim. Tek başıma yaşarım orada. Ayrıca kimse de farelerimi alamaz ben.
1: Yanımda kalmanı istiyorum dedim ya. Yalnız kalsan seni ayı sanıp vururlar be. Clara teyzen ölmüş olsa da senin böyle tek başına dolaşmandan hoşlanmazdı biliyorsun.
0: Anlatsana George. Hadi anlatsın her zamanki gibi.
1: Neyi anlatayım?
0: Tavşanları George, tavşanları.
1: Tavşanları mı? Yine mi?
0: Hadi George anlat ne olursun.
1: Çok hoşuna gidiyor ha. Pekala anlatacağım. Sonra da oturur yemeğimizi yeriz. Bizim gibi çiftliklerde çalışan insanlar dünyada yapayalnızdırlar. Ne dostları vardır ne de yurtları. Bir çiftliğe giderler. Orada 5-10 para biriktirir. Sonra şehre inip hepsini harcarlar. Para biter bitmez bu kez bir başka çiftliğe çalışmaya giderler. Yarın diye bir şeyleri de yoktur.
0: Orasını anladım. Bizi de anlat George. Biz nasıl insanlarız?
1: Bize gelince iş değişir tabii. Bizim umudumuz var. Yalnız değiliz. Gidecek başka yeri olmayıp da gününü meyhanede geçirenlerden de değiliz. Hı hı. Başkaları hapse girse de, ölüp gitseler de kimsenin umrunda olmaz. İşte biz onlardan da değiliz.
0: Biz öyle değiliz tabii George. Niçin öyle değiliz George? Çünkü benim için sen varsın, senin için de ben varım, ondan değil mi?
1: Bakıyorum ezberlemişsin Lenny.
0: Hadi anlat George, sonra ne yapacağız biz?
1: Sonra günün birinde bütün paramızı toplayıp küçük bir çiftlik alacağız. Bir ineğimiz, birkaç koyunumuz olacak.
0: Mal sahipleri gibi yaşayacağız değil mi George? Ama tavşanları unuttum George. Tavşanlarımız da olacak değil mi? Söyle hadi. Kafesteki tavşanları da söyle George. Kışın nasıl yağmur yağacak? Sonra sobamızı söyle. Ya sütün üstündeki kaymak öyle kalın olacak ki bıçakla keseceğiz değil mi George? Hadi anlat. Anlat hadi ne olur George.
1: Neden kendini anlatmıyorsun? Hepsini biliyorsun işte.
0: Ya sen anlat. Senin anlatman bir başka oluyor George. Hadi söyle tavşanlara nasıl bakacağım ben ha?
1: Büyük bir sebze bahçemiz olacak. Tavşanlar içinde bir kümes. Kışın yağmur yağdığı zaman boş ver işe diyeceğiz. Sonra bir güzel oturup dam üstündeki yağmurun çıtırtısını dinleyeceğiz seninle. Bu kadar yeter. Şimdi sıra yemeklerde. Hadi yemeğe başla artık. Lenny. Yarın patron sana soru sorunca ne diyeceksin?
2: Ne diyeceğim? Ha, büceyi demeyeceğim George.
1: Aferin. Mükemmel Lenny. Bazen akıllı olabiliyorsun. Çiftliğimiz olduğunda tavşanların bakımını sana bırakacağım. Hele böyle söylenenleri hatırlarsan hep...
2: Hatırlarım George.
1: Bir şey daha Lenny. Geçen seferki gibi başını yine belaya sokacak olursan... ...hemen koşup buraya gelir... ...bu çalıların içine saklanırsın. Tamam mı?
2: Olur George. Çalıların içine saklanırım.
1: Ben gelip seni buluncaya kadar çalıların arasında saklanırsın hep. Hı-hı. Bunu aklında tutabilir misin?
2: Tutarım George. Sen gelene kadar çalıların arasında saklanırım.
1: Hadi yatalım artık. Yarın sabah erken kalkıp çiftliğe gideceğiz.
0: George.
1: Ne var?
0: Şu tavşanları biraz daha anlatsana George.
1: Kes artık uyu hadi.

0: çalışacağımız çiftlik burası mı George?
1: Evet burası. Dediklerimi sakın unutma. Hmm. Konuşmak yok. Hmm. Gel şu barakaya girelim.
2: Siz de kimsiniz?
1: Biz yeni işçileriz.
2: Ha, demek sizsiniz ha. Patron dün akşam bekliyordu sizi. Gelmediğinizi görünce küplere bindi. Şimdi siz ikiniz şu yataklarda yatabilirsiniz.
1: Evet. Sağ ol. Ne biçim adamdır sizin şu patron?
2: Yo, fena adam değildir doğrusu. Ama arada sırada damarı tutar. Ama iyi adamdır ha.
0: Sandy, kim bunlar?
2: Yeni işçiler efendim.

0: önce geldiler.
1: İş kartlarınız yanınızda mı?
2: Yanımızda. Buyurun.
1: Evet. Adın ne senin?
2: George Milton.
1: Ya bu insan azmanının adı?
2: Lenny Small.
1: Siz ikiniz daha önce nerede çalıştınız bakayım?
2: Kuzeyde, Witte.
1: Ya sen? Sen nerede çalıştın?
2: O da aynı yerde çalıştı.
1: Arkadaşım pek konuşkan değil galiba.
2: Evet, değildir ama çalışmaya gelince üstüne yoktur efendim. Bir boğa kadar güçlü ve kuvvetlidir.
1: Evet evet, belli oluyor. Hey Lenny. Adın Lenny'di değil mi? Ne iş gelir elinden?
3: Ben...
2: Ne iş verilirse yapar efendim. Katırları güder, tahıl çuvallarını taşır, çift sürer. Her istenileni yapar.
1: İyi de neden bırakmıyorsun kendisi cevap verse ya?
2: Pek zeki değildir de. Ama işe gelince üstüne yoktur. Sırtına 200 kiloluk yük vurun bana mısın demez.
1: Bana baksana sen. Senin niyetin nedir anlayalım ha?
2: Anlayamadım.
1: Bu iri yarı adamın sırtından para mı kazanıyorsun sen? Gündeliğini elinden mi alıyor?
2: Ne münasebet. Demek onun sırtından para kazandığımı sandınız ha?
1: Bir insan başkasıyla bu kadar ilgilenirse bu işte bir iş var demektir.
2: O benim sadece akrabamdır. Ona göz kulak olacağıma söz vermiştim annesine. Küçükken beygir tepmişti kafasını.
1: Neyse. Arpa çuvallarını taşımak için fazla zeki olmaya gerek yok zaten. Ama seni sevmedim George. Gözüm hep senin üstünde olacak. Sakın bana madik atmaya kalkma. Önceki çiftlikten neden ayrıldınız peki?
2: İş bitmişti de.
1: Neydi yaptığınız iş?
2: Lahım kazıyorduk.
1: Neyse. Yemekten sonra arpa çekme işine gideceksiniz. Slim'in ekibiyle çalışacaksınız.
2: Slim mi?
1: Evet evet. İri yarı bir arabacı. Yemekte görürsünüz.
2: Fırtına gibi bir adam da.
3: George.
2: Ne var?
3: George, benim kafamı beygir tepme dedim.
2: Keşke tepmiş olsaydı.
3: Akrabam olduğunu söyledin George.
2: Yalan söyledim. Ne olacak? İyi ki doğru değil. Yoksa utancımdan asardım kendimi. Hey sen. Bizim konuştuklarımızı mı dinliyorsun yoksa?
0: Yo, neden dinleyeyim? Ben zaten buradayım.
2: Burada konuşulanları dinliyordun. Bak, ben her işe burnunu sokan adamlardan hoşlanmam bilesin.
0: Ne konuşursanız konuşun. Bana ne?

0: Ben geldim diyor.
1: Ne? Nasıl, köpek yavrusunu sevdin mi bari?
0: Sevdim diyor. Tam istediğim gibi. Beyazlı kahverengili.
1: Bir dakika. Buraya gel bakayım.
0: Bir şey mi oldu George?
1: Köpeği buraya getirme demedim mi sana ha?
0: Ne köpeği George? Köpek mepek yok bende.
1: Ver o köpek yavrusunu Lenny. Hadi kafamı kızdırma.
0: Ama George, köpek bende değil ki.
1: Gömleğini çıkart. Hemen çabuk.
0: Ama George.
1: İstersen ben çıkartayım ha. Bu ne bu? Bu köpeği gömleğin içinde sakladığını anlamadın mı sanıyorsun?
0: Ver onu bana George.
1: Niyetin zavallı yavruyu öldürmek mi?
0: Ver onu bana George, yerine götüreceğim. Fena bir şey yapmak istemiyordum George. Sadece biraz okşamak istemiştim.
1: Al. Ama hemen yerine götür. Bir daha da oradan ayırma. Yoksa ölür hayvancık.
0: Tamam George, tamam. İşte götürüyorum annesini yanına.
2: Vay be. Saf olduğunu anlamıştım. Ama bu kadar olacağını doğrusu pek tahmin etmemiştim. 5 yaşındaki çocuk gibi.
1: Çocuk kadar da saftır. Tek farkı kuvveti. Artık bu gece buraya geleceğini hiç sanmam. Köpeklerle birlikte ahırda uyur.
3: Herkese iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Neden nal atma oyununa gelmediniz? Yine burası berbat kokuyor. Ya sen de atsana şu köpeği buradan.
4: O kadar zaman.

0: Ondan beri yanımdaki. Kokusunu bile fark edemiyorum onu.
1: Ama ben fark ediyorum. Burnumun direği kırıldı ya. Şu haline bak köpeğin. Ağzında diş diye bir şey kalmamış. Yürüyecek hali bile yok. Sen en iyisi bu hayvanı öldürsen de.
0: Ama kaç yıldır yanımda. Şu kadarcıktı ben onu aldığım zaman. Onunla uzun kış geceleri koyunların başına az beklemedik.
1: O eskiden de sendi. Şimdi kendisine bile faydası yok artık. Sığ kensesine bir kurşun olsun misin? Farkına bile varmaz hayvan.
0: Yani şimdi onu öldürmemi mi istiyorsun Carlson? Yo yo. İmkansız bu.
1: Yaşamak azap veriyordur ona. Üstelik de çok pis kokuyor. İstersen senin yerine ben öldürebilirim onu.
0: Yokluğuna katlanabileceğimi hiç sanmıyorum. Minnacık da onu aldığım zaman.
1: İyi de şimdi bu hayvanı yaşatmak ona iyilik etmek değil ki. Bak ne diyeceğim. Slim'in köpeği yavruladı. Sana büyütmek için bir tanesini versin ha? Sen ne dersin Slim, verir misin?
2: Tabii. Eğer sen de isterse veririm.
0: Bilmem. Ama canı acır hayvanın. Hem ona bakmak benim için pek zahmetli olmuyor ki.
1: İnan bana Sandy, onu usulünce öldüreceğim. Hiçbir şey duymayacak. Tam ensesine bir kurşun sıkacağım. O da kurtulacak sende. Tabii biz de.
0: Bilmiyorum.
1: Razı olursan zavallı hayvanı çektiği azaptan hemen kurtarırım. Sanki yaşayacak da ne olacak? Yemek çiğneyemiyor, gözleri görmüyor. Hatta yürüyemiyor bile.
0: Dedim ya, bilmiyorum. Yarın olsun da düşünürüz.
1: Yarını neden bekleyeceğiz? Bu gece şimdi halledelim bu işi Sandy. İşte tabancam da yanımda. Hadi kararını ver.
0: Ne halin varsa gör. İşte köpek. Karyolanın ayağına bağlı. Ne istiyorsan yap. Al tamam, götür.
1: Tamam, mesele yok. Gel. Gel küçük küçük küçük. Gel.
2: Sandy.
0: Ne var?
2: Köpek yavrularından kaç tane istersin?
3: Bay Slim.
2: Crocs, sen misin? Ne var söyle.
3: Katırınızın tırnakları için katran kaynatmamı söylemiştiniz. Hazır efendim.
2: Tamam. Geliyorum Crocs.
3: Bir de hani şu yeni gelen iri yarı adam var ya. Ahırda köpeklerinizi elleyip duruyor Bay Slim.
2: Fark etmez. Bırak ellesin. Bir zararı dokunmaz. Zaten onlardan birini ona verdim bile. Hadi katırların başına gidelim Crocs.
4: Sandy, neden susuyorsun? Köpeğinin ölümüne mi üzüldün yoksa?
0: Ben o köpeğe çok küçük yaştan beri bakıyordum George. O benim her şeyimdi. Biliyor musun, benim ailem yok. O köpek vardı sadece. Söyle, sen olsan üzülmez misin?
5: Ben geldim George.
4: Gel bakalım. Köpek yavrusunu öldürmedin değil mi?
5: Hayır, öldürmedim George. Onu sadece okşadım.
4: Ahırda Slim'i gördün?
5: Gördüm. Bana hayvanları o kadar çok okşamamamı söyledi. Okşarken yavruyu öldürebileceğimi söyledi George. Ama ben köpeğime bir şey yapmadım ki George.
4: Tamam tamam, sakin ol. Biliyorum senin bir kötülük yapmayacağını.
5: George.
4: Ne var?
5: George. İçinde mal sahipleri gibi oturacağımız o küçük çiftliği, sonra benim sahip olacağım tavşanları anlatsana.
4: Yine mi?
5: George. O küçük çiftliğe ne zaman sahip olabileceğiz?
4: Bilmiyorum. Ama önce para tutmamız lazım. Ucuza kapatabileceğimiz küçük bir çiftlik biliyorum. Ama bedava vermezler adamı.
5: Allah seni orayı George.
4: Kaç kere anlatacağım? Daha dün anlattım sana.
5: Olsun. Yine anlat George. Hadi George, sen anlatınca bir başka oluyor.
4: 5 dönümlük bir toprağı var. Küçük bir de yel değirmeni. Ayrıca kümesi, küçük bir ahırı, meyve bahçesi, kiraz, elma, kayısı ağaçları, ceviz ağaçları var. Sonra koyun besleme yeri de var.
5: Ya tavşanlar George, tavşanlar.
4: Şimdilik tavşan yok ama kolayca 1-2 tavşan kümesi yaparım ben oraya. Sen de tavşanları yoncayla beslersin.
5: Hem de nasıl beslerim be George?
4: Bahçede bir sürü sebzemiz olur. Canımız süt isterse içeriz. Yumurta kırar yeriz. Yahut da süt sağarız. Orada yaşayacağız. Bizim evimiz olacak orası.
0: Mal sahipleri gibi değil mi George? Hı hı.
4: Durmadan dolaşmaya ve Japon aşçıların elinden yemek yemeye ihtiyacımız kalmayacak. Kendi malımız olan bir evde yatıp kalkacağız. Koğuşlarda pis kokular arasında yatmayacağız.
0: Tavşanlarımız da olacak değil mi George? Onlara ben bakacağım, öyle değil mi? Ben. Hadi Allah George. Tavşanlara nasıl bakacağımı anlat.
4: Bir çuval alıp yonca tarlasına gideceksin. Orada çuvalı doldurup tavşanların kümesine gireceksin.
0: Tavşanlar da çıtır çıtır yiyecekler yoncayı değil mi George? Ben onlara nasıl yonca yediklerini gördüm.
4: Aşağı yukarı her 6 haftada bir yavrulayanlar olur. Böylece yemek veya satmak için bir sürü tavşan üreteceğiz. Sonra birkaç güvercin besleriz. Değirmenin çevresinde uçuşurlar. En önemlisi, bütün bunlar bizim malımız olacak Lenny. Kimse başımız derde girdi diye bizi kapı dışarı edemeyecek. Tam aksine biri bizim hoşumuza gitmedi mi biz çek arabanı diyeceğiz.
0: George, böyle bir yer biliyor musun?
4: Farz et ki biliyorum, sana ne?
0: Kızma George, kötü bir niyetle sormadım. Sadece merak ettim.
4: Neyini merak ettin?
0: Böyle bir yere ne kadar istiyorlar?
4: En az $600 isterler. İçinde oturanları tanıyorum. Yaşlı bir karı koca. Kadın hasta. Ameliyat parasına ihtiyaçları var. Peki sana ne bundan? Neden işimize burnunu sokuyoruz?
0: Tek elimle bir işe yaramıyorum burada. Elimi burada bu çiftlikte kaybettim. Karşılığında $250 verdiler bana. Üstüne bir $50 da ben koydum. Bugüne bugün bankada $300 param var. Ay sonunda bir $50 daha koyarım. Yani diyeceğim şu: eğer beni de yanınıza alırsanız çiftlik için gerekli olan paranın $350 verebilirim size. Ha? Ne dersiniz?
4: Şey, düşünmemiz lazım. Biz bugüne kadar bu işi hep 2 kişi yapmayı düşünmüştük.
0: Tamam, benim de bir ayağım çukurda zaten. Bir vasiyetname hazırlar. Kimim kimsem olmadığı için çiftlikteki hissemi de size bırakırım.
4: Dedim ya sendi. Düşünmemiz gerek.
0: Peki sizin hiç paranız var mı?
4: Ne gezer. Bizim bütün paramız $10 şimdilik. Ama Lenny ile ben hiç masraf etmeden bir ay çalışacak olursak $100 olur. Eder $450. Bu parayla işi yoluna koyabiliriz. Lenny ile sen orasıyla meşgul olursunuz. Ben de kalan borcumuzu ödemek için bir iş bulurum.
0: Olur tabii. Çok yaşlandım çocuklar. İş yapamaz haldeyim. Her an için kovabilirler beni. Gördünüz işte. Yaşlandı diye köpüğümü bir kurşunla öldürdüler.
4: Öyleyse oldu bu iş. Oh. Önümüzdeki ay buradan ayrılır, gider o çiftliği alırız. Şşt. Yavaş geliyorlar. Aman çiftlik alacağımızdan kimseye söz etmeyin çocuklar. Ağzınızdan kaçırmayın.
0: Ben söylemem George.
2: Ya ne diye kızıyorsun Selim? Kötü bir şey söylemedim ki.
1: Daha ne diyeceksin? İkide bir bana sorup durma.
2: Bak, Carson'ın ahır tarafına gittiğini söylediler. Sen de oradaymışsın.
1: Ben de oradaysam ne olacak yani? Bir ara geldi. O da seni arıyormuş. Baktı gitti işte.
2: Bir türlü bulamıyorum. Hey! Sen insan asmanı! Ne sırıtıp duruyorsun ha? Yüzümde sinema mı oynuyor?
5: Ben...
2: Hey! Ağır ol bakalım. Sen karışma. Neden gülüyorsun öyle pis pis? Söyle bakalım insan azmanı.
5: George, ben kimseye gülmedim ki.
2: Gel buraya, gel. Kalk ayağa hadi. Kalk. Senin gibi delileri kendime güldürecek adam mıyım ben ha?
0: Dur bir dakika Curly.
5: Ben size gülmedim bayım.
2: Güldün işte. Ama... Şimdi gösterin ben sana gülü. Al bakalım.
0: Vurdu bana George, vurdu bana.
2: Seni
0: şöyle ona dokunmasın bana.
2: Alamayacak gerizekalı.
0: George!
2: Al bakalım.
0: Dokunmasın. Karnım. George vuruyor bana.
2: Dur bana hadi. Sen de ona vur. Hadi.
0: Söyle bıraksın beni George.
2: Değil George. Seni hiç kimse kurtaramayacak elimden yabani. Al bakalım. Hayır. Hayır! Bırak elimi diyorum sana. Bırak elimi, bırak!
1: George! George, söyle şuna kölünün elini bıraksın. Mengene gibi yapışmış. Bak sana bosman oldu.
0: Bırak. Bırak. Dayanamıyorum. Bırak.
2: Bırak onu.
3: Bırak!
5: Bırakayım.
3: Bırak be adam! Elini kopartacaksın.
5: Tamam George, tamam. Bıraktım işte.
4: Curly bayılmış.
1: Olacak şey değil. Curly'nin sağ eli haşat olmuş, paramparça.
4: Hemen bir doktora götürmek gerek onu.
5: Ben bir şey yapmadım George. Onun canını yakmak istemedim, biliyorsun. O benim...
4: Tamam Neli, tamam tamam. Senin bir suçun yok. Ne zamandır kaşınıp duruyordu zaten. Belasını buldu işte. Ama herifte de el namına bir şey bırakmamışsın ha.
2: Bütün bu olanlardan sonra yine bize yol göründü. Şimdi işin yoksa gene iş ara dur.
4: Tamam.
5: Ne oldu bana?
4: Bizimki ayıldı. Hey Curly, beni duyuyor musun?
5: Ha? Evet evet duyuyorum.
4: Bak dinle. Galiba sen elini bir mengeneye kaptırdın. Başına gelenleri kimseye söylemezsen biz de bir şey söylemeyiz. Ama olanları anlatırsan ve bu oğlanı kovdurmaya kalkarsan nasıl dayak yediğini herkese anlatırız.
5: Tamam. Tamam Selim, tamam. Tamam.
1: Hadi.
5: Kimseye bir şey söylemem Selim.
1: Hadi. Araba kapının önünde bekliyor. Götürelim şunu doktora. Yardım edin.
5: George.
2: Ne var?
5: George. Tavşanlara bakacak mıyım yine?
2: Tabii. Sen bir şey yapmadın ki.
5: Kötü bir maksadım yoktu George, biliyorsun.
2: Tamam, tamam anladık.

0: Ölmenin sırası mıydı köpek? Şimdi George seni böyle ölmüş görürse neler demez ki bana? Fare kadar küçük de değilsin. Seni fazla da hoplatmamıştım üstelik. Senin öldüğünü bir öğrenirse George artık tavşanlara bakmama da izin vermez. Ne yapsam bu ölü köpeği şimdi? Çalıların arasına mı saklasam acaba? George'a onu ölü bulduğumu söylerim. Tumaz. George her zaman her şeyi bilir. Ne diyor ölüyorsun sen ki? Fare kadar minnacık da değilsin ki. Artık tavşanlara bakamayacağım ben. George onlara bakmama izin vermeyecek.
1: Merhaba. Kimse yok mu burada?
0: Kadın bu. Ama köpeğin ölüsünü görmesin. Gider George'a söyler. Şuraya zamanların altına saklayayım.
1: Ah, sen misin iri oğlan? Ne yapıyorsun orada öyle?
0: George senin yanında durmamı istemiyor.
1: Ne yapıp yapmayacağını hep George mu söyler sana?
0: Seninle konuşursam tavşanlara baktırmayacak bana.
1: O George esas Curly'den korkuyor. Ama şimdi Curly'nin kolu sargıda. Onun kolunu sen o hale getirdin değil mi? Mengene'ye sıkıştırdı falan haberleri yalan hep.
0: Abi ben bir şey yapmadım. George gördü. Önce o vurdu bana.
1: Biliyordum zaten. Eğer Curly sana bir daha sataşacak olursa bu sefer öteki kolunu da kırarsın.
0: Ben seninle konuşamam. George görürse çok kızar.
1: Yalnızlık canıma takin. Bak sen arkadaşım var konuşabiliyorsun. Ben kimseyle konuşamıyorum. Curly aksi adamın teki. Kendisi konuşmaz, ben birisiyle konuşmaya kalksam da küplere biner.
0: Ya, George dedi ki eğer seninle konuşursam başım belaya girermiş.
1: Az önce ben geldiğimde o samanların altına ne saklıyordun bakayım?
0: Ben köpeğim, yavru köpeğimi sakladım oraya. Görmek ister misin? Bak ne kadar minnacık değil mi?
1: Ama ölmüş bu hayvan. Görmüyor musun? Ölmüş.
0: Öyle küçüktü ki. Beraber oynuyorduk. Beni yalancıktan ısıracak oldum. Ben de onu yalancıktan döveyim dedim. Ölüverdi işte.
1: Üzülme canım. Alt tarafı köpek yavrusu işte. Bir başka yavru bulursun.
0: Benim üzüldüğüm ölen köpek değil. George duyarsa çok kızar. Sonra da tavşanlara bakmama izin vermez.
1: George neden tavşanlara bakmana izin vermeyecekmiş?
0: Çünkü bir daha kötülük edersem tavşan...

0: Gimnastı oturuyordum. O zaman bekardım. Bir gün kasabaya gezici bir tiyatro kumpanyası gelmişti. Oradaki aktör bana istersem onlarla birlikte gelebileceğimi, hatta sahneye çıkabileceğimi söylemişti. Ben gitmeyi çok istedim ama annem izin vermemişti. Eğer gitmiş olsaydım şimdi çok ünlü biri olmuştum.
1: Biz de küçük bir çiftlik alacağız. Tavşanlarımız olacak, biliyor musun?
0: Bir başka seferde bir sinemacıyla tanışmıştım. Adam beni sinema artisti yapacağını söylemişti. Ama yine annem izin vermedi. Ben de bunun üzerine Curly ile evlendim işte. Hey, sen beni dinliyor musun?
1: Ben mi? Tabii dinliyorum.
0: Bugüne kadar bunu hiç kimseye anlatmadım, biliyor musun? İyi biri değil o.
1: Gidip şu köpeği dışarı atsam iyi olacak. George belki farkında olmaz. O zaman tavşanlara bakmama kimse engel olmaz.
0: Aptal! Sen tavşanlardan başka bir şey düşünmez misin hiç?
1: Küçük bir çiftliğimiz olacak. Bir evimiz, bir bahçemiz olacak. Bir de yonca tarlamız. Yoncayı tavşanlar için yetiştireceğiz. Yonca büyüyünce onları tavşanlara ben kendi ellerimle yedireceğim.
0: Tavşanları neden bu kadar seviyorsun?
1: Tavşanlar güzel şeyleri okşamak hoşuma gidiyor benim. Tavşanların tüyleri de hoşuma gidiyor. Ben bazen fareleri bile okşarım. Ama okşanacak başka bir şey bulamadığım zaman tabii.
0: Sen kaçıksın galiba.
1: Yok, ben kaçık değilim. George bana sen kaçık değilsin diyor. Ben sadece güzel ve yumuşak şeyleri okşamayı seviyorum.
0: Onu herkes sever. Ben de ipeğe ve kadifeye dokunmaya bayılırım. Sen kadifeye dokunmaktan hoşlanır mısın?
1: Tabii. Bir zamanlar yanımda bir kadife parçası taşırdı. Clara teyzem bir kadife parçası vermiş duvara.
0: Sen bal gibi kaçıksın. Ama iyi ve uslu bir çocuksun. Bak, benim saçlarım da yumuşacıktır. Kadife gibi.
1: Ya.
0: Bak.
1: Doğruymuş. Kadife gibi.
0: Canımı acıtıyorsun. Bırak
1: beni. Kadife gibi. Fareler gibi. Tavşanlar gibi.
0: Bırak. Bırak diyorum.
1: Bağırma.
0: Bırak.
1: Yapma.
0: İmdat.
1: George duyacak.
0: Bırak.
1: Yapma.
0: Bırak.
1: Bağırma dedim. George gelip görürse yine kötülük yaptın diyecek bana. Sonra da tavşanlara bakmama izin vermeyecek. Kapa çeneni be. George'un dediği gibi başımı belaya sokacaksın. İşte bıraktım saçlarını. Tamam, senin olsun. Niyetim sana fenalık yapmak değildi. Git hadi. Git. Git buradan. Hadi. Yatıp durma. Git buradan. Olamaz. Bu da ölmüş. Ölmüş. Köpek yavrusu gibi. Yine kötü bir şey yaptım işte. Yapmayacaktım bunu. George görürse çok kızacak bana. Bana demişti ki... George demişti ki... Ne demişti bana? Hatırladım. Kötü bir şey yaparsan kaç. Kaç, o çalıların oraya saklan. Ben gelir seni orada bulurum demişti. Tamam, hemen gitmeliyim buradan.
2: Bu sefer de göreceksin, bütün zararımı çıkaracağım.
3: Nasıl olsa beceremeyeceksin.
4: Hey sen de. Lenny'ye baksana. Ne yapıyor o harda saatlerde? Al getir de yemeğe gidelim. Karnım çok acıktı.
5: Şimdi bulurum onu George. Gene ahırda köpeklerle oynaşıyordur. Hey Lenny. Lenny neredesin? Lenny, beni duymuyor musun? Neredesin? Hemen dışarı gelsin diyor.

0: aç. Yemek yiyeceğiz diyor.
1: Bu da ne? Aman Allah'ım. Bu bir kadın.
2: Ne?
0: Hörlü'nün karısı hem de.
1: Vay canına, ölmüş. Şuna bak, boynu kırılmış. Kim öldürmüş olabilir kadını? En iyisi George'u çağırmak.
0: Hey George! George, çabuk buraya gel.
3: Hayrola, sende ne var, ne oldu?
2: Rengin kül gibi olmuş.
0: George körlüğün karısı içeride. Öldürülmüş. Biri boynunu kırmış.
2: Aman Allah'ım. Peki ya Lenny? O nerede? İçeride değil mi?
0: Hayır. Her tarafı aradım, bulamadım. Sonra bir de...
2: Ne oldu?
0: Kadının yanında Slim'in Lenny'ye verdiği köpek duruyordu. O da ölmüş.
2: Allah'ım. Anlamıştım. Lenny bu. Kadını öldüren Lenny.
0: Ne yapacağız şimdi George?
2: Bilmiyorum Sandy. Ama ötekilere söylememiz lazım. Lenny'yi bulup hapse attırmalıyız. Zavallı budala yoksa açlıktan ölür.
0: Sen körlüğü bilmezsin George. Eğer Lenny'yi yakalarsa linç ettirir onu. Öldürtür oğlanı.
1: George, o küçük çiftliği ikimiz alamaz mıyız ha? Ne dersin?
2: O çiftliğe hiçbir zaman sahip olamayacağımızı biliyordum zaten. Düşünmesi, hayal etmesi bile güzeldi.
0: Peki sen ne yapacaksın George?
2: Ay sonuna kadar çalışacağım. $50 alacağım. Sonra bir güzel harcayacağım. Sonra gelip bir ay daha çalışacağım. Bir 50 kağıt daha kazanacağım.
0: Zavallı Lenny. Aptaldı ama iyi oğlandı.
2: Lenny bu işi kötülüğünden yapmamıştır. Sandy, gidip öbürlerine haber verelim. Sonra da Lenny'yi bulup onu buraya getirelim. Belki kötü davranmazlar ona. Hadi git Curly'ye, Slim'e, herkese haber ver.
0: Peki George.

0: temizleyeceğim onu. Kendi ellerimle öldüreceğim o gerizekalıyı. Hadi gelin çocuklar, gelin.
1: Bekleyin tabancamı alayım.
0: Çabuk!
2: Hadi çocuklar silahları tutalım, hadi.
3: George, Deni yaptı bu işi değil mi? Kadının boynu kırılmış. Bunu oğlandan başkası yapamaz.
4: Öyle olmalı.
3: Yakalamak lazım onu. Nereye gitmiştir dersin?
4: Güney'e gitmiş olabilir. Slim, Lenny'yi yakalayıp hapse attıramaz mıyız? Onun bu işi kötü bir maksatla yaptığını sanmıyorum.
3: Haklı olabilirsin George. Ama onu canlı yakalayacağımızı hiç sanmıyorum. Körlü öfke içinde. Ayrıca iyi de nişancıdır. Zaten elini sakatladı diye Lenny'ye kin duyuyordu, biliyorsun.
0: Hadi gidiyoruz. Herkes beni takip etsin. Hey, hey George, sen bizimle geliyor musun?
4: Geliyorum Bay Curly.
0: Hadi!

0: İşte çalılara geldim. George da birazdan gelir. Ama George gelince azarlayacak beni. Söylenip duracak. Tavşanlara bakmayacağım diyecek. Ne yapayım? Zarsa kızsın. Ben de alır başımı şu karşıki dağlara giderim işte. Ama George benim yalnız başıma gitmeme izin vermez. Kızar mızar ama çok iyi bir insandır. George haklı. O kadınla konuşma. Başımız belaya girer demişti bana. Ama kabahat benim değil ki. O kendisi geldi. Saçlarım kadife gibi dedi. Bundan sonra çiftlik de almaz artık. Tavşanları, fareleri de elletmez bana George.
1: Lenny!
0: George! George! George! Beni yalnız bırakmayacaksın değil mi George? Bırakmayacaksın beni ha?
2: Hayır, bırakmayacağım Lenny.
0: Biliyordum, biliyordum beni bırakmayacağını George. George!

0: Kızmayacaksın, bağırmayacaksın bana.
1: Hayır.
0: Bak George, eğer gitmemi istersen giderim. Bak şu karşıdaki dağlar var ya, işte oraya giderim istersen.
1: Hayır. Benimle kalmanı istiyorum beni.
0: O halde anlat George. Her zamanki gibi anlat abi.
1: Neyi anlatayım Lenny?
0: Bizimle ötekiler arasındaki farkı anlat George.
1: Bizim gibi adamların kimi kimsesi yoktur Lenny. Biraz para biriktirir, sonra hepsini birden harcarlar.
0: Ama biz onlar gibi değiliz. Çünkü... Hadi sen söyle George.
1: Çünkü benim için sen, senin içinde ben varım da onda. Lenny, bana sırtını dön.
0: Olur George. Hadi anlat ama George.
1: Küçük bir çiftliğimiz olacak. Belki koyunlarımız, tavuklarımız da olacak. Bir de yonca tarlamız olacak.
0: Tavşanlar için, öyle değil mi George? Ha?
1: Evet, tavşanlar için.
0: Ama tavşanlara ben bakacağım George.
1: Evet, sen bakacaksın.
0: Tıpkı mal sahipleri gibi yaşayacağız orada. Hadi anlat çabuk, anlat. Sanki o çiftlikteymişim gibi hissediyorum kendimi. O kadar mutlu oluyorum ki.
1: Yağmur yağdığı, fırtına çıktığı zaman odamızda oturup camdan dışarıyı seyredeceğiz. Yağmurun çatıya vuran sesini dinleyeceğiz seninle. Bizi itip kakan kimse olmayacak. Kendi işimizin sahibi olacağız. Ne kazanırsak onu yiyeceğiz. Ben hastalandığımda sen, sen hastalandığında da ben sana bakacağım. Orada, o çiftlik evinde çok mutlu olacağız Lenny.
2: Oh! Lenny!
3: Affet beni Lenny. Seni onlara teslim edemezdim sevgili arkadaşım.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com

0: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

rüzgarlar esmesin, bulut ağlamasın. Sevdam bana yeter, yağmur yağmasın. Durdurak dünyayı güneş doğmasın. Sen o yanda, ben bu yanda.

0: gel cananım gel.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20

0: Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Yokluğun künyeme, ölüm yazılı. Hadi söndür hasretini.

sanmışım, aldanmışım. Duyduklarımı, gördüklerimi sanmışım.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla Gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında taksitle

0: teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 30

altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: Yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.
7: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Değerli dostlar, hatırlayacaksınız, birkaç haftadır Asay Musa Mecmuası'nı işliyoruz. En son 10. meseleyi tamamladık elhamdülillah. 11. meseleyle devam ediyorduk. 11. meselenin kaldığımız kısmından devam edeceğiz. Geçen hafta hatırlarsanız imanın rükünlerinin bu dünyada dahi insana verdiği faydaları, onun neticelerini, hatta külli kısmının değil cüz'i kısmında dahi ne gibi büyük faydalar olduğunu kısmen görmüştük. Yine Azrail Aleyhisselam'ın, onunla birlikte münker nekir meleklerinin sevimli yüzlerini gösteren bir kısmı sizlerle paylaştık. Erkan-ı imaniye dediğimiz imanın şartlarının her birisinin ayrı ayrı pek çok, hatta hadsiz meyveleri olduğu gibi tamamının birden çok büyük meyvelerinden birisinin koca cennet olduğunu, iman etmenin sonucunun cennet gibi bir meyve verdiğini ve yine birisinin de ebedi saadet, ebedi bir mutluluk olduğunu, bir diğerinin ve en tatlısının da rü'yetullah dediğimiz Allah-u Teala'yı görmek olduğunu izah etmiştik. Bugün kadere iman rüknüyle, onun meyveleriyle, yine melaikeye iman rüknünün faydalarıyla ve buna benzer hususlarla devam edeceğiz değerli dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi.

ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve ziyneti arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. 11. meselenin kadere iman rüknünün faydalarıyla, kıymetleriyle devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. İmanı bil kader rüknünün, kadere iman etmek rüknünün kıymetdar meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delili. Bu dünyada da kadere iman rüknünün çok kıymetli meyveleri var. Delili nedir? İşte bunun bir delili şudur ki, umum lisanında, herkesin dilinde men amene bil kader emine minel keder darbu mesel hükmüne geçmiştir. Yani kadere iman eden kederden, üzüntüden emin olur. Sözü herkesin ağzında atasözü haline gelmiştir. İman rüknünün kaderi kısmı öyle bir teselli verir ki insana, başına gelen her musibette onun takdir ile olduğuna iman ile, onun kaderle hükmedildiğine iman ile teselli bulur, kederden emin olur. Yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. Risale-i Kader'in ahirinde, kader risalesi var. Onun sonucunda, son kısmında daha doğrusu, bir temsil ile bu anlatılıyor. O temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle, iki adam var o temsilde, örnekte. Bunlar büyük şahane bir sarayın bahçesine giriyorlar. Girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Orada anlatılıyor. 26. sözde kader mevzusu teferruatlı bir şekilde değerli dinleyenler anlatılıyor. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki kadere iman olmadan, kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Kendi hayatımdan biliyorum diyor Üstad Hazretleri. Bizler hepimiz de kendi hayatımızı gözden geçirdiğimizde, şayet kadere iman rüknü hayatımızda bulunmazsa, yani kadere inanmazsanız, dünya hayatının saadeti bu dünyada aldığınız her türlü lezzette mahvolur gider. Elim musibetlerde, çok acı musibetler başımıza gelir, ızdırap veren. O zaman ne vakit kadere iman cihetine baktımsa musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Başınıza bir musibet geldi, kader cihetine bakmadığınız zaman ona dayanmanız mümkün değildir. Çok sevdiğiniz ahbablarınızı, evladınızı, anne babanızı kaybettiniz. Kadere iman olmasa nasıl dayanacaksınız? Başınıza bir musibet geldi, malınız mülkünüz gitti yahut sağlığınız gitti. Allah herkesi muhafaza etsin. Nasıl dayanacaksınız? İşte ne zaman diyor kadere iman cihetine baktımsa bu hususlarda yahut da benzeri hususlarda o musibetin gayet derecede hafifleşti.

nasıl dayanacaksınız? İşte ne zaman diyor kadere iman cihetine baktımsa bu hususlarda yahut da benzeri hususlarda o musibetin gayet derecede hafifleştiğini görüyordum. Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir? Bir araya gelmesini sağlayan kudret, kuvvet Allah-u Teala'nın değil midir? Ve bütün bunlar kaderi ilahiyle takdir edilmiştir. Kula düşen cüz-i iradesini hadiseler karşısında hayır cihetinde kullanmaktır. Allah-u Teala bizi ihtiyarımızda serbest bırakmış. Fiilleri yaratan Allah-u Teala'dır. Bazen de olur ki sizin tamamen dışınızda ummadığınız anda ummadığınız şekilde musibetler cereyan eder. Ve insan tüm kainatla alakadar olduğundan bir çiçeğin solmasından hüzün duyduğu gibi bir kelebeğin bir arının ölmesinden ayrılmasından elem çektiği gibi kendi sevdiklerinden de bir musibete uğrayan olduğunda elem ve keder çeker. Dolayısıyla kadere bir bütün itibariyle iman etmeyen, bütün her şeyin Allah-u Teala'nın yazgısıyla olduğunu kabul etmeyen insan dünyada hayatı kendisine zehir eder, dünya mutluluklarından en küçük bir şey elde edemez, hiçbir musibete dayanamaz. İşte streslerin, psikolojik sıkıntıların, buhranların, intiharların sebebi bu inançsızlıktır. Halbuki imanı olsa, o iman ile, kadere iman rükmüyle o musibete karşı dayanır, o musibet hafifleşir. Ondan dolayı Üstad Hazretleri diyor ki, yani ben başıma gelen o acı hadiselerde kader cihetini düşündüğüm zaman, elbette şu sebep, bu sebep ama tüm sebeplerin üstünde müsebbibül esbab var. Her şeyi yaratan Allah, kader cihetine baktığım zaman, kader cihetinde belki o musibetin arkasında pek çok hayırlar, hikmetler de var. Onunla o acı ıltıraplar hafifleşiyordu. Ve düşünüyordum ki, kadere iman etmeyen nasıl hayattan lezzet alır, nasıl yaşayabilir? Evet, ve melaikeye iman rüknünün külli meyvelerinden birisine, meleklere iman rüknü var. 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiştir ki, Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş, Azrail aleyhisselam, ruhları kabz etmekle görevli büyük melek Azrail aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, yakarmış, demiş ki, kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler, şekva edecekler. Ya Rabbi, sen bana ruhları kabz etmek görevini verdin. Bu vazifeyi ben yaparken senin kulların bizim ruhumuzu Azrail alıyor diye benden küsecekler, benden şikayet edecekler diye Allah-u Teala'ya yalvarmış. Ona cevaben şöyle denilmiş değerli dinleyenler. Senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Sen bu vazifeyi görürken kimsenin aklına gelmeyeceksin bile. Hastalıklar, musibetler, kazalar vesaire perde olacak, gölgeleyecek. Niye öldü adam? İşte hastaydı, şundan öldü. Araba çarptı, öldü. Trafik kazası geçirdi. Kalp krizinden gitti. Ve hakeza sebepleri, musibetleri, hastalıkları perde yapacağım buyurmuş Cenab-ı Hak ona. Böylece ta ibadımın yani kullarımın şekvaları, şikayetleri onlara gitsin. Oraya yönelsin. Sana gelmesin. Azrail aleyhisselama o şikayetler gelmemek için kullardan Cenab-ı Hak hastalıkları, musibetleri perde yapacağım diyor ve yapmış. Aynen bu perdeler gibi, hastalık musibet perdeleri gibi Azrail aleyhisselamın vazifesi de bir perdedir. Azrail aleyhisselam da diğer perdeler gibi o görevi yapmaklığı bir perdedir aslında. Neye karşı? Şikayetlerin Allah-u Teala'ya gitmemesi için. Hakikatte ruhları kabz eden, o izni veren, o fiili gerçekleştiren, yaratan Allah-u Teala'dır. İşte aynen o hastalık musibet perdesi gibi Azrail aleyhisselamın görevi dahi bir perdedir. Ta haksız şikayetler, o haksız şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve

güzellik ve maslahat cihetini herkes göremez. Ölümde aslında şikayet edilecek, şekva edilecek, küsülecek bir durum yok. Ama insanlar çoğunluğu ölümün arkasındaki o hikmeti, ölümdeki rahmeti, Allah'ın rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın ölüme koyduğu güzellikleri ve ölümdeki maslahatları, diğer hayırları, farklı farklı gayeleri, faydeleri herkes göremez. İnsanlar zahire bakıp itiraz ederler. Haşa, çok genç öldü. Genç ölmese acaba ne kadar sürede sen öldürecektin onu? Kaç sene ömür biçecektin ona? Çok hastalık çekti de öldü. Hastalık çekmese acaba sen ona nasıl bir ölüm şekli düşünüyordun? Yani kim, nerede, nasıl, kaç yaşında ölecek? İtiraz edilen noktada bunların karşılığı neler? Daha çok gençti. Daha yaşında ne vardı canım? 50 yaşındaydı. Daha onun çoluğu çocuğu vardı, yetimleri vardı. İşte böyle haksız şikayetler var. Neden? Çünkü ölümün arkasındaki rahmeti ilahiyenin koyduğu hikmetleri, maslahatları, faydeleri, güzellikleri insanlar göremez diyor çoğunluğu. Gafletten dolayı. Ve haksız şikayette bulunurlar. Ölümün o zahiri yüzüne bakıp ayrılık kısmını düşünüp itiraz ederler. Şekvaya başlarlar. İşte bu haksız şikayetler, şekvalar rahim-i mutlaka gitmemesi hikmetiyle. Halbuki Allah-u Teala zulmetmez. Allah-u Teala sonsuz merhamet, sonsuz şefkat sahibidir. Sonsuz rahmet ve rahimiyet sahibidir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bu sonsuz rahmetine o şikayetler, o şekvalar gitmemesi için bu hikmetle Azrail Aleyhisselam perde olmuştur. Azrail Aleyhisselam'a da musibetler, hastalıklar ve benzerleri perde olmuştur. İşte aynen bunun gibi değerli dinleyenler, bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, bütün meleklerin, Azrail Aleyhisselam'ın vazifesinde olduğu gibi, sayısını bilmediğimiz kadar Cenab-ı Hakk'ın o meleklerinin, selam hepsinin üzerine olsun, ve bütün zahiri sebepler dediğimiz, gördüğümüz, bildiğimiz, duyduğumuz, algıladığımız sebeplerin görevleri, vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir. Allah-u Teala'nın kainattaki o terbiye ediciliğinin, her şeye boyun eğdiriciliğinin, her şeyi tedbir ediciliğinin, Cenab-ı Hakk'ın izzetinin nesidir? Perdeleridir. Değerinin, şerefinin, yüceliğinin, Allah-u Teala'nın terbiye ediciliğindeki o şerefin, o değerin, o itirazlarla, o haksız şikayetlerle yanlış yere, oraya bir şikayet, şekva gitmemesi içindir. Bütün sebepler, zahiri sebepler, hatta meleklerin görevleri aynen Azrail Aleyhisselam örneğinde, kabz-ı ruh, kabz-ı ervah, ruhların kabz edilmesi örneğinde olduğu gibi. Hepsi perdedir. Güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeyler vardır kainatta. Hastalıklar, musibetler, ölümler bunun gibi şeylerdir. Ondaki güzellikler, ondaki rahmetler, ondaki hikmetler bilinmeyebilir. Bu tip şeylerde değerli dinleyenler, kudret-i ilahiyenin, Allah'ın gücünün, o sonsuz gücünün, kuvvetinin, kudretinin, izzeti ve kutsiyeti, onun değeri, onun şerefi, onun haysiyeti ve mukaddesliği ve Allah-u Teala'nın rahmetinin her şeyi kuşatması, yani ihatası muhafaza edilir böylece. Bunun içindir perde olması. İtiraza hedef olmasın. İnsanlar da böylece, Allah göstermesin, günahkar olmasınlar, isyana gitmesinler içindir. Ve hasis ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeylerle, böyle değersiz, önemsiz, merhametsiz şeylerle kudretin mübaşereti nazar-ı zahiriyede görünmesin. Küçücük, ehemmiyetsiz, aslında insanların anlamadığı şeylerle, arkasında güzellikler, hikmetler, faydeler bulunan hususlarda, bu değersiz küçük şeylerle Cenab-ı Hakk'ın kudreti, Cenab-ı Hakk'ın izzeti, Allah-u Teala'nın rububiyeti, onlarla
o beşerin nazarında bir araya gelmesin, bir temas bulunmasın içindir. Yoksa hiçbir sebebin, değerli dinleyenler, hiçbir hadisede hiçbir sebebin hakiki tesiri, etkisi ve o işin icat edilmesinde, yani vücuda gelmesinde hiçbir kabiliyeti olmadığını ve her şeyde tevhid sikkeleri, her şey Allah-u Teala'nın var ve bir olan Cenab-ı Hakk'ın emriyle yapıldığını, onun sikkeleriyle, mühürleriyle, hatemleriyle görüyoruz. Kat'i gösterdiğini Risale-i Nur hadsiz delillerle ispat etmiştir. Büyük bir kısmını burada yıllardır sizlere arz ediyoruz, izah ediyoruz değerli dinleyenler. Halk etmek, icat etmek, yaratmak, vücuda getirmek ona mahsustur. Allah'a mahsustur. Bir şeyi yaratmak, bir şeyi vücuda getirmek ancak Cenab-ı Hakk'ın işidir. Sebepler perdedir, melekler perdedir. Bütün esbab orada yalnız bir perdedardır. Vazifesi odur onun. Melaike gibi zişuur olanlar, bu sebepler içinde şuur sahibi olanlar var, melekler gibi. Onlar şuur sahibi olanların yalnız cüz-i ihtiyarıyla, o az bir seçme, tercih etme, ihtiyar etme hususu itibariyle cüz-i, çok az, çok küçük, icatsız, yani icada kabiliyeti olmayan, kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtriyeden, fıtratına konulmuş o hizmeti yapmak. Neyle? Kendi cüz-i kesbiyle, hayır cihetini, vazife cihetini, emir cihetini tercih etmek. Bu fıtri vazifeden ve ameli bir nevi ubudiyetten, bu da aynı zamanda amel itibariyle Allah-u Teala'nın dediğini yapmakla bir ibadettir. Bu ubudiyetten başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Demek ki her şey Allah-u Teala'dandır ve kader cihetiyle buna bakarız. Sebeplerin bir dahli yoktur. Sebeplerin ortaya konması, perdelerin araya girmesi, Cenab-ı Hakk'ın izzetine, sonsuz rahmet ve kudretine, sonsuz terbiye ediciliğine haksız şikayetler gitmesin içindir. Evet, izzet ve azamet isterler ki Allah-u Teala'nın o büyüklüğü, o şerefi, haysiyeti, değeri, bunlar isterler ki esbab, yani sebepler dediğimiz şeyler perdedar desti kudret ola. Allah-u Teala'nın o kudret elinin perdesi ola. Her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle vücuda geliyor. Sebepler de onun perdesi olsun. Neden? Allah-u Teala'nın izzeti ve azameti bunu ister. Aklın nazarında böyledir. Bakış açısıyla böyle bakmak gerekiyor. Ve tevhid ve ehadiyet isterler ki, peki Allah-u Teala'nın varlığı ve birliği ve her şeye özel o varlığı ve birliğinin tecellisi ister ki, sebepler ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Sebeplerin hakiki tesiri yok. Aklın nazarında nedir? Sebepler Cenab-ı Hakk'ın kudretine perdedirler. Allah'ın izzet ve azameti sebeplerin perdedarlık cihetini ister. Tevhid ve ehadiyeti ise onlara hakiki tesir vermez. Her şeyde Allah'ın varlık ve birlik mühürleri görünür. İşte değerli dinleyenler, nasıl ki melekler ve umuru hayriyede ve vücudiyede istihdam edilen zahiri sebepler, umuru hayriye dediği hayırlı işler, vücuda dair, var etmeye, var olmaya dair işlerde çalıştırılan o zahiri sebepler, bir ağaç vücuda geliyor, bir meyve vücuda geliyor, getiren Allah-u Teala'dır. Sebepler, toprak, su, hava, güneş, her ne varsa orada sebeptir ama tesiri yoktur. İşte bu hayırlı işlerde çalıştırılan o sebepler, zahiri sebepler, güzellikleri görünmeyen ve bilinmeyen şeylerde, az önce bahsetmiştik, hastalık gibi, musibet gibi, ölüm gibi şeylerde, kudret-i Rabbaniye'yi, Allah-u Teala'nın kudretini, Rabbani gücünü kusurdan, zulümden muhafaza edip takdis ve tesbih-i ilahide, yani Allah-u Teala'nın kudretinde, gücünde, kainatta bizim gördüğümüz zahiriyi, güzellik görünmeyen şeylerde, aslında onların perde gerisinde de çok güzellikler vardır ama kullar bunu anlamadığı için
o kusurlar oraya gitmesin. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bu zulümler ulaşmasın için ve Allah-u Teala'nın mukaddes olduğunu, onu tesbih etmek gerektiği noktasında birer vesiledir hepsi. Aynen onun gibi, aynen öyle de cinni ve insi şeytanların ve muzur maddelerin, insanlardan ve cinlerden şeytanlar var ya da şeytanlık yapanlar var ya da muzur maddeler var, zararlı olan şeyler. Bunlar da umur-u şerriye dediğimiz şerli işlerde ve ademiye dediğimiz yokluğa dair, ayrılığa dair ona vesile olan hususlarda yine kudret-i sübhaniyeyi, onlar da Allah'ın kudretiyle vücuda gelmiyor mu? İşte o noktada Cenab-ı Hakk'ın o tertemiz, her türlü noksanlıktan münezzeh sonsuz kudretini kadırdan ve haksız itirazlardan ve şikayetlere hedef olmaktan kurtarmakla, o sebeplerde ne diyoruz? İnsanların anlamadığı noktalarda, güzelliğini göremediği hususlarda sebeplere vererek Allah-u Teala, aslında tesir hakikileri yine yok. Yine yaratan Allah'tır. Ama Cenab-ı Hakk'ın mukaddes kudretini o zulümlerden perde olmakla onlar bir çeşit koruyuculuk yapmış olurlar. İşte onları o hedef olmaktan kurtarmakla takdisat ve tesbihat-ı Rabbaniye'ye, Rabbimizi tesbih etmeye, onu mukaddes olduğunu onun ilan etmeye ve kainattaki bütün kusurlardan müberra, yani uzak olduğunu ve münezzehiyetine tenzih edilmiş bütün kusurlardan tenzih etmeye Allah-u Teala'yı sebepler, o perdeler hizmet ederler buna. Çünkü bütün kusurlar nereden gelir? Adem'den, yani yokluktan, kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan kusurlar çıkar. Ki bunlar birer Adem'dirler. Vazife yapmamak, atalet, yokluk, tahrip Adem'idirler. Yani yokluğa dairdirler. Bütün kusurlar da buradan çıkar ve vücudu olmayan Adem'i fiillerden gelir bunlar. Bu şeytani ve şerli perdeler o kusurata merci olup, bu olumsuz perdeler, deminden beri izah ede geldiğimiz perdeler o kusurata kaynaklık edip onlara müracaat edilir. Bu kusurlardan dolayı böyle oldu denilir. Sebeplere hamledilir. Böylece itirazlar ve şekvalar bil istikak kendilerine alırlar. Çünkü zaten o yokluktan dolayı, ademilikten dolayı öyle yaratılmıştır. Böylece Cenab-ı Hakk'ın takdisine, yani onu mukaddes kılmaya vesile oluyorlar. Zaten şerli ve ademi tahribi işlerde, şerre dair, tahrip etmeye, yıkmaya dair örnek vermiştik. Muhteşem bir sarayı binlerce adam binlerce günde ancak yapabilir. Bir muzur adam, bir muzur çocuk bir kibritle o sarayı yıkıp tahrip edebilir. Çünkü Adem'e yönelik çalışıyordur. Yahut bir gemideki dümenci neferi sadece vazifesini yapmamakla, o gemiyi vücuda getirmek ne kadar zordur, onu işletmek, su üstünde götürmek, hizmet ettirmek ne kadar zordur. Çünkü vücuda dairdir ve hayır işleridir. Şerre dair olan bir tek vazifesizlik, bakınız adam hiçbir şey yapmıyor. Sadece geminin dümenini idare etmeyi bırakıyor. Ama öyle bir tahribat yapıyor ki geminin içindeki bütün insanlarla, bütün mallar, canlar o geminin gark olmasına, o dümenci vazifesini yapmadığından, o vazifesizlikten dolayı Adem'e dair, yokluğa ait bir iş yaptığından dolayı vesile olmuş oluyor. İşte şerli ve ademi ve tahribi işlerde kuvvet ve iktidar lazım gelmiyor değerli dinleyenlerim. Hani ehli dalaletin, ehli hidayete galibiyetinin sırrını da anlatırken bir iki hafta evvelki programda bundan bahsetmiştik. Bu şerli işlerde kuvvet ve iktidar lazım gelmiyor. Aynen o sarayı bir çocuğun bir kibritle yakması gibi küçücük bir fiil yahut da gemiyi batıran o dümenci neferinin vazifesini yapmaması gibi fiilsizlik bu şerli neticelere götürebiliyor. Çok kuvvet ve iktidar lazım değil. Az bir fiil ve cüz'i bir kuvvet, belki
Vazifesini yapmamakla bazen büyük yokluklar, ademler ve bozma

adam ne kadar olduğundan değil, tahribe ait bir iş olduğu için ufacık bir şeyle yapılabiliyor o vazife. Halbuki Adem'den başka hiç tesirleri, yani yokluktan başka hiçbir etkileri ve cüz'i bir kesipten, azıcık bir kazanımdan, gayretten başka hariç hiçbir kuvvetleri yoktur. Fakat o şerler Adem'den geldikleri için o şerirler hakiki faildirler. Yokluğa dair bir iş yaptığı için o şerirler o işin faili sayılırlar. Ondan dolayı ceza alırlar. Eğer zişur ise bunlar, şuur sahibi ise insanlar gibi, cinler gibi, o zaman bil istihkak, vazifesini yapmadığından ya da tahribe yönelik bir iş yaptığından çok büyük zararlar verdiğinden dolayı cezayı hak ederler. Ve bil istihkak, yani hak ederek cezalarını çekerler. Demek ki değerli dinleyenler, seyyiatta, kötülüklerde o fena olanlar faildirler. Onlar işlerler bu işi. Fakat iyiliklerde, hasenelerde ve hayırlarda ve ameli salihte vücut olmasından, hayırlar, abdest, namaz, oruç, iyilik etmek, bütün bunlar ameli salih olduğu için, hayır olduğu için, vücudi olduğu için bu işler vücuda dair olduğundan ve o iyiler, bu işi yapan o iyiler hakiki fail ve hakiki tesir sahibi, müessir değildirler. Belki kabildirler. Yani mümkündürler. Onu kabul etmeleri mümkündür anlamında. Feyzi ilahiyi kabul edenlerdir. Allah-u Teala feyzi ilahiyle kulunun kalbine iyiliği verir. Kul da bunu iyi niyetiyle, cüz-i iradesini o yönde gösterirse, Cenab-ı Hak o iyiliğin, o hasenenin, o hayrın vücuda gelmesi için gerekli bütün şartları yaratır. Dolayısıyla kulun oradaki tek ameli iyi niyetle o Allah'tan gelen feyzi kabul etmektir. Ve mükafatları dahi sırf bir feyz, fazl-ı ilahidir. Dolayısıyla bundan dolayı gelecek mükafat da kul bunu hak ettiği için değil, iyiliklerde, ameli salihte, hayra dair işlerde kul bunu hak ettiği için değil, cüz-i iradesini, Allah-u Teala'nın o fazlını, feyzi ilahisini kabul ettiği için Cenab-ı Hak rahmetinden, kereminden, fazlından onun karşılığı olarak ona sevap verir. Dolayısıyla mükafatları sırf bir fazl-ı ilahi Allah'ın onlara ikram etmesiyledir diye Kur'an-ı Hakim bunu şu ayetle ferman eder. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ esâbeke min hasenetin femin Allah ve mâ esâbeke min seyyiyetin femin nefsik. Bir iyilik, bir hayır isabet ettiğinde onu Allah'tan bileceğiz. Bir fenalık, bir kötülük sudur ettiğinde onu da nefsimizden bileceğiz. Ayet-i kerime bunu anlatıyor değerli dinleyenler. Sana isabet eden her iyilik Allah'tandır. Sana isabet eden her kötülük ise senin nefsindendir buyuruluyor Nisa suresinin bu 79. ayeti kerimesinde değerli dinleyenler. Elhasıl vücudu kainatları ve hadsiz Adem alemleri, vücut kainatları ve Adem alemleri, yani varlık ve yokluk alemleri, kainatları birbiriyle çarpışır. Bunlar birbiriyle çarpışırken kıymetli dinleyenler, cennet ve cehennem gibi meyveler verirler. İşte varlık ve yokluk alemleri birbiriyle çarpışırken, cennet ve cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah, Allah'a hamdolsun, Allah'a hamdolsun ve bütün Adem alemleri, yokluk alemleri ise Sübhanallah, Sübhanallah deyip hayret ederken ve ihatalı, her şeyi kuşatmalı bir kanunu mübareze ile iyilerle kötüler, hayırlarla şerlerin birbiriyle çarpışması kanunu, meleklerle şeytanlar bu kanun itibariyle ve hayırlarla şerler, çünkü bu kanun mübareze kanunu tüm kainatı kaplamıştır ve her yerde geçerlidir. Dolayısıyla şeytanlarla melekler,
Hayırlı.

Karla şerler ta kalbin etrafındaki, kalbimizin etrafındaki ilhamı vesvese ile mücadele ederken vesvese ilham, ilham ve vesvese var. Bakınız kalbimizden başlıyor, kainata kadar gidiyor. Kalbimizin etrafında bir vesvese veren şeytan, bir ilham veren melek var. Kainatta hayırlar ve şerler var. Ahirette cennet ve cehennem var. Melekler ve şeytanlar hep birbiriyle bunlar çarpışa geliyor. Varlık alemleriyle yokluğa dair fiiller. İşte bunlar mücadele ederken birden meleklere imanın bir meyvesi tecelli eder. Evet, biz neye bakıyorduk? İmanın rükünlerinin cüz'i meyvelerinden bazılarına. İşte bu mücadele sürerken birdenbire meleklere iman etmenin ne kadar güzel olduğu, nasıl neticelerinin olduğu bu manada bir meyve tecelli eder. Meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır. Allahu nuru semavatı vel arz ayetinden Allah semavat ve arzın nurudur, ışığıdır, aydınlığıdır ayetinin nurundan bir nurunu gösterir meleklere iman. Evet, Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur suresi 35. ayette böyle buyuruluyor. Bu ayetin nurlarından bir nuru meleklere iman rüknü gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tüm meleklere iman eden müminlere tattırır değerli dinleyenler. İkinci bir külli meyvesine 24. ve elifler kerametini gösteren 29. sözler işaret edip parlak bir surette meleklerin vücudunu ve vazifesini ispat etmişler. Yine meleklere imanın cüz'i meyvelerinden ikinci bir meyvesini de ilkini birinci kısmında programımızın arz etmiştik. İkincisini ise 29. söz meleklere, bekai ruha ve ahirete dair elifler kerametiyle kendisini gösteren 29. söz ve 24. söz parlak bir surette meleklerin vücudunu ve meleklerin vazifesini, yani görevlerini, varlıklarını ispat etmişler. Evet, kainatın her tarafında, cüz'i ve külli, her şeyde, her çeşitte, her nevde kendini tanıttırmak ve sevdirmek için de merhametkârâne bir haşmet-i rububiyet görülüyor. Allah-u Teala kainatta ne varsa, az, çok, büyük, küçük her şeyde kendisini gösterip, kendisini tanıttırıp kullarına kendisini sevdirmek istiyor. Ve bunu merhametkârâne bir şekilde gösteriyor. Rububiyetinin, terbiye ediciliğinin, haşmetin de, büyüklüğün de böylece gösteriyor. İşte ve elbette o haşmete, Allah-u Teala'nın o büyüklüğüne ve Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan o merhametine ve o kendisini tanıttırmaya ve sevdirmesine karşı şükür ve takdis için elhamdülillahlarla, Allah'a şükretmekle ve Allah'ı mukaddes kılmak için de bir geniş ve ihatalı, her şeyi kuşatan, kapsayan ve şuurkârâne, yani şuurlu bir şekilde şükreden, hamd eden bir kullukla, ubudiyetle mukabele etmek mutlaka lazım ve kesindir. Cenab-ı Hak bu kadar nimeti yaratmış, bu kainatı halk etmiş, kendisini tanıttırmak, sevdirmek ve ubudiyet ettirmek için. Buna karşı büyük ve külli bir ibadet lazımdır. Şuurlu bir ibadet lazımdır. Büyük bir kulluk gerektirir bu. Bu kesindir. O vazifeyi şuursuz cemadat ve erkan-ı azime-i kainat hesabına. Halbuki kainatta pek çok şuursuz mahlukat da vardır. Cansız mahlukat vardır. Kainattaki büyük, azim varlıklar vardır. Bütün onlar hesabına, işte dağlar, denizler, güneşler, dağlar, gezegenler adına o ubudiyetleri kim yapabilir? Hadsiz tanıttırmaya karşı, sevdirmeye karşı, hadsiz nimetlere karşı hadsiz ubudiyet gerekir. Bunu şuurlu melekler yapabilir. Ve o saltanat-ı rububiyetin, Allah-u Teala'nın Rablığının bu saltanatında her tarafında, serada, süreyyada, yani yerde, gökte, her yerde, zeminin temelinde, dışında, hakimane, hikmetlice ve haşmetkârâne Allah-u Teala'nın büyüklüğünü, ululuğunu gösterir tarzda icraatını kimler temsil edebilir? Melekler temsil edebilirler. İşte bu hususlar 24. ve özellikle 29. sözlerde değerli dinleyenler,

icraatını kimler temsil edebilir? Melekler temsil edebilirler. İşte bu hususlar 24. ve özellikle 29. sözlerde değerli dinleyenler etraflıca ve gayet güzel bir şekilde anlattığı tarafta Cenab-ı Hak melekleri halk etmiş ve onlara bu temsil görevini vermiş. Mesela felsefenin ruhsuz kanunları, maddecilikle bulaşmış felsefenin, sadece aklı nazara alan felsefenin o ruhsuz kanunları, içinde inanç olmayan kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri, hılkat-ı arziyeyi, dünyanın yaratılması nasıl gösteriyorlar? Çok karanlık ve ruhsuz, adeta kendi kendine olmuş, haşa. Bu yaratılışı ve vaziyeti fıtriyeyi, dünyanın fıtri yaratılıştan gelen görevlerini bu meyve ile, yani meleklere iman rüknüyle ne olmuş oluyor? Bu kainatın, bu dünyanın ruhu olmuş oluyor. Cansız zannettiğimiz, donuk zannettiğimiz bu dünyadaki ve kainattaki her bir nesneyi Allah-u Teala bir melekle temsil ettiriyor. O ubudiyet vazifesini onlara yaptırıyor. Dolayısıyla meleklere iman rüknü böyle nurlu bir meyve verdiriyor. Ve ünsiyetli bir tarzda Sevr ve Hud namlarında, iki meleğin omuzlarında, hani dünya öküz ve balık üzerindedir hadis-i şerifi var ya, işte dünyayı temsil eden bu isimlerde iki balık ve öküz tesmiye edilen iki melek de onların omuzlarında, yani onların nezaretleri altında, onların nazırlığı, onların bakanlığı, bakıcılığı altında hem cennetten getirilen ve fani küre-i arzın baki bir temel taşı olan bu dünyanın, fani dünyanın baki bir temel taşı olan ve cennetten getirilen, yani ileride baki cennete bir kısmını devretmeye bir işaret için Sahrat namında uhrevi bir madde ve bir hakikat cennetten gönderilip Sevr ve Hud meleklerine bir nokta istinad edilmiş diye Beni İsrail'in, İsrailoğullarının eski peygamberlerinden rivayet var. İsrailoğullarının eski peygamberleri diyorlar ki cennetten getirilen büyük bir taşa dünyada, fani dünyada baki cennetin temelini oluşturacak o taş, o iki meleğin dünyaya nezaret eden, dünyaya vekillik eden o iki meleğin dayanak noktaları olmuş diye rivayet etmişler. Hem İbn Abbas'tan dahi bu hadis rivayet edilmiş. Bu durum, bu galat olarak yanlış anlaşılan husus, dünya sanki zahirde gerçekten öküz ve balığın üstünde durur gibi anlaşıldığından bu hadise de ilişilmiş değerli dinleyenler. Halbuki bunu başka yerde yine Üstad Hazretleri izah ediyor. Üç cihetle bu hadisin doğru olduğunu, işte dünyanın, dünyaya müvekkel iki melek, bu Sevr ve Hud namındaki meleklerin nezaretleri altında olduğunu, burçlar cihetiyle yine Sevr ve Hud burçlarına dünyanın geldiği zamanda hadis-i şerifin mervi olduğunu söylendiğini, yahut da o dönemde denizlerde balıkçılık, karada ise ziraatın yine öküzle yapılmasından dolayı onlara atfen böyle söylendiğini anlatıyor. Evet, ma teessüf bu kutsi mana ve bu teşbihe, yani bu benzetmedir ve bir kutsi mana vardır. İşte bunu mururu zamanla, zamanın geçmesiyle avamın nazarında, ilimsiz insanların bakışlarına göre hakikat telakki edilmiş, ya gerçekten öküz ve balığın üstünde olur mu dünya diyerek böyle zannedilmiş, aklın haricinde bir suret almış bu durum. Akıl da bunu kabul etmez tabii. O zaman madem melekler havada gezdikleri gibi toprakta ve taşta ve yerin merkezinde gezerler, melekler her yerde gezebilirler. Sadece havada değil, yerin merkezinde de gezerler, taşta da gezerler, toprakta da gezerler. Elbette onların, o meleklerin küre-i arzın, yani dünyanın üstünde duracak cismani taş ve balığa ve öküze ihtiyaçları yoktur. Onların bir yerde durmak için bir taşa yahut cismani bir balığa yahut da öküze ihtiyaçları yoktur. Böyle bir şeye gerek de yoktur. Hem mesela küre-i arz, yani dünyamız, küre-i arzın nevleri adedince başlarla, dünyaya benzer ne kadar yıldız varsa sayısını bilemiyoruz, trilyonlarca, bütün o kadar başlarla ve o nevlerin fertleri sayısınca dillerle, yine yıldızlar adedince dillerle
ve o

bitkilerin ağza ve yaprak ve meyveleri miktarınca cihazlarla dünyadaki ağaçlar, ağaçların dalları, dalların çiçekleri, meyveleri, çiçekleri sanki her birisi bir kafa, bir baş, her birisindeki o meyveler birer ağız, birer dil, bütün o dillerle Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar ve bütün bunlara da melekler her birisine müekkeldir, vazifelidir orada. Oradan onların zikirlerini Allah-u Teala'ya takdim ederler. Allah-u Teala'yı onlar adıyla vazifedar olarak hamd eder, şükreder, zikrederler. İşte o meyveler, ağaçlar, yapraklar miktarınca cihazlarla, tesbihatlarla yaptığı gibi yaptığı için elbette o haşmetli ve şuursuz ubudiyeti fıtriyeyi bilerek o büyük külli gezegenlerin dünya gibi ve ona benzeri gezegenlerin yaptığı

gördüğü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikat olarak haber vermiş. Yani 40 bin başlı, her başında 40 bin ağzı dili olan, her dilinde 40 bin tesbihatı olan melekten bahsedildiğinde bu durumu böyle anlayacağız değerli dinleyenler. Peygamber Efendimiz haber vermiş. El-Hak haber vermişse doğrudur. Ve yine hılkat-ı kainatın, yani kainatın yaratılışının, az önce arzın, dünyanın yaratılışı ve ondaki meleklerden bahsettik. Şimdi kainat. Kainatın yaratılışındaki en ehemmiyetli netice ne olabilir değerli dinleyenler? İşte kainatın yaratılışındaki en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebeti Rabbaniye'yi tebliğ ve ishar eden, insanlarla bir münasebet olacak. Kainatın neticesi olarak insanı yaratmış Allah-u Teala. İnsanı da ubudiyet için yaratmış. İnsanla Rabbimiz arasında o Rabbani münasebeti melekler sağlamış. Cebrail Aleyhisselam vahiyleri getirmiş. Tebliğ vazifesini yapmış. Bunu ishar etmiş. Cebrail Aleyhisselam, bu vazifeleri yapan Cebrail Aleyhisselam, vezi-i hayat alemi dediğimiz canlılar aleminde en haşmetli, en büyük, en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki hayat veriyor, diriltiyor, sonra ölümle vazifesinden paydos ediyor. Terhis etmekteki Halika mahsus olan, yaratıcıya, Allah'a mahsus olan icraat-ı ilahiyeyi, Allah'ın ilahi icraatları yalnız temsil edip ubudiyet kerane ona nezaret eden İsrafil Aleyhisselam ve Azrail Aleyhisselam ve hayat dairesindeki rahmetin, hayat veriyor her şeyi Allah-u Teala. Bu dairede bir rahmet var. Allah'ın rahmeti tecelli ediyor ki hayat veriyor. İşte bu hayat verme dairesindeki rahmetin en cemaiyetli, en toplayıcı, en geniş ve en zevkli olan rızık meselesi. Bu rızıktaki ihsanat-ı rahmaniye, Rahman olan Allah'ın ihsanıdır. Çeşit çeşit, sayısını bilmediğimiz kadar rızık ve onlardaki lezzetler. Bütün bunları bu rahmani ihsanata nezaret edecek melekler. Bunlara nezaretle beraber şuursuz şükürlerini şuur ile temsil eden Mikail Aleyhisselam gibi. Bütün bu rızıkların, bütün bu ihsanların şuursuz şükürlerini şuurlu olarak takdim eden Mikail Aleyhisselam gibi meleklerin pek acayip mahiyette olarak bulunmaları, çok çeşit değişik bir mahiyette olmaları ve vücutları ve ruhlarının bekaları baki olması, saltanat ve haşmet-i rububiyetin, Allah-u Teala'nın Rablığındaki büyüklüğünün, saltanatındaki terbiye ediciliğinin gereğidir, muktezasıdır. Onların ve her birinin, mahsus taifelerinin, onlara özel taifelerinin vücutları, varlıkları, kainatta güneş gibi görünen saltanat-ı haşmetin vücudu derecesinde kat'idir ve şüphesizdir. Nasıl Allah-u Teala'nın büyüklüğünü, azametini, haşmetini kainatta görüyorsak, bütün o ubudiyetleri temsil eden meleklerin varlığını ve onların ruhlarının bekasını da aynen güneş parlaklığında o katiyette görüyoruz. Bu iş böyledir ve şüphesizdir. Melaikeye ait başka hakikatler bunlara kıyas edilsin. Bunlar bir kısmı. Diğer hakikatleri de kıyas ettiğinizde bütün bu hakikatlerin mahiyeti anlaşılmış olur değerli dinleyenler. Evet, küre-i arz dediğimiz dünyada 400 bin çeşitleri, nevleri zihayattan halk eden, 400 bin çeşit hayat sahibi yaratmış Allah-u Teala. Onların da fertleri trilyonlar aşar, sayısını bilmiyoruz. Bütün bunları yaratan, halk eden, hatta en adi müteaffin maddelerden, böyle basit, sıradan, hatta kokuşmuş maddelerden Cenab-ı Hak ruh sahibi, hayat sahibi mahluklar yaratıyor. Bütün onlardan yarattığı zih ruhları çoklukla Allah Teala yaratıp her tarafı onlarla şenlendirmiş. Bütün onlarla şenlendiren ve mucizatı sanatına, sanatındaki mucizeye karşı onlara dilleriyle maşallah, barekallah, subhanallah dedirten ve ihsanat-ı rahmetine, rahmetindeki ihsanlarına, iyiliklerine karşılık mukabil elhamdülillah ve eşşükrülillah, Allah'a şükürler olsun, Allah'a hamd olsun, Allah en büyüktür, Allahu Ekber dedirten, o hayvancıklara bunları söylettiren bir Kadir-i Zülcelal-i Vel Cemal, sonsuz bir kudret ve güzellik sahibi Allah-u Teala elbette bila şek ve la şüphe, hiç şüphe yoktur ki koca semavata, dünyada

onları yaptığı gibi koskoca gökyüzüne, o göklerdeki varlıklara münasip, isyansız ve daima kullukta olan, ubudiyette olan sekeneleri, yani sakinleri ve ruhanileri yaratmıştır. Semavatı o meleklerle ve ruhlarla şenlendirmiştir ve oraları boş bırakmamıştır Cenab-ı Hak. İşte diyorlar ya, uzaya gittik kimseyi bulamadık. Orada melekler var, ruhaniler var. Ve hayvanatın, yani hayvanların taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevleri, türleri yaratmış. İşte onlardan o nevleri meleklerden icat etmiş ki, yani hayvanlar taifelerinden daha fazla çeşitte ve sayıda melekleri Allah-u Teala icat etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip sanat ve rahmeti ilahiyeyi kendi dilleriyle, yağmur ve kardaki sanatı bir düşününüz. Her bir damlasına, tanesine Allah-u Teala bir küçücük melek yaratmış, onlara müvekkel, vazifeli, görevli bir vekil melek yaratmış. İşte böylece Cenab-ı Hak sanat ve rahmeti ilahiyesini onların dilleriyle alkışlattırıyor. Onun için bakınız, kar yağdığında, yağmur yağdırıldığında onlarla birlikte, onların her birini bir görevli, müvekkel melek indirdiğinden ruhani bir hava oluşur. Manevi bir atmosfer hissedersiniz. Düşününüz, belki milyarlarca melaike inip tekrar semavata gidiyor. İşte onlar o sanatlarla Allah'ın rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın sanatını kendi dilleriyle alkışlamış olurlar. Bir kısmı birer seyyare yıldızlara binip, bazıları da bir kısmı yağmur damlasına bindiği gibi bir kısmı koskoca gezegene biner. Fezai kainat dediğimiz kainat boşluğunda seyahat içinde Cenab-ı Hakk'ın azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyetine karşı tekbir ve tehlil ile, Allahu Ekber ve La İlahe illallah ile ubudiyetlerini, kulluklarını aleme ilan ediyorlar. Evet, zamanı Adem'den beri, Adem Aleyhisselam zamanından bu zamana kadar bütün semavi kitabı,

ile ubudiyetlerini, kulluklarını aleme ilan ediyorlar. Evet, zamanı Adem'den beri, Adem Aleyhisselam zamanından bu zamana kadar bütün semavi kitapların ve bütün dinlerin, melek

O görmediğimiz Amerika insanların vücutları gibi meleklerin vücutlarını ve bizimle alakadar olduklarını bütün semavi kitaplar, bütün dinler ve onlarla konuşmalar izah ve ispat ediyor. İşte şimdi gel, iman nuruyla bu külli ikinci meyveye bak ve tat. İman nuruyla bak ve tat. Nasıl kainatı baştan başa şenlendirip, güzelleştirip bir mescid-i ekbere, bütün kainat adeta büyük bir mescid, iman gözlüğü, iman bakış açısı sağlıyor bunu. Kainatı şenlendiriyor, o koskoca semavatı boş, hali kendi başına gezen yıldızlar gibi göstermiyor. Her birinde melekler var, yağmuru indiren melekler var, ağaçlara müekkel melekler var. Rızka müekkel, ruhları almaya müekkel, vahyi getirmeye müekkel, rüzgara yele müekkel görevli melekler var. İşte bu meyvenin iman nuruyla bak ki kainat meleklerle, bu manevi alemle iman nuruyla nasıl şenleniyor, nasıl güzelleşip büyük bir mescid hükmüne geçiyor. Ve büyük bir ibadethaneye iman nazarı bu kainatı nasıl çeviriyor. Ve fen ve felsefenin soğuk, hayatsız, karanlıklı, zulmatlı, dehşetli göstermelerine mukabil bu kainatı, İman nuru hayatlı, şuurlu, ışıklı, ünsiyetli, tatlı bir kainat göstererek baki hayatın bir cilve-i lezzetini ehli imana derecesine göre dünyada dahi tattırıyor. Değerli dinleyenler, nasıl ki vahdet ve ehadiyet sırrıyla Allah-u Teala'nın varlık ve birlik sırrı var, bir olma sırrı. İşte Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği ve her kainattaki her bir şeyde varlık ve birliğinin o şeye mahsus, o varlığa mahsus tecellisi, sırrı var. O sırr ile kainatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı sanat bulunmasıyla. Kainata bakıyoruz ki hangi mevcuda ya da mahluka baksak, her birisinde Cenab-ı Hakk'ın aynı isimleri, aynı hikmeti, aynı kudreti, aynı sanatı görülüyor. Esma-i Hüsna'sının tecellilerini görüyoruz. Aynı mührü gördüğümüzden dolayı, evet bu da Allah'ındır, bu da Allah'ındır, bu da Allah'ındır diyoruz. Yani her bir şeyde Allah'ın varlık ve birliğini gösteren mühürler var. Ve kainatta hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın tevhidi ilahisi onda parlamasın. Her bir yerde bunu görüyoruz. İşte bu vaziyet bulunmasıyla, Halık'ın yani yaratıcının vahdet ve tasarrufu, birliği, varlığı ve birliği ve idaresi kainatta ve yine kainattaki icadı, her bir şeyi icat etmesi ve rububiyeti dediğimiz her bir şeyi terbiye edip onun rızkını vermesi, boyun eğdirmesi ve hallakiyet ve kutsiyeti yani yaratıcılık ve mukaddesliği, cüz-i külli her bir masnuğun yani sanatla yapılmış her bir şeyin hal diliyle kainatın her tarafında ilan ediliyor. Aynen öyle de yani kainatın her bir yerinde küçük olsun, büyük olsun, az olsun, çok olsun her bir şeyde Allah'ın isim ve sıfatlarının birlik içinde görünmesi gibi her tarafta melekleri Cenab-ı Hak yaratıp halk edip her mahlukun lisan-ı haliyle şuursuz yaptıkları tesbihatı, taş, toprak, ağaç, çiçek, böcek, deniz, dünya, gezegen, güneş, yıldızlar ne varsa hepsinin yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyetkerane kulluklarını gösterir, dilleriyle yaptırıyor. Her bir şeyde Allah'ın tevhidi göründüğü gibi meleklerin ubudiyetleri ve onların tezahürleri görünüyor. Meleklerin hiçbir cihette hılaf-ı emir hareketleri yoktur. Allah-u Teala'nın emrine karşı bir hareketleri yoktur. Neyi emredilmişlerse onu yaparlar. Halis bir ubudiyetten başka, saf, temiz, samimi, Cenab-ı Hak neyi emretmişse o kulluktan, ubudiyetten başka hiçbir icatları ve emirsiz hiçbir müdahaleleri, hiçbir şeye de müdahale edemezler. Emir olmadan, Allah'ın emri olursa müdahale ederler. Müdahaleleri, hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz. Tam ibadun mükremun yef'alûne mâ yu'merûn sırrına mazhardırlar. Yani deniyor ki değerli dinleyenler, Enbiya suresi 26. ayette onlar şerefli kılınmış kullardır ibadun mükremun dediği yerde ve ne emrolunurlarsa emrolundukları şeyleri yaparlar. Tahrim suresi 6. ayetten alınmış o da. Yef'alûne mâ yu'merûn, emrolunduklarını yaparlar.

0: İbadun mükremun, şerefli kılınmış kullardır onlar, o melekler. İşte bu sırrı gösterirler, buna mazhardırlar değerli dinleyenler. Kıymetli dostlar, 11. meselenin hatimesine, yani son kısmına geldik. Süremiz burada dolduğu için bir sonraki hafta inşallah devam edeceğiz, Allah nasip ederse. Ben hepinizi iman nurunun meyvelerinden istifade eden müminler olmanız dileğiyle Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: İrfan Mektebi programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Urve bin Mes'ud radıyallahu an. İki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hira'da muhatap olduğu tebliğ ve irşat vazifesini ifada hiç tereddüt göstermemiş ve ilk heyecanın ardından vazifeye koyulmuştu. Mekke putperest toplumuna hitap etmeden önce kendi ailesi ve arkadaşlarından başlamış ve onları Müslüman olmaya, yani bir olan Allah'a kul ve kendi peygamberliğine, imana davet etmişti. Aileden tam destek aldıktan sonra yakın akrabalara gitmiş ama aynı desteği onlardan bulamamıştı. Başta amcaları olmak üzere kendisine karşı gelmişler ve onu incitmişlerdi. Zamanla gelişen tebliğ ve irşat neticesinde yavaş yavaş Mekke'de Müslümanların sayısı artmaya başlamıştı. Bu durum mevcut düzenden beslenenleri endişelendirmiş ve karşı tedbir almaya itmişti. Mekke'de zorlaşan tebliğ faaliyeti Mekke dışında da sürdürülmeye çalışılmıştı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Zeyd bin Harise ile birlikte gizlice Mekke'yi terk ederek Taif'e gidip ileri gelenlerine İslamiyet'i tebliğ etti. Fakat onlar kabule yanaşmadıkları gibi hakarete varan alaylı tavırlara girdiler. Hatta Taifli reislerden biri daha da ileri giderek, "Allah peygamber göndermek için senden başka kimse bulamadı mı?" demek küstahlığını bile göstermişti. O yüce nebi, kışkırtılan gençlerin ayak takımının taşlı, sopalı saldırılarına hedef olmuştu. Bütün bu zor durumlar karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı ve davranışı ibretliydi. Cebrail aleyhisselam, "İstersen bu dağları başlarına yıkarım," dediği halde o beddua bile etmedi. İleride onların da İslam'a gireceğini ümit ederek Allah'tan hidayet dileğinde bulundu. Hadisenin üzerinden yıllar geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif ahalisi için yaptığı hidayet duası kabul oldu. Taifliler grup grup İslam'a girdi. İslam güneşi bütün Arabistan'ı aydınlattı. Buradan bütün dünyaya ışık saçtı. Taif'in ileri gelenlerinden biri olan Urve bin Mes'ud da bu hidayet güneşinden nasibini alanların başındaydı. Hicri 9. yılda İslamiyet'in ruhunda meydana getirdiği aşkla Taif'ten kalkıp Medine'nin yolunu tuttu. Nihayet günler alan uzun bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek İslamiyet'i kabul etti. Bir zamanlar Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi azatlısıyla birlikte Taif'ten kovanlar birer birer Müslüman oluyorlar ve daha önce Allah Resulü aleyhissalatu vesselama karşı takındıkları insanlık dışı tavrın üzüntüsünü yaşıyorlardı. Ellerine gelen nimeti tepmişler ve iki cihan güneşine çapulcu muamelesi yapmışlardı. Şimdi bunu affettirme ve telafi etme zamanıydı. Urve bin Mesud, başkalarına İslamiyet'i ulaştırmak, tebliğ etmek kararındaydı. Bu hidayet nurunu en uzak yerlere mutlaka ulaştırmalıydı. İlk önce kendi kabilesinden, hemşehrilerinden başlamayı düşündü. Onları İslam'a davet etmenin zaruretine inanıyordu. Aralarında sözü dinlenir biri olması sebebiyle bu işi çok iyi yapabilirdi. Kendisini dinlerlerdi. Hatta o kadar ona inanırlardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları İslam'a çağırdığı zaman olsa olsa peygamberlik Urve'ye gelir demişlerdi. Urve bin Mesud'a böylesine bağlı ve ona böylesine itimat ediyorlardı. Urve bin Mesud radıyallahu an bu düşüncelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme açtı. Bütün teferruatıyla düşündüklerini ona anlattı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamsa endişeliydi. Taif ahalisinin karakterini biliyordu. Öteden beri onların gurur ve kibirini

İki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun bu gönülden isteğini boş çevirmedi. Peki, gitmek istiyorsan git, fakat dikkatli ol, ihtiyatlı hareket et buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Urbe yola çıktı. Birkaç gün sonra Taif'e vardı. Doğruca kendi evine gitti. Geceleyin geldiğinden, gelişi Taiflilerden çoğunun dikkatini çekmedi. Görenlerse Lat putuna uğramadan evine gitmesini hoş karşılamamışlardı. Fakat yol yorgunluğu sebebiyle bu ziyareti yapmadığını düşünerek bir şey de söylememişlerdi. Sabah olunca kabilesi uzun süre kendilerinden ayrı kalan Urbe'yi ziyarete geldi. Kendisini cahiliye selamıyla selamladılar. Urbe, cahiliye devrinin selamını tanımadığını belirtti ve bana "Esselamu aleyküm" diyerek "Cennetliklerin selamıyla selam veriniz" dedi. Durum anlaşılmıştı. Fakat geliş sebebini anlatmalıydı. Söze şöyle başladı. "Ey kavmim, siz beni herhangi bir kötülükle suçlayabilirsiniz." Hep bir ağızdan "Hayır" cevabını verdiler. Bundan sonra Urve devam etti ve "Benim İslam'a girmemin sebebi onda bulduğum hakikattir. Başkasının görmediği şeyi ben onda gördüm. Geliniz, hep birlikte tavsiyelerimi dinleyiniz. Bana muhalefet etmeyiniz. Yemin ederim hiçbir elçi size takdim ettiğim hakikatlerden daha üstün bir haberi kendi kavmine getirmemiştir" dedi. Bu sözleri karşısında Taifliler şaşkına döndü. Çünkü Urve tamamen değişmişti. Daha önce bildikleri Urve artık yoktu. İslam'ın nuruyla aydınlanmış bir Urve vardı. Taifliler çevresini sardı. "Zaten senin ilk gelişinde Lat'a uğramadan, yanından saçını kesmeden doğruca evine gitmen bizi şüphelendirmişti" diyerek hücuma geçtiler. Fakat Urve anlatmaya devam etti. Onun kararlılığını anlayan müşrikler hep birlikte kalktılar ve gittiler. Hazreti Urve bin Mes'ud'un samimiyetinin farkına varıp dağılan Taiflilerin içine kurt düşmüş ve şüphelerinin doğru çıktığını bizzat kendisinden öğrenmişlerdi. Çünkü bir olan Allah'a ve onun elçisi iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inandığını ve hidayete erdiğini söyleyen Hazreti Urve hem putlara tapmamış hem de diğer şirk döneminden kalma vazifelerini yapmamıştı. Urve bin Mes'ud radıyallahu an Tanyer'i ağırdığında evinin damına çıktı ve sabah ezanı okudu. Ezan sesini duyan müşrikler beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Toplu halde yay ve oklarına sarılarak Urve'yi ok yağmuruna tuttular. Hazreti Urve yaralanmıştı ve her tarafından kanlar fışkırıyordu. Bu haldeyken müşriklere dönerek "Bu benim için bir şereftir. Şehitlik Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Allah bir ve Muhammed onun Resulüdür. Resulullah'a olan imanım bir kat daha güçlendi. Çünkü bunu bana o haber vermişti. Ey akrabalarım, sizden bir tek isteğim vardır. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saflarında harbeden ve şehit olan sahabilerin yanına gömünüz. Onlarla beraber olmak istiyorum" dedi. Hazreti Urbe'nin ölüm haberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca iki cihan güneşi çok üzüldüler. Onun durumunu eski zamanlarda insanlara

ve hakka çağıran bir hak erine benzetmişti. Onun durumu Yasin sahibinin yani Habibi Neccar'ın durumuna benzer. Yasin sahibi de kabilesini Allah'a çağırmış ve kabilesi tarafından şehit edilmişti. Hamdolsun Allah'a ki ümmetimden Yasin sahibine benzer birini çıkardı buyurdular. Allah inancı uğrunda şehadet şerbetini içen ve bunu şereflerin en büyüğü görerek can emanetini teslim eden Hazreti Urve bin Mes'ud radıyallahu anh'tan ve onun gibi şehitlerden razı olsun, onlara rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer.

0: değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
10: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم. وَبَلَّغَنَا رَسُولُنَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün mevzuumuz yine Peygamber Efendimiz, delilimiz, rehberimiz, önderimiz, nur kaynağımız, vesile-i necatımız Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri. Muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizde Peygamber-i Zişan Efendimiz'e tabi olmanın, sünnetine uymanın ehemmiyeti ve fazaili üzerinde inşallah hasbuhal edeceğiz. Evvela şunu ifade edelim ki söz, kelam, lügat ve kelime onun hakikat-ı Muhammediyesi ve fazaili Ahmediyesini ifadede acizdir. İnsanoğlu bir şey üzerinde ne kadar dursa, ne kadar önemle konuşmak istese İstidadı bellidir. Öyle olunca hudutsuz nur ve feyiz kaynağı olan Peygamber Efendimiz'i olduğu gibi tanıtabilmekte aczimiz kat'i. Bunu dersimizin mukaddimesi olarak yine ortaya koyuyoruz muhterem ünlüler. Ve kainatın fahrinden özür diliyoruz ki bizi bağışlasın, kusurumuza bakmasın, mazeretimizi kabul buyursun. Dünyada nurundan, mahşerde şefaatinden, cennette komşuluğundan bizi mahrum etmesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, dersimizin ser levhasını tezyin eden ayet-i kerimede Cenab-ı Halik-i Zülcelal buyuruyorlar ki Estaizu billah, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Söyle Habibim, Muhammed'im, Resulüm, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Muhterem Müslümanlar, bu ayeti kerimenin sebebi nüzulün de tefsirlerimiz şöyle bir beyanda bulunmuşlar. Mekke'de müşrikler putlara tapıyorlar. İlahlarını, mabutlarını elleriyle yontuyorlar. 20. asırda olduğu gibi muhterem Müslümanlar. Ya zavallı beşer. Aksakili Hamd Efendi merhumun bir risalesinde dediği gibi yoldan kaymaya görsün, tekrar onu yola getirmek çok zor muhterem müminler. Aklına mağrur, dalaletiyle övünen, sapıklığıyla şımarıp çılgınlaşan insanoğlu çok zaman en ciddi nasihatlere bile 20. asırda nasıl yılışıyor görüyorsunuz muhterem müminler. O gün Peygamber Efendimizin karşısına çıkanlara Allah'ın Resulü buyurdular ki sizler yanlış yoldasınız. Kainatın yaratıcısı, gerçek ilah ve mabud olan Allahu Zülcelal birdir, tektir, vahdaniyet ve samadaniyet sıfatlarıyla muttasıftır. Sizse taştan ve tunçtan yonttuğunuz putlara, ilahlara kapıyorsunuz. Yolunuzu şaşırmışsınız. Azami gaflettesiniz. Dalaletin gayyalarında bocalıyorsunuz. Geliniz hakikati, gerçeği kabul ediniz diyordu Peygamber Efendimiz. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Ömer'in şu sözünü zaman zaman size naklederim. Faruk-u Azam bazen sohbetlerde buyurulmuş ki, devri cahiliyede bir halimiz vardı, hatırladıkça ağlarım. Yine devri cahiliyede bir durumumuz vardı ki, hatırladıkça gülerim buyurmuşlar Hazreti Ömer. Ahbap ve yaranı demişler ki, nedir o ya Ömer, söyler misiniz? Cenab-ı Faruk-u Azam diyor ki, annemiz küçüklüğümüzde helvadan bize put yapardı. Annemiz küçüklüğümüzde helva pişirirdi. O helvadan böyle sıkıştırarak put yapardı. Önüne oturur tapardı. Bize de böyle yapın derdi. Sonra karnımız acıktığında sofraya oturur onu yerdik diyor. Bunu hatırladıkça gülerim. Eşrefi mahluk, ekremi mevcud olan insanoğlu bu büyük fazilet ve kemaliyle kainatın yüce yaratıcısına kul olmalı ancak. Ya onun için ben geçen dersimde size hem latife hem hakikat olarak dedim ki, Müslümanlar size bir çalım edeyim dedim. Kendimi izzette görüyorum çünkü alemlerin yegane Rabbi olan

ancak dedim. Tamam mı? 71 yaşındayım. Şunu hatırlayıverdim hemen muhterem müminler. İbrahim İbni Ethem, büyük veli İbrahim İbni Ethem, Belh sultanlığını bırakıp çöllere, sahralara düşüp 18 sene bir mürşidi kamile hizmet ediyor. 18 sene. Sonra Kabe-i Muazzama'da Beytullah'ı tavaf ederken Hacertül halka turran fi hevâke ve eytemtül iyâle likey herâke ve lev katâteni fil hubbi irben lemâ hannel füâdu ilâ sivâke. Münacatını böyle manzum olarak barigâh-ı mecd-i uluhiyete Kabe kurbundan yükseltiyor İbrahim İbn Ethem. Tacı, tahtı, saltanatı, sultanlığı, bütün halkı senin yolunda bertaraf ederek aileyi dul, evladı yetim olarak bıraktım, huzurundayım, Kabe'nin gölgesindeyim, beytini tavaf ediyorum Yüce Rabbim. İbrahim Ethem devam ederek böyle diyor. وَلَوْ قَطَعْتَن۪ي فِي الْحُبِّ اِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُعَادُ اِلَى سِوَاكَ. Çilelerle beni paramparça etsen, her parçam bir dağ başında kalsa Yüce Rabbim, gönlüm senden gayriye bir nefes ve zerre kadar dahi meyletmez. Madum, mabudum bilhak sensin, Rabbim sensin, Halikim sensin, İlahım sensin, her şeyim sensin Yüce Rabbim. Muhterem Konyalı kardeşlerim, şahit olunuz, ben de Rabbime öyle diyorum. Evet, evet. Her şeyimle dergahındayım. Kullara ve putlara baş eğmemekte kararlıyım Allah'ım. Hani Akif, yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum diyor. Ya kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum diyor. Ulan başımı koparırsınız belki ama bir bildiğim Allah'ın gayrinin önünde bu başım ebediyetlere kadar eğilmez diyor koca Akif. Yolundayız, yolunda, kabrinde rahat uyu. Koca Akif, koca şair, yolundayız ve milyonlarlık bir nesil yetişiyor elhamdülillahi teala. Milyonlarlık bir yeni, taptaze bir nesil. Muhterem Müslümanlar, İbrahim İbni Ethem'in bir beyti demiştim. Kabe'yi tavaf ederken sözü oraya getirdi. Öyle diyor. Ve in yekü ya müheyminü kat asâke felem yescüt li mabudin sivâke. Ya Rab, ne kadar tatlı Yüce Allah'ım, ne kadar tatlı. Her ne kadar bu İbrahim sana karşı günahkardır, pür kusurdur, hataları çoktur ama ezelden ebede senden gayrinin önünde secdeye varmadı. Bu baş senden gayrinin huzurunda eğilmedi ve eğilmeyecek Yüce Rabbim diyor. Muhterem müminler, Cenab-ı Ömer'e tekrar geldim. Bir halimiz vardı ki hatırlayınca ağlarım, bir halimiz vardı ki hatırlayınca gülerim demişti ya, güldüğü şeyi söyledim size. Annemiz helvadan put yapardı diyor, önüne oturur tapardık, sonra da ekmeğimize katık ederdik, katık yapardık diyor, gülünecek şey. Şirkin akıbeti bu. Ya Rab, bizi peygamberin yolundan
ayırma.

Ya Megüsil okumuştum size. Megüsil ez hatmi rusul eyyamı hiş. Tekye kemkün berfenü berkamı hiş. Doktor Muhammed İkbal Esrar ve Rumuzu'nun kapağını almış dedim size. Mevlana'dan naklen her iki büyük mütefekkir ve aşk eri açıkça ifade ediyorlar. Aslında söz Mesnevi'dedir muhterem Müslümanlar. Sureti katiyede Hazreti Muhammed'in sünnet ve yolundan hayatının akışı bir nefes ve saniye dahi çıkmasın. Diplomanı, hünerine, tahsiline, aklına az güven diyor. Az güven. Yani tahsilliyim, akıllıyım. Yok. Mümin kardeşim, ben senden rica ediyorum. Suallerin tamamına ben gerçekçi müminim, Müslümanım diye cevap vereceksin. Hazreti Kur'an'ın nurunda ve Cenab-ı Muhammed'in izindeyim diyeceksin inşallahü teala. Yoksa yakın tarihimizde gazeteler, matbualar, efendim medyanın akışı, televizyonlarda neler duydunuz? Ne trilyonları adamlar boğazlarına geçirmişler ya. Hani tahsildi? Hani etiketti? Hani fakülte mezunuydu muhterem Müslümanlar? Devlet malı. Hani dedemizin bir sözü var, Konyalılar. Dedemizin bir sözü var. Bu mal ve servet bu lokmalarda tüyü bitmedik rahmi madedeki yetimin hakkı var ya. Yetimin hakkı var. Ya 65 milyonun hakkı var. Nasıl bunu Allah korusun soyup soğana çevirip de kendi karnına kokmuş midene indiriyorsun. Ya nasıl olacak hocam? Nasıl olacak? Ben hiç azına razı değilim. Konyalılar, şahsiyetimi, inancımı, halimi düşündüğümü söyleyeyim. Ben Hazreti Ömer gibi sahip istiyorum. Ya minare gibi doğru sahip istiyorum. Minare gibi. Hacı Veysade Üstadımız, Mustafa Efendi hocamız zaman zaman böyle latife ederdi. Biraz gecikiyoruz mevzuya ama sohbet ediyoruz muhterem Müslümanlar. Kavak gibi de olmayın, o rüzgardan devinir, sallanır derdi. Mümin minare gibi doğru olacak. Minare gibi doğru olacak. 50 defa anlattım ama 51. defa bir daha söylüyorum Müslümanlar. Gençler, memleketin dinamik çocukları, geleceğin kurtarıcıları, bilhassa size sesleniyorum. Vakit gecikmiş, Hazreti Ömer mum yakmış, ashab-ı mesalihin hizmetiyle meşgul, ahbabından biri geliyor özel bir işini görüşmek için. Selam aldıktan sonra biraz bekleyin diyor. Ashab-ı mesalihin işini bitiriyor, o mumu söndürüyor, çekmecesinden bir mum alıyor, çekiyor, onu yakıyor. Şimdi buyurun konuşabiliriz diyor. Misafir, ya Ömer hayret ettim diyor. Koyduğumda mumdu, çıkarıp yaktığımda mum. Niye böyle yaptın diyor. Kardeşim diyor, o mum devletin malı, devletin malı. Orada tüyü bitmedi, yetimin hakkı var. Ama şu aldığım mum, kendi maaşımdan aldığım mum, özel işimi ancak onun ışığında yapabiliriz diyor. Mum. Müslümanlar, mum yahu. Bir daha söyleyeceğim, iki olmadan geçmem muhterem Müslümanlar. Hazreti Ömer'den bir daha söyleyeceğim. Eve bir gün varır, Hazreti Ömer'den binlerce söyle hocam, tükenmez ki. Ama ben dersim, mevzuum başka şey, onun için geçeceğim. Eve varır Faruk-u Azam, adalet tarihinin ön sözü, girizgahı ve divacesi olan Cenab-ı Faruk-u Azam Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu ve erzahu, eve varır, sofra serilmiş, sofraya bir de tatlı konmuş. Hadi bizim Konya tabiriyle baklava diyelim muhterem müminler. Hazreti Ömer sofraya bakınca
böyle bir hayret ızhar ediyor. Hatun hayrola diyor, bizim sofrada bugün bir değişiklik var diyor. Müslümanlar ya, niye bu rişveti alıyorsun diye soruyorsunuz şimdi. Akıllı adam, bayağı diplomalı adam. Niye bu rişveti alıyorsun? Yahu kendi gelmiş bir şey, ben enayi miyim geri çevirecek diyor. Menfaatim var diyor.

olması için 40 sekması için 40 sekması için 40 sekması için 40 sekması için 48 senedir kürsüdeyim. Haberiniz var mı? Olur mu hocam diyeceksin. Eyvallahi olacak inşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz kıyamet kopmadan asr-ı saadetim gibi bir gün daha gelecek diyor Peygamber Efendimiz. Ben sadece şu işin üzerindeyim. Benim sağlığımda olsaydı da benim Abdurrahman'a, gençlere kalmasın. Benim sağlığımda olsun da göreyim, gözümü rahat kapayarak öleyim inşallahu teala. Hazreti Ömer Valide Sultan'a diyor ki, hanım diyor, sofrada bir değişiklik var. Fazladan bugün bir baklava var sofrada diyor, bir tatlı var. Nasıl oldu bu diyor. Efendi diyor, bir aylık taksisatımızdan biraz un, biraz yağ, biraz şeker arttı da diyor. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Bir aylık taksisatımızdan biraz yağ, biraz un, biraz şeker arttı da efendinin sofrasında bir değişiklik olsun diye bir baklava, bir tatlı yaptım size. Sırf ikram olsun diye. Hazreti Ömer böyle diyor. Yarın şurayı toplayacağım. Efendiler, benim maaşımdan bir ayda şu kadar şeker, un veya fazlası var. Bunu kesiniz diyeceğim diyor. Muhterem müminler, Mevla her şeye kadir. 6,5 milyarın kalbi Cenab-ı Hakk'ın iki kudret parmağı arasında. İsterse şöyle çevirir, isterse böyle çevirir. Ve Kur'an-ı Kerim ve ma emruna illa vahidetun kelemhim bil basar diyor. Biz bir şeyi murad ettik mi göz açıp yumuncaya kadar o ne kadar zor olursa olsun hallederiz buyuruyor yüce kudret. Evet. Muhterem müminler, gelin hep beraber dua edelim. İyiye doğru, güzele doğru, kemale doğru inşallahu teala. Asr-ı saadete benzeyen en güzel günleri görelim. Ondan sonra La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek gözümüzü fani aleme kapayıp baki aleme yönelelim inşallahu teala. Aksal gayemiz, varlığımızın hedefi bu tatlı günü, bu güzel günü, bu gelmesini beklediğimiz nur ve feyiz kaynağı günleri görmek istiyoruz inşallahu teala. Ayet-i Celle'yi tekrar okuyorum. Estaizu billah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Habibim, söyle onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz'e tabi olunuz. Allah'ın Resulüne tabi olunuz. Yemenizde, içmenizde, evinizde, çarşınızda, alışverişinizde, adab-ı muaşeretinizde, idarenizde, amirliğinizde, memurluğunuzda, hocalık ve hacılığınızda, müftilik ve vaazlık ve imamlığınızda ve bütün halükarda hayatınızın her safhasında fettebi'uni yuhbibkumullahu ve yagfir lekum zunubakum işaretine, Resul-i Zişan'a tabi olma emrine dikkat ediniz. Eğer tabi olursanız Allah da sizi sever. Konyalı kardeşlerim, duyuyor musunuz? Ben latife olarak soruyorum. Allah'ın sizi ve bizi sevmesini istiyor musunuz Müslümanlar? Hocam, elbette istiyoruz. Hiç öyle sual olur mu? Hani Resulullah'a bile şair ne diyor? Bilirim ben beni, sevecek yüz yok bende, sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diyor.

Resulullah bile bir kimseye muhabbet eder, severse kurtuldu, ebedi kurtuldu demektir. Allah severse, evet, yuhbibkumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. Allah sizi Resulullah'a tabi olduğunuz zaman, sünnetine uyduğunuz zaman sever. Tabii ömrümüzün sonuna kadar bunu söylemeye devam edeceğimiz için efendiler, mevzuma yetişmek bakımından fazla durmuyorum üzerinde. Sadece Allah da sizi severle kalmıyor. Ve yağfir lekum zunubekum. Eğer yolunuz Hazreti Muhammed'in yolu olursa, eğer yolunuz Hazreti Kur'an ve sünnet yolu olursa, geçmiş bütün günahlarınızı Cenab-ı Hak affeder. Affedince cennetine kor. Cennetine koyunca bütün nimetlerle taltif eder ve bu nimetlerin zirvesi olan cemaliyle sizi şereflendirir muhterem müminler. Öyle olunca tek yolu anlamış olduk. Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın sünnet yolu. Vallahu gafurur rahim. Allahu Zülcelal bağışlayıcıdır. Rahmetiyle yarlayıp esirgeyicidir. Kur'an-ı Kerim böylece beyan ediyor. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, "Men ahabbe sünneti fekad ahabbeni ve men ahabbeni kâne ma'ye fil cennet." Bir kimse sünnetimi severse beni sever, beni seven de cennette benimle beraberdir buyuruyor. Ya Müslümanlar, duyuyor musunuz? Herhangi bir kimse beni, sünnetimi severse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraberdir. Allah'ı seven cemaliyle beraberdir. Resulullah'ı seven cennette komşudur, onunla beraberdir. Mevlana'ları seven, Muhyiddin-i Arabi'leri seven, Cüneydi Bağdadi'leri seven, Bayezid-i Bastami'leri seven, İmam-ı Azam'ları seven, biraz daha yukarıya az evvel söylediğimiz gibi Hazreti Ömer'lere, Sıddık-ı Ekber'lere, Hazreti Osman'lara, Cenab-ı Ali'lere, sahabe ve tabiine muhabbet edenler, hiç korkmayın, hiç sarsılmayın. Mahşerde onlarla berabersiniz, cennette onlara komşusunuz inşallah. Ben burada böyle konuşurken sokaktan geçiyor diyor, gene hoca cennetten bahsediyor diyor, tapu veriyor diyor. Ya. Yani ne Allah'a, ne Resulüne, ne Kur'an'a, ne sünnete, ne de cennete kat'a adamın ihtiyacı yok. Ve bugün memleketimizde böyle milyon var, milyonlar var. Ya. Biz hidayet için dua ediyoruz Müslümanlar. Beşerdir, insandır, kuldur, boşa gitmesin ya Rabbi. Bütün bir insanlığa gerçeği göster, hakikati göster, hidayet ver. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz'e Taif'te çok eza etti müşrikler. Peygamber Efendimiz'e Uhud meydanında zırhının halkası yanağına geçti, dişi kırıldı. Evet efendim. Kendisine bir cümleyle beddua edin, bunların defteri dürülmesine yeter ya Muhammed dediler. Ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz, Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi, benim bu kavmime hidayet ver, bilmiyorlar da onun için yapıyorlar buyurdu. Uhud meydanında da Allahümme ağfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Bu kavme sen gufranınla, nurun ve hidayetin ve tevfikinle yetiş. Bilmiyorlar da bu cefayı onun için yapıyorlar. Hidayetini lütfet, gerçeği görsünler diye dua ediyor. Biz de dua ediyoruz muhterem Müslümanlar. Gerçeği göremeyen gözü perdeli, kara gözlüklü bu adamlara eğer nasipleri varsa Mevlamız hidayet versin. Müslümanlar, ben açıkça söylüyorum. Eğer nasipleri varsa, yollarının yanlış olduğunu anlayıp en doğruya yöneleceklerse tevfikini gönder, bunların lütfunla elinden tut, hakikate sevk et ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimizin sünneti dedik ve diyoruz ki sünnetine tabi olacağız. Şu halde hocam, bugünkü derste Resul-i Zişan'ın sünneti nedir? Mücmel olarak şahsiyetini ören amirler nelerdir? Peygamber Efendimizin fazaili bir buket

ise la teşbih ve la temsil, bu buketi meydana getiren güller, sümbüller nelerdir? Bunlardan bize bazı şeyler ver de şöyle güzel kokusuyla ruhumuz hayat bulsun diyeceksiniz. Ben vermeyeceğim. Allah'ın Resulüne Hazreti Ali soruyor. Geçen dersimde iki fıkrasını almıştım muhterem Müslümanlar. Şifa Şerhi Aliül Kari'de büyük ilim adamı Hazreti Ali'den naklediyor. Cenab-ı Ali bir gün Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz'in damadı, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in amcazadesi. Ve buyuruyorlar, ene medinetül ilmi ve aliyün babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Kim ilim istiyorsa kapıya müracaat etsin, Ali'ye gitsin buyuruyorlar. Esrar deryası, ledünniyat deryası muhterem Müslümanlar. Bazen böyle elini sadrine, kalbinin üzerine vurur. Ah, ehil arıyorum Allah Resulü'nden aldığım ulum ve ledünniyatı aktarmak için buyururlarmış. Hazreti Ali Kerem Hazretleri. Tefsir-i Mahaimi diye iki ciltlik bir tefsir var muhterem Müslümanlar. Medine-i Münevvere'de vefat etti. Aslen Türkistanlı, sonra Konyalı, sonra Medine'de vefat etti. İçinizde çok tanıyan var, Saatçi Osman Efendi Hoca. Bir gün bana demişti ki, Tefsir-i Mahaimi diye bir tefsir var. Onun sözü, benim değil muhterem Müslümanlar, beni ayıplamayın. Osman Efendi, Saatçi Osman Efendi Hoca öyle demişti. Tefsirlerde ayatı ilahi gücünde o kadar sağlam bir tefsir. Hindistanlı bir alimin tefsiri. Bu tefsiri nerede bulursan al Tahir Hoca dedi. Haç dönüşümde Şam-ı Şerif'te eski eserler satan, Arapça eserler satan bir zata sordum. Var mı Tefsir-i Mahaimi? Var dedi muhterem Müslümanlar, aldım. Ve hala kütüphanemde Tefsir-i Mahaimi. 25-28 kadar takım tefsir var. Kurtubi'den Tefsir-i Mahaimi'ye kadar kütüphanemde. Bir de Tefsir-i Mahaimi muhterem müminler. Orada mukaddimede Hazreti Ali'nin şu sözünü almış. Tefsir-i Mahaimi'nin mukaddimesinde Hazreti Ali böyle diyor. Lev erattu en uvekra seb'ine ba'iren min manel Fatiha lefealtu. Hazreti Ali böyle diyor. Lev erattu en uvekra seb'ine ba'iren min manel Fatiha lefealtu. Eğer murad etsem Fatiha suresinden 70 deve yükü kitap yazarım diyor. Fatiha'nın manasından 70 deve yükü eser, kitap yazarım diyor Hazreti Ali. Bu Hazreti Ali muhterem Müslümanlar, Rabbimiz mahşerde beraber haşlesin. Çünkü seviyoruz, cennette ashabın komşuları kılsın. Saçaklarının altında olalım inşallahu teala. Ya ashabi ken nücum bi eyyihi miktedeytum ihtedeytum. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. Benim sahabelerim semadaki yıldızlara benzerler. Hangisine uysanız en doğruyu bulur, vasılı ilallah olursunuz diyor. Niye? Çünkü ilmi ve marifeti, ahlak ve imanı re'sen Resulullah'tan alan insanlar. Peygamber Efendimiz de karşı karşıya bir ömür boyu veya birkaç seneler oturmuşlar. O şems-i hidayete böyle bayıla bayıla, niye bayıla bayıla dedin hocam? Çünkü bakınız şemal kitaplarına, sahabenin Peygamber Efendimiz'i dinlerken tavırlarını naklediyorlar da kenne ala ruusihimut tayr. Sahabe Peygamber Efendimiz'i dinlerken başlarının üzerinde kuş var da devinseler uçacakmış gibi Resulullah'a kulak verirlerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, biz de tab buradan başımızı ve kulağımızı uzatıyoruz Resulü Zişan Efendimizin bütün buyruklarına, köle ve benden eşesiyle teslimiz. Ya Rabbi bizi onun sünnet ve yolundan ayırma diyoruz. Evet muhterem Müslümanlar, Hazreti Ali soruyor, ya Resulallah sünnetiniz nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sünnetini şöyle tarif ediyorlar. Geçen dersimde iki fıkrasını almıştım. Buyuruyorlar, el marifetu re'su mali. Ya Ali, marifetullah sermayemdir.

beşerin ekremi mahluk olan, eşrefi mevcud olan insanın yaratılışın gayesi marifetullah'tır. Allah'ı bilmek. Geçen dersimde üzerine birkaç cümle söyledim muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak kıyamet sabahına kadar sulbümüzden Allah'ın marifetini tahsil eden nesiller lütfesin inşallah. Evet muhterem Müslümanlar. Marifetullah sermayemdir. Şu fıkrayı da almıştım geçen dersimde. Vel hubbu esasi. Sevgi de dinimin esasıdır. Sevgi yani aşk ve sevgi, Allah sevgisi, Kur'an sevgisi, Resulullah sevgisi, şeriat sevgisi, anne baba sevgisi, evlat sevgisi, aile sevgisi, mümin kardeşlerin sevgisi, evliya, alimler, sulaha ve velilerin sevgisi, hatta muhterem Müslümanlar, evindeki kedinin sevgisi bile, ya kedinin, köpeğin sevgisi bile. Yani adam vardır, köpeği değnekle dövüyor, gördüğümüz zaman içini sızlıyor, köpeği dövdüğünde bile. Öyle mi Müslümanlar? Adam vardır, kedinin başına basmış ayağını, öyle katlediyor. Adam öldürürcesine insan nefret ediyor, o da can taşıyor yahu. O da bir mahluk-u asili ilahidir, onun da bir ruhu var. İslam inancı bu, muhterem Müslümanlar. Ya. Karıncanın bile bilerek üzerine ayağınızı basamıyorsunuz. Onun da kendisine göre fazileti var. O çalışkanlığına bakınız. Bir yerde bir tatlı görse hemen gidip geriye haber veriyor. Evinizde bunu görüyorsunuz muhterem Müslümanlar. Bakıyorsunuz binlerce karınca tatlı çanağının başındalar. Şu bilgiye, şu haberleşmeye, şu sadakata, şu çalışkanlığa bakın. Hocam karıncanın başka fazileti yok mu? Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası cennete girecek. Ya Salih Aleyhisselam'ın devesi, Uzeyr Aleyhisselam'ın merkebi. Ya Resulullah öyle buyuruyor. Benim dinimin temeli, esasından biri de sevgidir. İslam'da tefrika yok. İslam'da takışma yok. İslam'da çekişme yok, İslam'da eşkıyalık yok, İslam'da soygun yok, İslam'da katil ve cinayet yok. İslam'da, dahasını söyleyeyim mi? Üç günden fazla dünya için kardeşine küsmek haramdır, küsmek. Bir şeyi sebep göstererek dünyalık bir şeyden dolayı hecrül müslim, efendim? Ya eyvah. Hadis-i şerife güya girecektik muhterem Müslümanlar. Ya dünyada sağ olduğumuz müddetle mümin kardeşlerimizle, Müslüman kardeşlerimizle hep sevişeceğiz, hep kaynaşacağız, hep kucaklaşacağız ve İslam'ın temeli, dayanağı, İslam'ın huyu ve ahlakı Peygamber Efendimiz, yani yıldızlar adedince olan fazailinden biri de sevgidir ve aşktır. Muhterem Müslümanlar, geçen dersimde söyledim. Hazreti Adem Safiyullah, Hazreti Nuh Neciyullah, Hazreti İbrahim Halilullah, Hazreti Musa Kelimullah, Hazreti İsa Ruhullah diyoruz. Şahabüddin. Peygamber Efendimiz'e ne diyoruz? Habibullah. Yani İslam A'dan Z'ye sevgi ve aşk dini. İslam A'dan Z'ye sevgi ve aşk dini. Ya. Bir mümin kardeşiyle karşılaştı mı yüzüne gülecek. Hadis-i şerifleri okudum geçen dersimde, artık zaten ezanımız okundu. Kucaklayacak, sevişecek. Onun için aşk eri Mevlana ne diyordu? Aşk eri Mevlana, İşk ast tarik-ı rahı peygamberi ma, mazade-i işkim, işk ast maderi ma diyor. Bizim Peygamber Efendimizin yolu, dini, aşk dinidir. Biz aşk zadeyiz, anamız aşktır diyor Mevlana. Mavi kubbenin, yeşil kubbenin altındaki aşk eri, büyük veli öyle diyor.

Biz aşk sadeyiz, anamız aşktır. Sevgi yükseldi mi aşk mertebesine varıyor. Muhterem Müslümanlar, tabii haliyle Allah sevgisi ve kullarının sevgisi, aile sevgisi muhterem Müslümanlar. Ya iki kardeş birbirini sevgiyle kucaklasa geçmiş günahlarını, küçük günahlarını Cenab-ı Hak affediyor. Müslümanlar duyuyor musunuz? İki kardeş biri diğerini sevgiyle, tebessümle kucaklasa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyoruz ya muhterem Müslümanlar, sevgiyle namazdan sonra cemaatle musafaha ediyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, iki müminin birbirinin elini sevgiyle tutar da salatü selam okunursa, müstehaptır tabii muhterem müminler, musafaha ederlerse yaprakları sararmış ağacın yapraklarının döküldüğü gibi bütün günahları dökülür buyuruyorlar. İslam şu halde bütün dertlerin ezelden ebede bir tek cilası var, devası var, iksiri var. İslam ve yine İslam ve yine İslam. Aslı saadette, ya Akif öyle diyor, Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor. Ya, Peygamber Efendimiz'den evvel beşeriyet ve insanlığın hali bu. Feyza bütün afakını, ihtilaf tefrika manasına buradaki feyza, Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Böyle bir cemiyete Hazreti Fahri Kainat, Cenab-ı Muhammed'in gelişinden sonra şu şeyi, menkıbeyi birkaç cümleyle anlatıyorum, kesiyorum Müslümanlar, bağışlayın beni. Bilal-i Habeşi'ye Hazreti Ebu Zer radıyallahu teala anhüma kara karının oğlu diye vermiş. Evvelce benden duydum. Bilal-i Habeşi esmer olduğu için Ebu Zer de biraz hadidül meşreptir. Hıyar-ı ümmeti ehiddâuha diyor Peygamber Efendimiz. Ümmetimin hayırlıları şeriat babında hadid, hiddetli olanlardır diyor, haberin ola. Öyle yalan Müslüman olmayacaksın delikanlı. Hakkı hak bilip hakkı ittibak edeceksin. Batılı batıl bilip batıldan mutlaka uzak olacaksın. Evet. Cenab-ı Ebu Zer biraz hiddetli olduğu için herhangi bir sebepten dolayı kardeşi Ebu Zer'in Gıfari'ye, o da sahabeden, o da sahabeden, kara karının oğlu diye vermiş. Bilal-i Habeşi de çok nazik gönüllü, ince ruhlu, ipek yapılı bir insan. Kırılmış buna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, ya Resulallah, Bilal-i Habeşi annemin siyahlığıyla beni itham etti. Bayağı da kırıldım kardeşime diyor. Gözünden böyle yaşlar akıyor. Bilal-i Habeşi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bak. Muhterem müminler, şimdi şakavetler, cinayetler, karakollar, köyler taranıyor, aileler, haneler, hanımlar yıkılıyor ya. Aslı saadetin bunları topyekun bir tarafa bırakın, hadisesi de bu. Evet. Yani günler, aylar içerisinde, yıllar içerisinde aslı saadetteki müthiş hadise de bu. Biri diğerine kara karının oğlu demiş. O biri de gelip Peygamber Efendimiz'e bunu söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Zer'in Gıfari'yi çağırıyor. Ya Ebu Zer, sende devri cahiliye kalıntıları var. Bilal-i Habeşi kardeşinle halallaş diyor. Ya Ebu Zer, sende devri cahiliye kalıntıları var. Kardeşin Bilal-i Habeşi ile halallaş diyor. Cenab-ı Ebu Zer'in Gıfari'yi yanağını yere koyuyor, yanağını yere, toprağa koyuyor. Bilal-i Habeşi kardeşim hakkını helal edip de ayağının biriyle bu yanağıma basmadıkça vallahi başımı kaldırmayacağım diyor. Ve kucaklaşıp gözyaşlarıyla sevişiyorlar. Muhtemimler, hocanız ve kardeşiniz olarak ben böyle cemiyet istiyorum. Akif'in dediği gibi, sen beni ister haklı gör, ister haksız. Ben böyle cemiyet istiyorum. Tamam mı? Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun, aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciyesi, münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize

0: Gülerek ölmeyi nasip ve mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakkı ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyle. Şeriatı Garra-i Ahmediye-i Muhammediye-i Mustafa'yı temessük ve ittibalarımızı yevmen feyevma müzdad eyle. Cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasıfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için öğle ezanı.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56

0: 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: 8 frekansında Ankara, 8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyeler

Nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına

0: Nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhta
1: radyohedef.com tıklayın.
2: Zorunlu yayın.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
4: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası

0: Arası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki yine bizi bir hayır üzerine buraya topladı. Hayrın dışında bir iş için bizleri toplamasın inşallah. Hep hayır için gelelim, hayrın arkasında olalım, hayrı elde etmenin gayretini verelim. Hayır yolunda da ölelim inşallah. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip etsin ve bundan geri koymasın bizleri inşallah. Asr-ı Saadet'in o saadetli tablolarının her biri güzeldir de bir tablo var ki beni çok etkiler. Muhakkak size hatırlatınca siz de etkileneceksiniz. Efendimiz namaz kıldırdıktan sonra, özellikle sabah namazlarını eda ettikten sonra cemaate döner. Döner dönmez de kim bu gece bir rüya gördü diye sorar. O gün, o gece rüya görmüş birisi varsa o rüyasını paylaşır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tabir eder.

Rüya meselesi biraz bizim dünyamızda, yaşadığımız bu zaman diliminde el ayağa düştüğü için biz biraz soğuğuz o meseleye, ama rüyayı çok da basit almamak lazım. Çünkü rüyalar üç şekilde gelir eğer salih ve sadıksa. Birincisi mübeşşirat-ı ilahidir. Allah'tan bir müjde ile gelir. Size bir müjde ulaştırır. İkincisi İltifat-ı Rabbani'dir. Allah'ın size bir iltifatıdır. İyi bir şey yapmışsınızdır. İyi bir şey yapacaksınızdır. Allah o gecenizi nurlandırmış. Size farklı bir biçimde hediyede bulunmuş. Ve siz o sabah uyandığınızda gördüğünüzden dolayı mesrur olacak. Ve o gün, o günden sonra da o güzelliği devam ettirmenin gayretini vereceksiniz. Bir de ikaz-ı rahmanidir üçüncüsü. Nedir ikaz-ı rahmani? Şefkat tokatıdır. Aslında gelen rüya, size gösterilen şey, ayağını denk al yoksa arkası var dedirtir insana. Bir yönüyle insana hizaya çeker. Ama salih ve sadık rüya görmek biraz da hayatın güzelliğiyle alakalı bir şeydir. Hayatı güzel olanlar sadık ve salih rüya görüyorlar. Hayatı karanlık olanın gecesi de karanlık oluyor. Ben şimdiye kadar size hiç rüya anlatmadım. Anlatmayı da hoş görmedim. Ama görülmüş bir rüya bana anlatıldı. Ben onu anlatmak istiyorum şimdi size. Yüreğimdeki o fırtınayı ancak anlatarak dindirebilirim. Siz de sonrasında kanaat getireceksiniz ki bu bir rüya değil aslında, bir hakikat. Allah o gösterilen kardeşimizin üzerinden bir hakikati bize ulaştırıyor, söylüyor. Sizler gibi bu sofranın taliplerinden birisi bir rüya görüyor, o anlatıyor. Beyaz bir minibüsün içerisinde minibüsün şoförü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yanında oturuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüzünü görmüyor o rüyayı gören kardeşimiz. Arkadaki saflarda, arkadaki koltuklarda da hem sahabiler var, hem de bu çağın sahabileri olmaya çalışan kardeşler var. Sahabilerin kimler olduğunu da bilmiyor ama arkadan gelen sesleri duyuyor. Sahabilerle sahabi olmayanlar şöyle bir meseleyi tartışıyorlar. Diyorlar ki sahabiler, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha çok seviyoruz. Sonradan gelenler de diyorlar ki hayır, biz de seviyoruz. Biz görmedik ama görmediğimiz halde onlara karşı muhabbetimiz var, sevmeye çalışıyoruz. Bu meseleyi tartışıyorlar. Bir yere geliyor minibüs, şöyle rampa bir yere, orada arızalanıyor. Efendimiz hariç diğerlerinin hepsi iniyor aşağıya. Bir meseleyi çözmek için aralarında konuşurken minibüsün yavaş yavaş kaydığını görüyorlar. Sahabi olmayanlar, bir taş bulalım da minibüsün kayan tekerinin altına koyalım diye taş ararlarken taş bulunup geliyorlar. Bir de bakıyorlar ki sahabiden biri başını koymuş tekerin altına. Ve böyle uyanıyor. Artık bir şey söylenebilir mi bilmiyorum. Hakikat bu. Aslında rüyanın üzerinden Allah bir hakikati göstermiş. Vallahi ashab-ı kiram başlarını hiç çekinmeden Efendimizin yoluna feda ettiler. Yüzlerce, binlerce örneği var bunun. Ama buradan o kardeşimizin üzerinden bize bir mesaj var. Baş koyamadınız, hiç değilse taş koyun diyor. Taş koyalım dostlar inşallah. Keşke ben baş koyabilseydim ve size baş koyun diyebilseydim. Ben söylemediğim, yapmadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim ki size? Ama duama sizi de katayım, şunu söyleyeyim, siz gönülden amin deyin. Allah hepimize taş koydursun. Şu Risalet davasında bir taşımız olsun. O taşı koyanlardan olalım inşallah. Ve onların sevgileri her daim yüreğimizde sürekli bir hale gelsin inşallah. Aziz kardeşlerim, sevgi meselesini konuşuyoruz. Bak,
bakın o sevgi de rüyalara dahi konuk olan bir şey. Allah bizlere de göstersin o tatlı rüyaları. Bugün Ehl-i Beyt Mektebi derslerimizin beşincisini yapacağız nasipse. Efendimizin Ehl-i Beyt'e sevgisini işledik. Sonra sözü sahabenin Ehl-i Beyt sevgisine getirdik dördüncü dersimizde. Biraz araya fasıla girdiği için ben zihinlerinizi bugünkü derse biraz hazırlamak istiyorum. O dördüncü dersi şöyle bir cümleyle bitirmiştim. Hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah? O Ehl-i Beyt'i çok seviyordu. Biz nasıl sevmeyiz ki onun sevdiklerini? Sahabenin Ehl-i Beyt'e olan sevgisini ve muhabbetini de örneklerle gördük. Farklı konulara da girdik. Bugün beşinci dersimizin konusu ümmetin Ehl-i Beyt'e sevgisi. Dolayısıyla biraz biz kendimizin sevgilerini konuşacağız. Bu sevginin temellerini, nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum bugünkü dersimize. Bugün Ehl-i Beyt meselesini konuşurken, Ehl-i Beyt'e sevgiyi konuşurken sanki Ehl-i Beyt meselesi ümmetin içerisinde birilerinin meselesiymiş gibi anlaşılıyor. Ehl-i Beyt'i fazlaca gündeme getirdiğiniz zaman da sizi bir yerlere doğru yamamaya başlıyorlar. Siz buranın işte propagandasını mı yapıyorsunuz gibi ithamlarla karşılaşıyorsunuz. Belki sizler de karşılaşmışsınızdır. Kim ne derse desin hiç önemli değil. Biz bildiğimiz hakikati dile getireceğiz. Hakikatin de arkasında olacağız inşallah. Ehl-i Beyt meselesi Alevi, Şii, Sünni, Selefi her neyse hiçbir kesimin meselesi değildir. Bu ümmetin ortak meselesidir. Çünkü Ehl-i Beyt'i sevmek bizim dinimizin bir esasıdır. Bu esasa ait birçok şey konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Kur'an'da buna ait hakikatleri görüyoruz, hadislerde görüyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabın uygulamalarında görüyoruz. Ancak ümmetin içerisinde şöyle bir problem var ki bu problemi görmemezlikten gelemeyiz. Bir kesimi sevgisizlikle suçluyor. Biz çok seviyoruz, siz ise az seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz, ithamlarını da duyuyoruz. Bunu temellendirirlerken de delil olarak şunu getiriyorlar. Asr-ı Saadet'ten sonra ortaya çıkan devletler kim bunlar? Emeviler, Abbasiler ve arkasından gelen Fatimiler, Memlukiler, Selçuklar, Osmanlılar falan falan. Devlet uygulamalarını Müslümanların genel kanaati olarak ortaya koyuyorlar. Bir kere bunu düzeltmemiz lazım dostlar. Hiç kimse kalkıp da Ehl-i Sünnet dünyasının Ehl-i Beyt'e olan muhabbetini Emevilerin, Abbasilerin, bilmem kimin uygulamalarının üzerinden konuşamaz. Bu yanlış bir şeydir. Eğer siz ümmet içerisinde özellikle Ehl-i Sünnet dünyasının Ehl-i Beyt'e olan muhabbetini konuşmak istiyorsanız ya da Ehl-i Beyt'e olan anlayışını konuşmak istiyorsanız konuşacağınız damarlar bellidir. İtikatta Maturidi ve Eş'ari üzerinden konuşmalısınız. Amelde İmam Malik, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel hepsinden Allah razı olsun rahmetullahi aleyhim ecmain onların üzerinden konuşmalısınız. Kalkıp da Ehl-i Sünnet dünyasının Ehl-i Beyt'e sevgisini bunların değil de Emevilerin halifelerinin veya sultanlarının üzerinden konuşmak ya cehaletin ya insafsızlığın bir ürünüdür. Bir kere bunu doğru tespit etmemiz lazım. Hiç kimse bu manada Ehl-i Sünnet dünyasını yargılayamaz, yargılamaya hakkı yok. Ben avukat falan değilim, savunmuyorum, olan hakikati söylüyorum. Neden? Çünkü Emeviler dediğiniz devlet, Abbasiler dediğiniz devlet, biraz sonra size detaylarını anlatacağım. En fazla bizim amelde mezhep imamlarımız olan o imamlarımızla uğraşmıştır. İmam Ebu Hanife hayatının bir kısmını Emevilerde, bir kısmını Abbasilerde geçirdi. Geriye kalan tüm imamlarımız,

Üç imamımız, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel ve İmam Şafii, hepsi Abbasiler döneminde yaşadılar. Dördünün de hayatında işkence, baskı, sürgün, zindan ve arkasından şehadet yok mu? Var. Nerede gördüler bunları? Emevi ve Abbasiler döneminde gördüler. Bu dört imamımızın da o günkü rejimlerle, yönetimlerle, valilerle, halifelerle, sultanlarla problemleri var. Dördünün de farklı farklı sıkıntıları var. Ama dördünün de ortak bir paydası var. Biliyor musunuz? O günkü sultanlarla onları karşı karşıya getiren nedir? Ehli beyte muhabbet. İmam Ebu Hanife de, diğer üç imam da o günkü yönetimlerden baskı, şiddet, sıkıntı görürlerken genel anlamdaki o uygulamalarda, o sıkıntılarda karşılaştıkları ithamların başında gelen şey Ehli Beyt'e muhabbet idi. Peki böyleyse eğer kim kalkıp da o imamlarımızı ve o imamlarımıza inanan, onların fetvalarıyla amel etmeye çalışan tarihin sayfaları içerisindeki Müslümanlar ve bizleri Ehli Beyt'e muhabbetsizlikle suçlayabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Haksızlıktır bu. Bu haksızlığın bir kere düzeltilmesi lazım. Dolayısıyla biz bugün ümmeti Muhammed'in ve özel olarak da bizlerin ait olduğu aile olan Ehli Sünnet'in Ehli Beyt'e muhabbetini konuşacaksak imamlarımızın üzerinden bu meseleyi konuşmalıyız ve bu meseleyi onların üzerinden anlamaya çalışmalıyız. Zaten biz de onu yapmaya çalışacağız. Ancak ben sizi biraz tarihin içerisine götüreceğim ki o imamlarımızın ve imamlarımızın karşısındaki o yönetimlerin tavırlarını anlayalım. Hem de biraz meseleye ibret nazarıyla bakabilirim. Zaten tarih bunun için okunur. Ya ibret almak için okunur, ya örnek almak için okunur. Biz ya örnek alırız iyi şeylerden ya da ibret alırız kötü şeylerden. Kur'an'ın tarih anlayışı da böyledir. Onun içindir Kur'an nebileri, şehitleri, sıddıkları, salihleri örnek şahsiyetler olarak bize anlatır. Onların karşısındaki zalimleri, facirleri kim onlar? Nemrutları, Firavunları, Belamları, Karunları, Hamanları, Ebu Lehebleri de ibret olarak anlatır. Kur'an bunları sırf tarih olsun diye anlatmaz. Böyle bir şeye Kur'an'ın ihtiyacı da yok. Ama Müslüman'ın özellikle de vahye muhatap olan insanın ibret nazarıyla, örnek nazarıyla bu hakikatleri okumasını ister. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin Kufe'deki şehadetiyle birlikte o güne kadar iki başlılık bir yönetim vardır İslam coğrafyasında. Özellikle Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra o gün ashabın yaşayanları Hazreti Ali'ye biat edince Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan biat etmedi. Biat etmediği gibi de baş kaldırdı. Hazreti Ali'nin hilafetini tanımadı ve sonrasında biliyorsunuz savaşlar oldu. Yaklaşık 4 yıl boyunca İslam dünyası o güne kadar tek bir halifenin altında hayatını devam ettirirken o günlerde iki başlı bir yönetim gelişmişti İslam coğrafyalarında. Ama Hazreti Ali'nin hilafeti Hicri 41, miladi 661'dir. O gün Kufe'de Hazreti Ali şehit olunca yerine Hazreti Hasan geçti. Hazreti Hasan 6 ay hilafeti devam ettirdi. Sonra Müslümanlar arasında bir anlaşma oldu. Belki o anlaşmanın detaylarına Hazreti Hasan derslerimizde tekrardan gündeme getireceğiz o dersleri işlerken. O anlaşmayla birlikte Hazreti Hasan hilafetten çekildi. Muaviye bin Ebi Sufyan geçti.

devlet ortaya çıktı. Bakın dedim ya, ibret nazarıyla bazı şeyleri okuyacağız, ibret nazarıyla okuyoruz. Bunca sıkıntı, bunca kan, bunca gözyaşı, bunca işkence, bunca insanın katli 89 yıllık bir devlet için miydi? Bunun içindi. Daha da acısını söyleyeceğim şimdi size. 89 yıllık devletin 14 tane sultanı var. 14 tane sultan birbirlerine veraset yoluyla bu işi intikal etmişler. Emeviler devletinin iki kolu var aslında. Bir Süfyaniler kolu var, bir Mervaniler kolu var. Süfyanilerden kasıt kimdir? Ebu Süfyan'ın çocuklarıdır. Onların sadece üç halifeleri var. İbret nazarıyla okuyoruz bakın. Muaviye bin Ebu Süfyan, onun oğlu Yezid bin Muaviye, onun oğlu Muaviye İbni Yezid, ikinci Muaviye. Sadece ve sadece üç tane halifedir Süfyaniler kolu. Tarih ne kadar? 23 yıl. 23 yıllık dünyevi bir saltanat için bakın biz bugün bu ailenin fertlerini anarken yüreğimizden geçenleri biliyorsunuz. Budur. Mervan bin Hakem ondan sonra gelecek. Şimdi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın 19 yıllık bir hilafeti var. En uzun da kalan odur. O vefat edip yerine velihat olarak oğlu Yezid'i atadınca biliyorsunuz oluşan olayları. Dünkü geçen ders Kerbela dersimizde biraz değindik. Kerbela hadisesi oluyor. Hazreti Hüseyin Kerbela'da katlediliyor. Hazreti Hüseyin'den sonra sadece ve sadece Yezid 3 yıl yaşıyor. Hilafeti 4 yıl bile değildir Yezid'in. O da onca sıkıntı, elinde Hazreti Hüseyin'in kanı ve bir av sırasında, geçen ders anlattım nasıl öldüğünü, bir av sırasında ölüp gidiyor. Yezid'in arkasından Muaviye geliyor. Bu Muaviye dedesi Muaviye'nin ismini taşıyor ama ne dedesine benziyor ne babasına benziyor. Kime benziyor? Babasının bir amcası var, adı Yezid bin Ebi Sufyan, ona benziyor. Yezid bin Ebi Sufyan'ı bilmiyorum duydunuz mu? Muhakkak içinizden duyanlar vardır. Bazen söz geldiği zaman ben ona dair bazı şeyler anlatıyorum size. Aslında şu Emevilerin tarihi bize tarihi anlama ve algılama adına da çok önemli şeyler öğretiyor. Bakın bir kere toptan silip süpürmek yok. Aile düşmanlığı yok. Bir Müslüman bir ailenin, bir ulusun, bir kavmin düşmanı asla olamaz. Müslümanın düşmanlığı zihniyet üzeredir. Zihniyete düşmandır ve düşman olmalıdır. Biz Emevilerin tamamına da düşman değiliz, olamayız. Olduğumuz zaman salihlerin hakkını yeriz. İşte Muaviye bin Yezid o salihlerden bir tanesidir. Amcası Yezid bin Ebi Sufyan da böyledir. Yezid bin Ebi Sufyan Muaviye'nin abisidir. Mekke'nin fethinde babasıyla birlikte Müslüman olmuştur. Nasıl biri size bir cümle söylüyorum. Ne zaman Müslüman olmuş? Hicretin 8. yılı. Ne zaman vefat etmiş? Hicretin 19. yılı. 11 yıl boyunca o yiğit insan atın üzerinden inmemiştir. Yezid bin Ebi Sufyan böyle biridir. Yıllarca 11 yıl bakın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın günlerinden başlayacak Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri Hazreti Ömer'in hilafet günleri o savaştan o savaşa o cepheden o cepheye koşup duracak ve atın sırtında vefat edecek o yiğit insan. Öyle salih bir insandır ki Hazreti Ebu Bekir'in de Hazreti Ömer'in de göz bebeğidir Yezid bin Ebi Sufyan. İşte geliyoruz. Yezid'in oğlu Muaviye'ye, ona ikinci Muaviye diyeyim karıştırmayın. İkinci Muaviye'ye, o ikinci Muaviye'nin aynen babasının amcasına benzediğini görüyoruz. Bu zat geliyor hilafete, babadan oğula geçiyor ya, o zatın anasını da söylememiz lazım. Toptan silip süpürmemek için Ümmü Haşim binti Ebi Haşim. Annesinin ismi Yezid'in hanımı yani. Peki nasıl biri? Adı Haşim ama kendisi Haşimi değil. O da Emevidir. Onun soyu kime dayanıyor biliyor musunuz?
Utbe İbni Rebia'ya dayanıyor.

0: yanıyor.
1: Utbe İbni Rebia'nın torunudur. Utbe kimdir? Muaviye'nin hanımı Hind'in babasıdır. Ya da şöyle hatırlayın, Bedir'de Hazreti Hamza'nın kılıçlarıyla doğradığı insandır. Onun torunu. Ama saliha bir kadın. Yezid'in hanımıdır ama Kerbela hadisesi olduğu zaman günlerce ağlamıştır. Kerbela'dan esirler getiriliyor Şam'a doğru. Bu hanım halen gözyaşları içerisinde. O esirler geliyor Şam'da Yezid'in huzuruna. O hanım gözyaşları içerisinde Yezid'in karşısında. Ne olur Yezid, peygamberin evlatlarına bir şey yapma. Yaptığını yaptın, hiç değilse bunları salıver gitsin diye yalvaracak. Ve o baskı unsuru oluşturarak Yezid'in üstünde o aileyi, Ehli Beyt'in kalanlarını Medine'ye gönderilmesine ikna edecek. Böyle bir hanım, o hanım ve o hanımın oğlu ikinci Muaviye hilafete geçiyor. Yakubi'nin tarihinden size onun ilk hutbesini okuyorum. Dikkat edin. Bakın nasıl bir insan. Ey insanlar, kime diyor bunlar? Karşısında kimler var? Emeviler var. Ve Emevilerin üçüncü halifesi. Bakın, üçüncü halife olarak ilk hutbesini irat ediyor. Ey insanlar, dedem Muaviye hilafet işninin asıl ehli ve peygambere yakınlığından dolayı bu işe kendisinden daha layık olan Ali İbni Ebi Talib'e karşı savaştı ve bildiğiniz üzere halk ona biat etti, halife oldu. Nihayet ölüm onu da buldu. Şimdi o kabrinde günahlarının esiri ve hatalarının rehinidir. Bir torunun dedesi hakkındaki bir hutbesi bu. Sonra işi babam Yezid aldı. Halbuki o hilafet işinin ehli değildi. Heva ve hevesine uydu. İhtiras onun önüne geçti. Ecel onu da yakaladı. Şimdi o da kabrinde günahlarının rehini ve suçlarının esiridir. Sözün burasına geliyor, hıçkırıklara boğuluyor. Şimdi de ben geçtim diyor sizin başınıza. Ama ben de bu işin ehli değilim. Ne olur bu işi benim üstümden alın diyor.
2: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz.
0: radyo ve televizyon reklamları, dijital

0: dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayın

0: 0212-384-4375.
1: Radyohedef.com. Tıklayın.
2: İstiyorum. Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
3: Türk Eğitim Vakfı TEV.org.tr.
4: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Kim demiş hep aynı olacak diye? Allah bazen ölüden diri, diriden ölü çıkarıyor. Nuh gibi bir peygamberden bakıyorsunuz, Kenan gibi bir oğul oluyor. İbrahim gibi bir evladın babası Azer oluyor. Nasıl toptan silip süpürebilirsiniz? Nasıl hepsini aynı şekilde itham edebilirsiniz? Böyle bir hakkınız var mı? Emevileri de bile değerlendirirken biz bu insanı nasıl görmeyeceğiz? Bu sözler öyle kolay sözler değil. Tarihi okuduğunuz kadar tarih kolay işlemiyor. Bu sözün söylenmesi Muaviye bin Yezid'in ölümünün sebebi oluyor. Sadece 3 ay kalıyor hilafette. Mervan bin Hakem'in zehirlenmesi sonucu şehit ediliyor bu insan. O gün yaşı ya 20 ya 23. 20-23 yaşlarında bir delikanlı bu sözleri söylediği için Mervan'ın komplosunun kurbanı oluyor. Ve Emeviler devleti içerisinde yeni bir sayfa açılıyor. O sayfanın adı dediğim gibi Mervanilerdir. Mervan bin Hakem geçiyor Muaviye'den sonra, ikinci Muaviye'nin hemen arkasından. Mervan bin Hakem'in ismini çok duydunuz değil mi? Hazreti Osman'ın öz amcasının oğludur. Ve Hazreti Osman'ın kızı Meryem'in de kocasıdır. Onun için Hazreti Osman onu hep yanında tutardı. Hazreti Osman'ın döneminden itibaren de

Biz Mervan'ın adını hep sıkıntılı işlerde gördük. Hele onun babası Hakem İbni As, ondan başlıyor zaten süreç. Hakem İbni As Hazreti Osman'ın amcasıdır. Son günlere kadar iman etmiyor. Sonra iman ediyor, artık iş bittikten sonra. Medine'ye geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz konuştuğu zaman onun taklidini yapıyor. Yürüdüğü zaman onun arkasından o yürüyormuş gibi titreyerek yürüyor. Muhammed böyle yürüyüp deyip insanlara alay konusu etmeye çalışıyor. Efendimiz bakıyor ki durdukça fitne çıkaracak, çıkıp gönderiyor bunu Taif'e. Ve Taif'te mecburu ikamete mahkum ediyor bunu. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir devrinde bir mektup yazıyor. Geleyim diye Hazreti Ebubekir kabul etmiyor. Hazreti Ömer'e mektup yazıyor. Hazreti Ömer cevap yazıyor. Dua et ki Allah Resulü seni Taif'e sürdü. Yoksa ben seni daha ötelere sürerdim. Orada dur diyor. Ama Hazreti Osman döneminde, Hazreti Osman çok farklı bir insandır. Akrabalarına karşı da çok naiftir. Herkese karşı naiftir. Akrabalarına karşı da öyledir. Onun hilafet günlerinde bu yasağı kaldırıyor ve geliyor Medine'ye. O geliyor, oğlu da geliyor. Oğlunun gelişiyle birlikte de aslında Mervan'ın yaptığı uygulamalar Hazreti Osman'ın şehadetini de hızlandıran ve getiren süreç oluyor. Mervan o günden ta bugüne kadar, hilafete gelene kadar yapmadığı iş yoktur. Cemel'de onun parmağı vardır, Sıffın'da vardır, Muaviye İbni Ebi Sufyan'ın birçok uygulamasında vardır, vardır, vardır, vardır. Kerbela hadisesinde vardır. En sonda ikinci Muaviye'yi zehirleyerek öldürür, hilafete geçer. Sadece bir yıl kalır. İbret. Bir yıl, başka yok. Allah onu da çeker alır. Dünyevi hırsın bakın ne kadar kötü bir şey olduğunu, ama dünyanın peşinden koşana da Allah doyunca dünyayı yedirmediğinin en güzel örneğidir aslında devletler tarihi. Koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, elde ediyorsunuz, tam sefasını süreceksiniz. Allah çekip alıyor. Değer mi Allah aşkına? İşte işi bilenler bunun peşinde koşmuyorlar. Allah bizi o işin bilenlerden etsin inşallah. Mervan'ın arkasından oğlu geliyor. Abdülmelik bin Mervan, 20 senelik bir hilafeti var. Onun arkasından miladi 705 Abdülmelik'in oğlu Velid bin Abdülmelik geliyor. Onun da 10 yıllık bir hilafeti var. Velid bin Abdülmelik'in arkasından miladi 715 onun kardeşi Süleyman bin Abdülmelik geliyor. Miladi 717 Süleyman bin Abdülmelik hastalanıp yatağa düşüyor. Oğulları var, kardeşleri var. Ama sarayda bir tane de salih adam var. Her zulüm sarayına Allah bir Musa sokar ya, Emeviler döneminde de bir Musa var. O Musa Süleyman bin Abdülmelik'e şu telkinde bulunuyor. Ne çocukların ne kardeşlerin bu işi yapamaz. Eğer beni dinliyorsan damadını bu işe ver. Damadı kim? Ömer İbnül Abdülaziz. Hadi gelin deyin ki Emevilerin hepsi zalim. İnsaflı bir şey olur mu? Ömer İbnül Abdülaziz de Emevidir. Babası Emevidir. Anası Ömeridir. Anası Hattabidir. Hazreti Ömer'in çocuklarındandır anası. Onun anası Ümmü Asım. Asım'ın nesli denir ya, o sütçü kadının çocuklarındandır. O hikayeyi bildiğiniz için tekrar etmiyorum. Hazreti Ömer'in çocuklarındandır. İslam tarihinin de ikinci Ömer'idir gerçekten Ömer İbnül Abdülaziz. Ve miladi 717'de Ömer İbnül Abdülaziz hilafete geçiyor. Ne yapıyor? 56 yıllık bir enkaz var ortada. Hazreti Ömer İbnül Abdülaziz hilafete geçince 56 yıldır Emeviler başta. 56 yıldır yaptıkları uygulamalar ortada. 56 yıllık enkazın üzerine geliyor Ömer İbn Abdülaziz. 2,5 yılda o güne kadar saltanatın yatağında akan o suyu bir anda imamet çizgisine getiriyor.
56 yıllık enkazı inan.

1,5-2 ay içerisinde tamamen temizliyor. Kim der olmaz diye. Soruyorlar, nasıl yaptın ey Ömer? Bir sürü sıkıntı var. Toplumu iki şekilde düzeltebilir, iki şekilde de bozabilirsiniz. Nasıl? Ümara ile alimleri ıslah edin, toplum ıslah olsun. Ümera ile alimleri ifsad edin, toplum ifsad olsun. Ulema biliyoruz, alimler. Ümera ney? Emirler, yöneticiler. Yöneticilerle alimleri ıslah edin, toplum ıslah olsun. Onları ifsad edin, toplum ifsad olsun. Ömer İbnül Abdülaziz'in yaptığı budur. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O 2-3 ay içerisinde emirleri ve alimleri ifsad etti. Alimleri öne çıkardı. Onlarca engellemeye rağmen, Emevilerin hepsi onun karşısında birçok şey yapmalarına rağmen hiç onları dinlemeden bu işi yapmaya çalıştı. Ve öyle bir hale getirdi ki bir anda insanlar asr-ı saadet döneminde yaşıyorlarmış gibi bir havanın içerisine dahil oldular. Nasıl olmuş bu? Ömer İbnül Abdülaziz'in adilane o yönetimiyle. O başa geldiği zaman ilk aylardaki uygulamalarından bahsedeyim size. İki tane uygulaması. Konumuz Ehli Beyt olduğu için Ehli Beyt ile alakalı uygulamaları. O güne kadar Fedek arazileri Mervan'ın çocuklarının elindedir. İlk fetva. Fedek arazileri Ehli Beyt'e tahsis edilecektir. Bakın. Bir Emevi halifesinden bahsediyoruz. Ama bu işin asli manada ümmetin değerlerine sahip çıkarak Kur'an'ın ve sünnetin inşa ettiği şekilde yürürse hassasiyetleri böyle olacak. Buna uygun da ameller ortaya çıkacak. O güne kadar Emevilerin elinde elden ele dolaşmış Fedek arazileri. Biliyorsunuz Fedek arazileri meselesine birkaç ders önce girdik. Hazreti Ebu Bekir o güne kadar Ehli Beyt'in elinde olan o arazileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisine binaen Ehli Beyt'in elinden aldı. Beytülmal'e tahsis etti. Beytülmal'de kaldı Hazreti Osman dönemine kadar. Hazreti Osman döneminde farklı bir mecraya girdi. Ondan sonra da Mervan'ın eline düştü. Ve o günden sonra da Mervan'ın çocukları arasında el değiştirerek geldi. Ömer İbnül Abdülaziz'in yaptığı ilk uygulama budur. Fedek arazilerini o gün için hayatta olan Ehli Beyt'in kalanlarına, Ehli Beyt nesline tahsis etti. İkinci uygulaması. 56 yıl boyunca mescitlerde hutbelerden Ehli Beyt'e lanet okunmuş, küfürler edilmiş. Bunu yaşamış mı İslam ümmeti? Yaşamış. Ne yazık ki mescitlerde, bakın, peygamberin mescidinde, peygamberin minberinde, peygamberin aziz hatıralarına, Hazreti Ali'ye, Hazreti Hüseyin'e ağza alınmayacak küfürler edilmiş ve bir ibadet şevkiyle. Buna karşı çıkanların da ya başları ya dilleri kesilmiş. Sahabeden Hicr İbni Adi böyledir. O bu işin kurbanıdır. Bir gün dönemin Kufe valisi hutbede Hazreti Ali ve evlatlarına kötü söz söyleyince dayanamamış, kalkmış. O söylediklerin sensin demiş. Onu itham etmiş ve bunu da başıyla ödemiştir. Günlerce de cenazesi, onun bedeni teşhir edilmiş, insanlar bir daha aynı işi yapmasın diye. Aynı işi Abdurrahman İbni Hasan'da da görüyoruz. O da karşı çıkmış, önce dili sonra başı kesilmiş. Ve onlarca örneği var bunun. 56 yıl boyunca ümmet bunu sinesine çekmiş. Sinesine çekemeyenler de bunu başlarıyla ödemişler. Ve Allah Ömer İbni Abdülaziz'i getirmiş başa. Yaptığı ikinci uygulama budur. Bundan sonra hutbelerden Ehli Beyt'e asla ne lanet ne küfür okunacak, onların fazileti söylenecek. O küfürlerin ve lanetin yerine de Nahl suresinin 90. ayeti okunacak. Şimdi biz hutbelerde duyuyoruz değil mi o ayeti? Ömeri bir sünnet olarak, ikinci Ömer'in sünnetini halen İslam ümmeti yüzyıllardır uyguluyor.
Allah yakınlara, akrabaya

vermeyi emreder ayetini biz Hazreti Ömer'in uygulamasıyla şu anda duyuyoruz hutbelerimizde. Hazreti Ömer böyle biri. Öyle bir muhabbeti vardı ki onun Ehli Beyt'e. Ehli Beyt 2,5 yıl boyunca Emevi Sarayı'nın en baş misafiriydi. Kimin sayesinde? Ömer İbni Abdülaziz'in sayesinde. Ne diyor biliyor musunuz? Hazreti Hüseyin'in kızı Fatma binti Hüseyin o şehit olup gittikten sonra eğer o yaşasaydı, eğer Ömer İbni Abdülaziz yaşasaydı vallahi biz Ehli Beyt olarak hiçbir şeye muhtaç olmazdık. Böyleydi. Hiç onları muhtaç etmedi. Hiç onlara el açtırmadı. Hiç onlara hakaret edilmesine imkan vermedi. Bir Müslüman hassasiyetinde Ehli Beyt'in ne demek olduğunu bilen biri olarak bunun gereğini yerine getirdi. Ali İbni Zeyd'in onun hakkında bir sözü var, onu söylemem lazım. Ali İbni Zeyd kim? İmam Zeyd'in oğlu. O İmam Zeyd'i bir yere yazın, ona ilerleyen derslerde geleceğiz. İmam Zeynel Abidin değil, İmam Zeyd farklı biri. Belki onun kıyamına ait bazı şeyleri de buradan konuşmamız lazım. Onun Ömer İbn-i Abdülaziz için söylediği bir söz var. Diyor ki o öyle Allah'tan korkardı ki sanki cehennem sadece onun için yaratılmış. Ali İbni Zeyd'in Ömer İbn-i Abdülaziz için söylediği bir söz. Öyle Allah'tan korkardı ki sanki cehennem onun için yaratılmış. Allah ondan başka hiç kimseyi cehenneme koymayacak. Ömer'iydi değil mi? O Hazreti Ömer'in çocuklarıydı. Anne tarafından soyu öyle geliyordu. Hazreti Ömer'e de nispet edilen bir söz var. Niçin iki Ömer'den birisidir o? Ömer'e olan yakınlıkları bu sözler üzerinden de anlaşılsın. Hazreti Ömer'de korku ve ümit adına şöyle bir denge vardı. Diyordu ki vallahi bilsem bütün insanlar cennete gidecek, bir tek insan cehenneme gidecek, korkarım ki o Ömer ola. Vallahi bilsem bütün insanlar cennete gidecek, bir tek insan cehenneme gidecek, korkarım ki o Ömer ola. Hazreti Ömer'in anlayışıydı bu. Korku ve ümit arasındaki o dengeyi o böyle kurmuştu. Cennet konusunda da böyle bir umudu vardı. Cehennem korkusunda da böyle bir korkusu vardı. Ömer İbn-i Abdülaziz'i de işte Ali İbn-i Zeyd tarif ederken böyle diyor. Vallahi diyor o öyle bir korkardı ki cehennemden sanki cehennem sadece onun için yaratılmış. Ömer İbn-i Abdülaziz daha neler yaptı 2,5 yıl sonunda o da vefat etti. O da birçok komplonun maruzu olarak bu dünyadan çekip gitti. Ömer İbn-i Abdülaziz'den sonra 6 tane daha Emevi halifesi geldi. O 6 tane halifenin de önceki 6 taneden farkı yoktu. Toplam kaç taneydi Emeviler? 14 tane. İkinci Muaviye'yi çıkaralım. Ömer İbn-i Abdülaziz'i de çıkaralım. Geriye kalır 12. 12 tanesi de aynı. Dertleri ne? Sadece dünyevi saltanat, dünyevi hırs. Bu insanların zaten Ehli Beyt'le sıkıntıları var. Bu insanların Ehli Beyt'e muhabbet göstermeleri, onları hazmetmeleri mümkün müdür? Elbette ki değildi, olmadılar da. Ne oldu peki? Miladi 750'de Hazreti Abbas'ın soyundan gelen çocuklar o devleti yerle bir ettiler. Hele onun bir yıkım süreci var ki onu ne siz sorun ne ben anlatayım. Allah bir zalimi başka bir zalimin eliyle aslında defetti. Abbasiler öyle çok da Emevilerden farklı bir yuvanları yoktu. Onlar da zulüm işlediler. Birçok zulmün altında onların da imzaları vardı. Hazreti Abbas'ın torunları olmasına rağmen, o soydan gelmelerine rağmen Abbasiler genel manada Ehli Beyt'ten olmalarına rağmen, genel manada Ehli Beyt tanımımızı hatırlayın ilk derslerden, Ehli Beyt ile yine de sıkıntıları vardı. Çünkü onlar özellikle Ali'nin evlatlarını, Fatma'nın evlatlarını her daim kendilerine siyasi rakip olarak görüyorlardı. Böyle gördükleri için de ellerinden gelince onları baskı altında tutuyorlardı.
İlk halifeden son halifeye kadar Abbasi devleti uzun bir devlettir. Osmanlı kadar neredeyse hüküm sürmüştür. Miladi 750'den 1258'e kaç yıl? 508 yıllık bir devletten bahsediyoruz Abbasi devletinden bahsedince. 508 yıl içerisinde 37 tane sultan gelmiş geçmiş. Arapçada yönetime niçin devlet denir anladınız mı? Devlet aslında el değiştiren demektir. Kimsenin babasında kalmıyor. Herkes birbirine devrettiği için o ismi alıyor. 508 yıl içerisinde de 37 tane sultan geldi geçti. Ama başından sonuna kadar Abbasi devleti yönetim zihniyeti olarak Ehl-i Beyt ile hep sıkıntılar yaşadı. İşte bugün bizim anlamaya çalışacağımız Ehl-i Sünnet'in imamları da dördü de Abbasiler döneminde yaşadı. İmam Ebu Hanife hem Abbasiler döneminde hem Emeviler döneminde yaşadı. Ehl-i Beyt'in Abbasiler döneminde de rahat ettiğini görmüyoruz. Dedim ya, onlar da kendilerine siyasi rakip olarak görüyorlar. Peki bu bilgiler ışığında gelin şimdi ben dört imamın da Ehl-i Beyt'e olan muhabbetlerine dair size bazı örnekler söyleyeyim. Birinci imamımız İmam Ebu Hanife. Ne zaman doğuyor? Hicri 80, miladi 700. Ne zaman vefat ediyor? Hicri 150, miladi 767. 70 yaştır yani hicri takvime göre, miladi takvime göre 67 yıllık bir ömrü var İmam Ebu Hanife'nin. İmam Ebu Hanife Kufe'de yaşadığı dönem içerisinde işin bidayetinden sonuna kadar hep Ehl-i Beyt'in yanındadır. Her zaman mı? İnanın ki her zaman. Hem Emeviler döneminde hem Abbasiler döneminde. Emeviler döneminde Ehl-i Beyt'in yanında olmak demek ne demek biliyorsunuz. Abbasiler döneminde ondan farklı değil. Ama özellikle Emeviler döneminde canı pahasına, başı pahasına kaç kez onlara muhabbetinden dolayı valiler tarafından hapsedilmesine rağmen bu duruşundan, bu kıyamından, kıraatinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Hele iki tane davranışı var ki İmam Ebu Hanife'nin çok önemlidir. Aslında Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e muhabbet duymasını da bu örnekler üzerinden daha iyi anlayacağız. Hicri 120'de biraz önce söyledim ya İmam Zeyd. İmam Zeyd'in dönemin Emevi halifesine karşı bir kıyamı var. Aradan 25 yıl geçiyor. Abbasiler dönemidir o günler. Hicri 145. Hazreti Hasan'ın çocuklarından Muhammed İbni Nefsu Zekiye ve onun kardeşi İbrahim. Bu ikisinin de Abbasilere karşı bir kıyamı var. İki kıyamda da İmam Ebu Hanife Ehl-i Beyt'in yanındadır. İmam Zeyd'in kıyamında bütün kıyamı finanse etmiştir. Zaten büyük bir tüccardır. Maddi anlamda da epey bir imkanı var. Bu imkanı Ehl-i Beyt'in mensuplarının eline bırakmıştır. Ama bir sözü var ki o sözün üzerinde şöyle durup düşünmemiz lazım. Ne diyor biliyor musunuz İmam Zeyd'in kıyamı için? İmam Zeyd'in bu çıkışı dedesi Resulullah'ın Bedir'e çıkışı gibidir. Buyurun. Bu aslında üzerinde gerçekten durup düşünmemiz gereken bir şey. Neden İmam Ebu Hanife böyle bir söz söylesin? Bu sözü anladığımız zaman biz Ebu Hanife'nin ehli bir muhabbetini anlarız. Bir, Ehl-i Beyt'in mücadelesini anlarız iki. Yoksa Ehl-i Beyt'in mücadelesini inanın ki anlayamayız. Mücadele asla bir asla aile mücadelesi değildir. Ehl-i Beyt'in mücadelesi başından sonuna kadar akide mücadelesidir. Akide mücadelesidir. Akide mücadelesidir. Daha ötesini söyleyeyim mi? İman mücadelesidir. Yoksa Ehl-i Beyt'in derdi midir ille de meseleye Haşimiler hakim olmuş ya da olmamış? Böyle bir şey yok. İmam Ebu Hanife de bunu çok iyi anladığı için İmam Zeyd'in kıyamı için böyle bir söz söylüyor. Onun çıkışı aynen dedesi Resulullah'ın Bedir'e çıkışı gibidir. Tabii kıyam başarıyla
neticelenmiyor. Aradan 25 yıl geçiyor. Muhammed, Nefsü Zekiye ve kardeşi İbrahim'in kıyamı var. İmam Ebu Hanife 25 yıl boyunca İmam Zeyd'e destek verdiği için dönemin halifeleri ve valileri tarafından işkenceye maruz kalmasına rağmen, baskılara uğramasına rağmen 25 yıl sonra yine Muhammed Nefsü Zekiye'nin kıyamını destekler. Bir fetva yayınlıyor. Nedir biliyor musunuz fetvası? İmam Muhammed'in kıyamına katılmak 70 nafile hac kadar insana sevap kazandırır. Bizim imamımızın fetvası bu. İmam Ebu Hanife'nin fetvası. Onun kıyamına katılmak bir insana 70 nafile hac sevabı kazandırır. Bunu söylemesi de aslında İmam Ebu Hanife'nin o mücadeleyi nerede gördüğünün işaretidir. Ama takdir ilahi o mücadele de ne yazık ki o kıyam da başarıyla neticelenmez. Ve İmam Ebu Hanife bunun üzerine kırbaçların mahkumu olur. En son şehit olacağı zaman da o kırbaç cezası Ehl-i Beyt'e muhabbetten dolayıdır. İnsan demez mi el insaf, şimdi sen kalkacaksın da ehli sünnet dünyasının ehli beyte muhabbet etmediğini söyleyeceksin. En büyük imamımız İmam-ı Azam ehli beyte olan muhabbetinin bedelini canıyla ödüyor. Ve onlara muhabbet duyduğu için canını Allah yolunda kurban ediyor. Kırbaçların altında şehit oluyor. Şehit olacağı zaman yanındaki talebelere söylediği söz nedir biliyor musunuz? Beni gasp edilmemiş topraklara gömün. İmam bu işte. İmam bu. O gerçekten imam, imam bu. İmam Zeyd'in, onun adını çok andık bugün, bir imam tarifi var. Onu vermem lazım size. O imam tarifine ne kadar uyuyor İmam Ebu Hanife buradan anlayın. İmam diyor, sırtına cübbe geçiren değil, yeri ve zamanı gelince kılıcı eline alandır. Bizim pek duyduğumuz imam tariflerine uymuyor. Ama gerçek imam olan İmam Zeyd imamlığı böyle tarif ediyor. Ve gerçekten bu tarife uyan en güzel imamlardan bir tanesidir İmam Ebu Hanife. Yıllar yılı Ehl-i Beyt'e olan muhabbetinin bedelini hayatı ile ödeyerek bu konuda Müslümanlara çok önemli bir örnek bırakıyor. Gelin İmam Malik'e. İmam Malik hicret yurdunun imamıdır. Hiç Medine'den dışarı çıkmamıştır. Çıkmamasının sebebi de Medine'nin bir ilim yuvası olmasıdır. İmam Malik'in Medine'de de bir yürüyüşü var. Onu da söylemek lazım. Nasıl büyük değerlere sahibiz buradan anlamak için hayatı boyunca Medine'de binek üzerine binmemiştir. Soranlara da şunu demiştir. Bu toprağa Allah Resulü ve sahabe ayak bastı. Siz onların ayak bastığı yere bineklerinizle mi basacaksınız? Ve hayatı boyunca Medine'nin dışına çıkmamıştır. Çoğu kez ihtiyacı olmasına rağmen sebebi de Medine'nin bu manadaki değerinden dolayıdır. İmam Ebu Hanife'den 13 yıl sonra doğuyor. Çağdaşıdır onun. Hicri 93, miladi 712. İmam Ebu Hanife'den 23 yıl sonra da vefat ediyor. Hicri 179, miladi 795. İmam Malik'in hayatına bakın. Ehl-i Beyt ile birlikte yürüyen bir hayatı var. Biz hep İmam Cafer-i Sadık'ın İmam Ebu Hanife ile olan yakınlığını biliriz. Biliyorsunuz Cafer-i Sadık İmam Ebu Hanife'nin üvey babasıdır. Babasının vefatından sonra annesi Cafer-i Sadık ile evlenmiştir. 2 yıl boyunca da İmam Ebu Hanife Cafer-i Sadık'ın yanında bir yönüyle talebelik yapmıştır. Onun yanındaki geçirdiğim yıllar olmasaydı Numan helak olurdu sözü de meşhurdur ilmi mahfillerde. İmam Malik'in biz İmam Cafer-i Sadık ile muhabbetini pek bilmeyiz. Ama şöyle bir araştırdığımız zaman Cafer-i Sadık'ın İmam Ebu Hanife'den daha fazla İmam Malik ile bağı olduğunu görürüz. Sürekli ziyaretleşirler. İlmi müzakereler yaparlar. Birbirlerine verirler, alırlar. Böyle bir şey var aralarında. İmam Malik diyor ki bir gün ne zaman Cafer-i Sadık'ın yanına gitsem onu 3 halde gördüm.
ya namaz kılıyordu, ya oruçluydu, ya Kur'an'ın üzerindeydi. Vallahi bu üç halin dışında ben Cafer-i Sadık'ı bir hal üzere görmedim. Ne zaman Cafer-i Sadık'ın yanına gitse, Cafer-i Sadık İmam Malik'i yanına oturtturur, ona ihtiram eder, hürmet eder. İmam Malik de ona aynısını yapar. Öylelikle ilmi müzakerelerini tamamlayarak dönerlerdi. Her daim İmam Malik Ehl-i Beyt'e olan muhabbetini söyledi. Söyledi ve bunu yerine getirdi. Çok uç bir örnek vereyim size. Cafer-i Mansur günleri, yani Abbasi halifelerinin hakim olduğu günler, Medine valisi Cafer bin Süleyman. O da Abbas'ın çocuklarından, Beni Abbas'tan. İmam Malik'in bir fetvası üzerine vali Cafer bin Muhammed emreder askerlerine, İmam Malik'i tutuklatır ve İmam Malik'e bir kırbaç cezası verir. O kırbaçlar altında da İmam Malik bayılır, baygın bir biçimde eve getirilir. Eve getirilir getirilmez uyanınca ilk cümlesi şudur İmam Malik'in: ey Müslümanlar, şahit olun, ben Cafer'e hakkımı helal ettim. İnsanlar merak ederler. Cafer bin Süleyman vali, onun emriyle dayak yedin, haksız biliyoruz, niye helal ettin? Diyor ki, o Ehl-i Beyt'tendir. Abbas'ın çocukları dedim ya, Ehl-i Beyt'tendir. Eğer o benim yüzümden cehenneme giderse, ben yarın Resulullah'ın huzuruna çıktığımda onun yüzüne nasıl bakarım? Vallahi ben Resulullah'ın huzuruna onun çocukları cehenneme gitmiş bir halde gitmektense gitmemeyi tercih ederim. Siz şahit olun ki bütün hakkımı helal ettim. Ehl-i Beyt'e muhabbet bu. Cafer-i Mansur duyar bunu. Cafer bin Süleyman'a bunun cezasını, bedelini ödetmek ister. Bunu duyar duymaz İmam Malik Cafer-i Mansur'u da engeller. Aman aman, sakın böyle bir şey yapma, olan olmuştur. Ben hakkımı helal ettim. Ben Resulullah'ın huzuruna onun ehli beytiyle böyle bir manada yüz yüze gelerek gitmek istemem der. Ehli beyte muhabbet. Neler neler anlatılır da ben sadece birer örnek veriyorum. Gelin İmam-ı Şafii'ye. İmam-ı Şafii hepiniz biliyorsunuz. Hele onun sözü meşhurdur değil mi? Eğer Ali'nin evladını, Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse, ins de cin de şahit olsun ki ben rafiziyim. Bu sözü duymayan var mı aramızda? Niye bu sözü söylüyor İmam-ı Şafii? İmam-ı Şafii'nin Mısır'da yayınladığı bir fetva var. Hiçbir imamımız böyle bir fetva yayınlamamış. Sadece bu fetva İmam-ı Şafii'ye mahsustur. Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır. Duydunuz mu bu fetvayı? Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır. Gerekçesi ne? İki tane gerekçesi var. Şura 23. ayet. Meveddeten fil kurba ayeti bunun Kur'an'dan delilidir der İmam-ı Şafii. İkincisi, teşehhütte salli ve barik dualarını okumak Hanefi mezhebine göre sünnet, Şafii mezhebine göre farzdır. Farz olan bir amel, onlar ki salli barik duaları Ehl-i Beyt'e duadır, peygambere duadır. Bunun yapılması Ehl-i Beyt'i sevmenin farz olduğunun işaretidir. Bu fetvayı yayınladığı için İmam-ı Şafii bölgede olan bazı harici zihniyetli adamların hedefi olur. Bu hedeften dolayı da ithamlarda bulunur. En son dönemin halifesi emirname yayınlar. İmam-ı Şafii kelepçelenir, elleri ta Mısır'dan Bağdat'a getirilir. İnsanların içerisinden dolaştırılır, elleri kelepçeli. Elleri kelepçeli bir biçimde Bağdat'ın sokaklarında dolaşırken İmam-ı Şafii sözü budur. Eğer Muhammed'in ailesini, Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse bütün insanlar ve cinler şahit olsun ki ben rafiziyim. Ve bu söz tarihe geçer. İmam-ı Şafii'ye bunu yaptıran nedir? Ehl-i Beyt'e muhabbettir. İmam Şafii biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin vefat ettiği yıl doğuyor. Hicri 150'de doğuyor. Miladi 767'de, miladi 767'ye denk geliyor. Nerede doğuyor? Gazze'de, Filistin'de.
Hicri 204'te vefat ediyor, miladi 820'ye denk geliyor, Mısır'da vefat ediyor. Onun Mısır hayatı da çok mühimdir. Dersimiz aslında onlar olmadığı için biraz detaya giremiyoruz. Ben sadece Ehli Beyt ile alakalı kısımları aktarıyorum size. O günler o Mısır'dayken Ehli Beyt'ten olan Seyyide Nefise de orada. Mısır'a gidenler Seyyide Nefise türbesini bilirler ve muhakkak da ziyaret etmişlerdir. Seyyide Nefise'yi çok sever İmam Şafii, Ehli Beyt'ten olduğu için çok saliha ve farklı bir hanımdır. Ara ara birbirleriyle münasebetleri var. Görüşemedikleri zaman da talebeleri aracılığıyla birbirlerine selam gönderiyorlar. İmam Şafii Mısır'da çok sık hastalanır. Ne zaman hastalansa Seyyide Nefise'ye haber gönderir, ondan dua ister. O da dua eder. Bir gün yine hastalanmış İmam Şafii, talebelerinden birini gönderiyor Seyyide Nefise'ye. Seyyide Nefise bu sefer dua etmiyor. Gelen talebeye diyor ki git Şafii'ye selamımı söyle, o da benim selamımı söylesin. Talebe anlamıyor ama aynen bu sözü getirip İmam-ı Şafii'ye söylüyor. İmam-ı Şafii bu sözü duyunca demek ki yol gözüktü diyor. Seyyide Nefise'nin selamı gideceğim yere ulaştırılacaktır. Çok geçmeden de zaten Rahim-i Rahman'a kavuşuyor. Aralarındaki muhabbet böyledir. Onun da bedel ödediğini, onun da Ehli Beyt'e muhabbet için nasıl sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Gelin Ahmet bin Hanbel'e, farklı mıdır? Hayır. Hicri 164 onun doğumu, miladi 780, hicri 241, miladi 855 tarihleri veriyorum ki o zaman dilimini kıyas edin. Bağdat'ta yaşıyor, Bağdat'ta vefat ediyor. İmam Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı dönemde siyasi bir tartışma var. Kur'an mahluk mu değil mi tartışması devletin resmi anlamda alimlere dayattığı bir şeydir. Ve bunun bedelini çok ağır bir biçimde İmam Ahmet bin Hanbel ödemiştir. İmam Malik mi dedim biraz önce? İmam Ahmet bin Hanbel. Kur'an'ın mahluk olma meselesinde onun bir tutumu var. Aynı tutum Ehli Beyt'e muhabbette de var. Talebeleri rivayet ediyorlar. Oturmuş şöyle mecliste talebelerine ders okutuyor. Çocuklar da avluda oynuyorlar. Çocuklar geçtikçe İmam Ahmet bin Hanbel şöyle bir oturuşunu düzeltiyor. Kendine çeki düzen veriyor. Bir daha çocuklar geçince aynısını yapıyor. Talebelerin dikkatini çekiyor. Ne olduklarını soruyorlar. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki o çocukların içerisinde Ehli Beyt'in çocukları var. Seyyidlere hürmeten ben onu yapıyorum diyor. İbni Hacer ki o büyük bir alimdir. Gerçekten gerek Buhari'nin şerhi konusunda gerek sahabi hayatı konusunda bize inanılmaz güzel eserler bırakmıştır. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in halini bize söylüyor. Diyor ki ne zaman Ehli Beyt mensuplarından biri onun meclisine girse anında ayağa kalkardı. Yolda onlarla beraber yürüdüğü zaman asla Ehli Beyt'in önüne geçmezdi. Onları öne geçirir, onların arkasında yürürdü. Bir yere vardıkları zaman Ehli Beyt mensupları meclisin baş köşelerine oturmayana kadar İmam Ahmet bin Hanbel oturmazdı. Bu nedir? Bu muhabbet değil de nedir Allah aşkına? Ve bu muhabbeti zorlu zamanlarda yapıyor. Şimdi seyyidlerin elini öpmek insana kazanç sağlıyor. Şu anki dünyadan bahsetmiyoruz. O günün dünyasından bahsediyoruz. Ehli Beyt'e muhabbetin bedel ödettiği zaman dilimlerinden bahsediyoruz. Ve bizim imamlarımız işte dört imamdan örnekler verdim size. Bunu en üst düzeyde yaptılar. Örnek olarak da bize bu işi miras bırakıp gittiler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bize düşen, ehli sünnet dünyasına düşen bu imamlarımızın yolundan yürümektir. Ehli Beyt'e muhabbeti dinin esası gibi algılayıp gereğini yerine getirmektir. İnanın dostlar, ümmet bunu yapıyor. Az ya da çok yapıyor. Ben tam olarak yaptığını söylemiyorum. Ama bakın Muharrem ayındayız. Şarktan garba, şimalden cenuba her tarafta Hazreti Hüseyin konuşulmuyor mu? Konuşuluyor elhamdülillah. Ümmet Ehli Beyt'e karşı

Ortada olduğu muhakkaktır. Hiç kimse kalkıp da bu meseleyi siyasi bir mesele olarak kendine malzeme yapmaya kalkışmasın. Böyle bir şeyden onlara da bir prim çıkmaz. Ümmet de Allah'ın izniyle bu alandan tefrikaya malzeme olabilecek hiçbir şey vermez. Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi böyle. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de bu işin halk nazarında böyle olduğunu biliyoruz. Şahitleri bizim toplumumuzun insanlarıdır. Bu toplumun insanlarının Ehli Beyti olan muhabbeti ortadadır. Ancak Osmanlılar dönemine gelince Ehli Beyt'e muhabbetin bir devlet düşüncesi olduğunu görüyoruz. Bu da bir övünç kaynağı olarak eğer imkan varsa onu çok görmeyin bize. Biz bu toprakların insanıyız. Kendi insanımızın bu manada hassasiyet göstermesi de bizim için bir iftihar vesilesidir. Osmanlı Abbasilerden bir müessese devralıyor. Nakibul Eşraf diye. Abbasiler döneminde ismi başka. Nakibul Nükaba. Ama Osmanlılar dönemine gelince isim değişiyor. Nakibul Eşraf oluyor. Ne demek Nakibul Eşraf? Şereflilerin vekilleri. Kasıt kimdir? Seyyidlerdir. Şeriflerdir. Yani Hasan'ın çocuklarıdır. Onlara şerif diyoruz biliyorsunuz. Hüseyin'in çocuklarıdır. Onlara da biz seyit diyoruz. Ne yapıyor Osmanlı? Tek tek bunları kaydediyor. Bu manada şecereleri ortaya çıkarıyor. Gerçekten nispetlerin sahih olup olmadıklarını araştırıyor. Sahih olanları bir devlet kaydı ile divana geçiriyor. Ve bunu yaparken de bunun aslında bir amacı var. Ehli Beyt mensuplarının zekat ve sadakaya muhtaç olmamalarına devlet garantisiyle tedbir alıyor. Çünkü Ehli Beyt'in mensuplarının zekat ve sadaka almaları nedir? Haramdır. Neden peki? Hiç düşündünüz mü neden? Zekat, sadaka, Kur'an'da anlatılır, 8 sınıfa verir. Rabbimiz onları da saysaydı ne olurdu? Onların içerisinden fakir, fukara, miskin varsa eğer zekat Ehli Beyt mensuplarına verilmez mi? Verilmiyor. Sebebi ne? Sebebine geleceğim. Verilmiyor dedim, bir örnek vereceğim. Hazreti Hasan Efendimiz ne kadar onu sever biliyorsunuz. Canından bir parçadır o. Daha 5-6 yaşlarında bir çocuk bir gün dedesinin yanında oynarken yatağın altında bir hurma görür ve ağzına atar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedesinin ona karşı şefkatini biliyorsunuz. O torununun ağzını açar ve ağzının içinden hurmayı çıkarır. Aman Hasan der, bizim evimize zekat hurmaları geliyor, bu zekat olabilir. Çocuğun ağlamasına rağmen, çocuğun bu konudaki haline rağmen Efendimizin tavrı budur. Neden peki? Zekat ve sadaka Ehli Beyt'e neden haramdır? İşin manevi bir boyutu var. Nedir o? Zekat aslında malın kiridir manevi olarak. Allah malın kirini o temiz nesle yedirmek istemiyor. Malın kirini o temiz nesle yedirmeyecek. Müslümanlar bu konuda o kadar hassas olacaklar ki Ehli Beyt'in mensuplarını zekata ve sadakaya muhtaç bir duruma düşürmeyecekler. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı muhabbetlerinin bir işareti olacak. Yüzyıllar boyunca bu böyle olmuştur biliyor musunuz? Nakibul Eşraf müessesesi Osmanlı'da bunun için kurulmuştur. Kaydedilmiştir tek tek seyitler, devletten onlara pay ayrılmıştır, hediye olarak gönderilmiştir. Asla onlar zekatın ve sadakanın muhatabı, muhtacı olmamışlardır. Osmanlı'daki uygulamalarda böyle. Şimdi dostlar, söylediklerimin hepsini duydunuz. Bazılarını söyledim, bazılarını söyleyemedim. Asıl söyleyeceğimi şimdi söyleyeceğim. Çok uzatmayacağım, korkmayın. Bugün İslam dünyasında Ehli Beyt'e muhabbetin iki damarı var.
buraya dikkat edin. Çok mühim bir meseleye dikkatlerinizi çekeceğim. Çünkü mesele sadece Ehl-i Beyt meselesi de değildir. Niçin bu kardeşinizin özellikle bu sene Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt diye vurgu yaptığına siz ilerleyen derslerde daha iyi

vakıf olacaksınız. Mesela sadece bir aileye muhabbet meselesi değil, çok farklı şeyleri var. Ehli beyte muhabbetin algısında da iki farklı damar var ve bu iki farklı damar ehli beyt üzerinden İslam'ın diğer tüm meselelerini, Kur'an'ı, sünneti, hadisi, kelamı, akaidi algılama ve anlama noktasında da buranın üzerinden bir anlayış almışlardır. Bu iki damarın ehli beyte sevgisinin tezahürü şöyledir. Damarlardan birisi ehli beyt sevgisini muhabbet ve adavet üzerine kurmuştur. İkincisi ehli beyt sevgisini muhabbet ve sükunet üzere kurmuştur. Ne demek bunlar? Bunları söyleyeceğiz. Ehli beytin sevgisini muhabbet ve adavet üzere kuranlar diyorlar ki Hazreti Ali'nin mücadelesinin başladığı günden Hazreti Hüseyin'e ve ondan sonrası bütün dönemlerde Hazreti Ali'ye hilafeti vermeyenlere biz Ali'ye olan muhabbetimizden dolayı düşmanız. Hazreti Ali ile Cemal'de karşı karşıya gelenlere Ali'nin karşısına Cemal'de geçtikleri için düşmanız. Sıffında Ali'nin karşısına geçtikleri için düşmanız. Nehveran'da Ali'nin karşısına geçtikleri için düşmanız. Kerbela'da Hüseyin'in karşısına geçtikleri için düşmanız. Her kim Ali'nin karşısında ne maksatla olursa olsun bir şekilde tarih sahnesinde ortaya çıkmışsa biz onların düşmanıyız. Onları asla kabul etmeyiz, onları sevmeyiz, onların rivayet ettikleri hadisleri de kabul etmeyiz. Bu anlayışın sahipleri kim biliyorsunuz değil mi? Bu bir. Gelelim diğer tarafa ki biz hepimiz o ailedeniz. O ailenin ehli beyte muhabbeti muhabbet ve sükunet üzeredir. Ne demek bu? Diyor ki o aile biz ehli beyti çok seviyoruz örneklerini söyledim. Canımızdan aziz biliyoruz. Ve Hazreti Ali'nin her durumda haklı olduğunu da biliyoruz. Her durumda bizim safımız ve tarafımız da Hazreti Ali'nin ve evlatlarının yanıdır. Biz her daim Hazreti Ali'nin yanındaydık. Yanında kalmaya da devam edeceğiz. Sonra Hasan'ın yanındaydık. Sonra Hüseyin'in yanına geçtik. Sonra Muhammed Bakır'ın yanındaydık. Sonra İmam Zeynel Abidin'in yanındaydık. Sonra onun yanındaydık. Sonra bunun yanındaydık. Ama her daim Ehli Beyt'in yanındaydık. Ancak Hazreti Ali ile karşı karşıya gelenler eğer sahabi iseler biz onların rütbelerinden dolayı onlara hiçbir şey söylemeyiz. Çok mühim bir şeydir bu aslında. Rütbeleri nedir? Sahabiliktir. Neden? Onlar Allah Resulü'nü görmüşler. Dinin intikal ve muhafazası için nasıl Ehli Beyt seçilmişse sahabe nesli de bu manada kilit bir nesildir. Sahih İslam'ın diğer nesillere aktarma konusunda Allah o nesli seçmiştir ve o nesil rivayet konusunda tamamı adildir. Hiçbir tanesi rivayet konusunda Allah Resulüne kasti anlamda yalan söylemezler. Hal böyle olunca sahabenin yaptığı o işleri biz sessizlik ile karşılarız. Ancak sessizlik ile karşılarken sessiz bir tepkimiz var. İçimizde adı Muaviye olan var mı? Yok. Adı Yezid olan var mı? Yok. Çocuğuna Yezid ismini koyabilecek baba yiğit var mı içimizde?

132 tane. Adı Yezid ama sonraki Yezid'in yüzünden o sahabi Yezidleri bile biz unutmuşuz. Neden unutmuşuz? Tepkimiz var. Sükunetle bir tavrımız var aslında. Aynı şey Muaviye için de geçerli. Muaviye sahabidir. Biz onu da diğer sahabi efendilerimizden, o sahabilikten dolayı ayırmayız. Bütün sahabiler bizim nazarımızda radiyallahu anhum ecmaindir. Kim ne derse desin. Allah onlardan razı olsun duasını Efendimiz'i dünya gözüyle az ya da çok bir şekilde gören, gözle de görmesi önemli değil. Bir şekilde karşı karşıya gelen, ki ama sahabiler vardı çünkü, bir şekilde gelen bizim nazarımızda sahabidir. Yaptıkları hata ne olursa olsun biz onlara hazret deriz. Biz onlara radiyallahu anhum ecmain deriz. Ama aynı tepkiyi biz Muaviye için de yapmışız. Asr-ı Saadet'te 46 tane Muaviye var. Tanıyor muydunuz onları? Yok. Ümmet sessiz bir tepki koyuyor. Madem Ali'nin karşısındaydınız, sahabiliğinizden dolayı biz size bir şey demiyoruz. Sizi oraya Allah'a havale ediyoruz. Ama burada o konumunuzdan dolayı size herhangi bir kötü sözü ağzımıza almıyoruz. Bu tavır sükunet tavrıdır. İnanın dostlar, ben de bu haldeyim, siz de o haldesinizdir. Bazen bazı şeyleri okuyoruz. Benim dünkü geçen derski halimi gördünüz. Çok rahat mı bu meseleleri anlatmak? Sahabiden bahsediyoruz. Ali'nin karşısındaki tavırlarından bahsediyoruz. Dile getirip konuşmak çok kolay. Ama değil mi ki sahabi, onlar sahabi oldu diye dişinizi sıkabiliyorsanız, dudağınızı ısırabiliyorsanız, dizinize vurabiliyorsunuz, başınızı taşa vuruyorsunuz ve konuşmuyorsunuz ya, o işte size kazandırıyor. Onların o kazandığı rahmetten sizi istifade ettiriyor. Yoksa konuşmak en kolayı, ama biz görenden dolayı değil, görülenden dolayı her görenin ayağının tozunu başımızın üstüne koyarız. Görenden dolayı değil, bizim görenle işimiz yok. O Allah'la onun arasında. Ama değil mi ki gördü o Efendimiz'i, bizim için bitmiştir. Ne yaparsa yapsın, ne yaparsa, hangi günahı işlerse işlesin, ne ederse etsin, o sahabidir. Radiyallahu anhum ecmain sınıfından biridir. Anlatacağım size bir dahaki ders. Şimdi girip dağıtmayayım konuyu. Zina eden var mı sahabi içerisinde? Var. İçki içen var mı? Var. Efendimizin hanımına iftira eden var mı? İftira edip de iftira haddi uygulanan var mı? Var. İhanet eden var mı? Var. Savaşı terk eden var mı? Var. Var, var, var. Radiyallahu anhum ecmain. Allah diyor, senin ne haddine başka şey söylemek. Çünkü onlara Allah bu dinin diğer nesillere aktarımı konusunda bir rol biçmiş. O rolün gereği bize düşen onlara karşı hürmetle davranmak, onların yaptıkları yanlışları ve hataları yargılamayla değil, sükunet ile karşılamak. İşte biz hepimiz inşallah o ailenin mensubuyuz. O ailemizin tutumu da budur. Ehli beyte muhabbet, ama onun karşısındakilere karşı da sükunet. Ehli beyte muhabbet, Ali'ye ve evlatlarına karşı olan muhabbetimiz asla sahabiye düşmanlığa dönüşmez. Ve dönüştürmeyiz biz bunu. Severiz, canımızı veririz hem de onlar için. Ama yine onları yetiştiren ve onları bize emanet eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına, onların gördüklerinin hatırına, onların yanlışlarını Allah'a havale ederiz. Söz budur.

0: onları yetiştiren ve onları bize emanet eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına, onların gördüklerinin hatırına onların yanlışlarını Allah'a havale ederiz. Söz budur, tavır budur. Allah bizi bundan da onun Resulü katında da nerede durduğunu anlayabilmemizin bir örneği olacak bize. Rabbim hepimizi nasiplenenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler, Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Muhammed! Senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun? Bana anlatır mısın?
2: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığını, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
1: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?
2: Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
1: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber.
3: Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağa merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
2: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştı. Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
0: 116. Bölüm.
2: Müslümanlar muzaffer oldukları Hayber'den Medine'ye doğru yol almaktaydılar. Hem bir tehlikenin önü alınmış hem de Allah'ın lütfuyla pek çok ganimet elde edilmişti. Müslümanlar nihayet rahat bir nefes almışlardı. Ordu tekbirler ve tehliller eşliğinde ilerliyordu.
4: Allahu Ekber Kebira.
5: Allahu Ekber Kebira.
4: Velhamdülillahi Kesira.
5: Velhamdülillahi Kesira.
4: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
5: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
4: La ilahe illallahü vahde.
5: La ilahe illallahü vahde.
2: Ordu ilerlerken karşılarında bir grup belirdi. Ensar'ın hiç tanımadığı, muhacirlerin ise aşina olduğu insanlardı bunlar. Uzaktan kim oldukları seçilemiyordu. Peygamberimiz bineğinden indi ve hızla bu gruba doğru yürümeye başladı. Daha önce böyle bir şeye şahit olmayan ashab-ı kiram şaşırmış olanları izliyordu. Karşı taraftan da biri Peygamber Efendimiz'e doğru koşmaya başlamıştı.
6: Allah Allah. Kim bunlar acaba?
7: 25-30 kişi ya var ya yok. Nereden geliyorlar ki?
8: Evet baksanıza, karşısından da koşarak gelen bir adam var.
7: Peygamberimiz de ona doğru koşmaya başladı.
8: Peygamberimizin böyle yaptığını hiç görmemiştim. Tanıdığı biri olsa gerek.
7: Nasıl da sarılıyorlar birbirlerine.
8: Peygamberimiz onu alnından öptü. Kim ki bu adam?
9: Bu Cafer. Cafer bin Ebi Talib.
7: Sen tanıyor musun onu Zeyd?
9: Nasıl tanımam?
8: Ali'nin abisi mi? Hani şu Habeşistan'a hicret eden?
9: Ta kendisi.
7: Peygamberimizin amcazadesi. İsmini hep duyardık.
8: Peygamberimizin heyecan sebebi anlaşıldı.
7: Şimdi birlikte yanımıza yaklaşıyorlar. Peygamberimiz ne kadar da mutlu, bakar mısınız?
9: Onlar kardeş gibi. Hatta kardeşten de ötedirler. Resulullah Cafer'i hep hasretle yad ederdi. Hamdolsun sonunda kavuştular.
2: Peygamberimiz Hazreti Cafer'i görmekten o kadar mutlu olmuştu ki dilinden şu sözler dökülüverdi. Hangisine sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi? Habeşistan muhacirlerinin geri dönüşü ana yurdu Mekke olan dostlarını çok sevindirmişti. Kısa sürede onlar için birer ev ve geçimlerini sağlayacak birer iş ayarlandı. Onlar da Medine'deki hayatlarına hemen uyum sağladılar. En büyük mutlulukları dinlerini özgürce yaşayabildikleri bir ortamda Peygamberimizle birlikte bulunmaktı. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Umeys, kendisi gibi zamanında Habeşistan'a hicret eden Hazreti Hafsa'yı ziyarete gitti. Hafsa, Hazreti Ömer'in kızıydı.
10: Esma, hoş geldin. Safalar getirdin.
11: Hoş bulduk Hafsa'm.
10: Nasılsın?
11: Hamdolsun, çok iyiyim.
10: Gel oturalım şöyle.
11: Seninle uzun uzun sohbet etmeyi özlemişim. Fırsat bulunca geleyim dedim.
10: Neyi etmişsin? Ben de işlerini düzene koymanı bekliyordum. Telaşın çoktur diye davet edemedim.
11: Çok şükür yerleştik. Sağ olsunlar, Medineliler çok yardımcı oldular.
10: Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde her şeylerini bizimle paylaştılar. Allah onlardan razı olsun.
11: Evet, eşi görülmemiş bir fedakarlık örneği. Kim bilir neler yaşadınız ayrı olduğumuz süreçte.
10: Ölümler, hastalıklar, savaşlar oldu. Ama hamdolsun her şey iyiye gidiyor. Peygamberimiz başımızda ya, daha ne isteriz? Hem asıl yokluğu siz çektiniz.
11: Evet, zor günlerdi. Habeşistan kralı bize güzel bir yaşam alanı açtı. Çalışarak ekmeğimizi kazandık, aç kalmadık. Ama hasret. Cafer sık sık limana gider. Gelen gemilerden inenlere sizle ilgili sorular sorardı. Size dair en ufak bir haber çok önemliydi bizim için.
10: Ah kardeşim, gurbet çok zor. Neyse ki artık beraberiz.
11: Rabbime sonsuz şükürler olsun.
10: Neler yaptın orada? Anlatsana.
11: Sen döndükten sonra iyice yerleştik. Necaşi'nin özel izni dolayısıyla kimse bize karışamıyordu. Ama hep toplumdan dışlandık. Bir avuç Müslümandık ve birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Zor günlerdi. Bizi memleketimizden çıkmaya zorlayanlar nasıl hesap verecekler bilmiyorum.
10: Onların kini hala geçmedi. Mekke'yi terk etmemiz de yetmedi. Her fırsatta bize saldırıyor, kökümüzü kazımaya çalışıyorlar. Siz yokken neler yaşandı neler. Ama Allah onların tuzaklarını başlarına çevirecektir. Merak etme.
11: Öyle. Allah yaptıklarının bedelini ödetir.
10: 3 çocuk gördüm o gün yanında. Onlar senin miydi?
11: Evet. Abdullah, Am ve Muhammed. 3'ü de Habeş diyarında dünyaya geldi.
10: Maşallah. Allah bağışlasın.
11: Amin canım.
10: Ah, babam Ömer gelecekti. Müsaadenle ben kapıyı açayım.
11: Hadi, tamam tamam, sen işine bak.
10: Hoş geldin babacığım.
12: Hoş bulduk kızım. Misafirin varmış.
10: Evet, Umeys'in kızı Esma.
12: Şu Habeşli deniz yolcusu mu?
11: Evet, merhaba.
12: Merhaba. Demek siz de muhacirsiniz, biz de.
11: Evet öyle.
12: Medine'ye hicretle biz sizi geçtik. Biz peygamberimize sizden daha layığız.
11: Hayır, vallahi öyle değil.
10: Babam sana takılıyor Esma.
11: Hayır Hafsa, bunu kabul etmiyorum. Biz Habeşistan'a Allah rızası için hicret ettik. Ömer o zamanlar daha yeni Müslüman olmuştu. Ömer, bana az önce Medine'ye hicretle biz sizi geçtik dedin. Vallahi siz Resulullah'la birlikte hicret ettiniz ve o sizin açlarınızı doyurdu, cahillerinizi eğitti. Biz de Habeşistan'da Müslümanların uzağında, onlara nefret besleyen bir memlekette bulunuyorduk. Bütün bu sıkıntılar Allah ve Resulünün rızası içindi. Allah'a yemin olsun ki bana dediklerini gidip Resulullah'a söyleyinceye kadar ne bir lokma yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim. Biz eziyet görüyorduk ve korkutuluyorduk. Hazreti Peygamber'e bunları söyleyeceğim ve ona soracağım. Yemin olsun ki ne yalan söylerim ne de gerçeği saptırırım. Tek bir kelime bile eklemeden gelir size duyduğum cevabı anlatırım.
2: Hazreti Ömer Esma'yı hicret gibi hassas bir konuda kızdırmıştı. Hazreti Ömer'in söyledikleri Esma'nın ağrına gitmişti. Durumu Allah Resulüne anlatmak üzere hemen onun yanına gitti. Peygamberimiz Esma'nın yüreğine su serpen şu cevabı verdi. O bana sizden daha layık ve yakın değildir. O ve onunla beraber hicret eden arkadaşları için bir hicret sevabı vardır. Ey gemi ahalisi, sizin içinse 2 hicret sevabı vardır. Birisi Habeşistan'a hicret, öbürü Medine'ye, peygamberin yanına hicret.
11: Ya Resulallah, dünyadaki hiçbir şey bizim için sizin şu sözleriniz kadar mutluluk verici olamaz.
2: Medine'ye yeni gelen muhacirler, orada önceden yaşayan Müslümanların yakın ilgisi sayesinde çabucak yeni yaşamlarına uyum sağlamışlar.

0: Allah rızkını kazanacağın bir vesile verecektir. Hadi şu tarafa doğru yürüyeceğiz.
1: Medine bereketli toprakları olan bir yer galiba. Pek çok hurma bahçesi gördüm.
0: Evet, Mekke'ye nispetle çok verimli. Medine'nin kuzey ve güneyinde dağlar var. Ortasındaki ovada çok sayıda su kuyusu var. Ama suların çoğu acı. İçilecek suları güney kısmındaki kuyulardan temin ediyoruz. Diğerleri ise bahçeleri sulamakta kullanılıyor.
1: Allah'ın lütfuyla yemyeşil olmuş bahçeler, ne güzel.
0: Bazen yağmurun etkisiyle akarsular da oluşur. Onlar ne kadar güzel oluyor, bir görsen.
1: O da nasip olur inşallah. Havası da yumuşak.
0: Evet, yaz sıcağı Mekke gibi olmuyor. Kışın daha soğuk oluyor. Biz soğukla burada karşılaştık. Mekke'de kış nedir bilmezdik. Gerçi ilk geldiğimizde hepimiz hastalandık ama sonra alıştık.
1: Resulullah burası için dua etmiş galiba.
0: Evet, Hazreti İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi Resulullah da Medine için dua etmişti. Ha bak, pazar yeri göründü.
1: Geldik.
0: Şu tarafta hububat satanlar var. Bu taraftaysa dericiler.
1: Deri tabaklama işini bilirim. Eşim Esma da bu konuda mahirdir. Onların yanına uğrayalım mı? Ne dersin?
0: Tabii. Gel gidelim.
1: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Bereketli kazançlarınız olsun.
2: Sağ olasın.
1: Tulumlar, su kırbaları, ok çantaları. Ne güzel ürünler var.
2: Elimizden geleni yapıyoruz işte. Buyurun yakından bakın.
3: Bu kırbanın altında bir kusuru var. Bunu görünecek şekilde sergilemelisin. Siz de hurmaları şu tarafa yığın.
1: Bu hanım kim Zeyd?
0: Semra binti Nüheyk. Peygamberimizin pazarı denetlemesi için görevlendirdiği hanım.
1: Eskiden Mekke pazarında her kavim kendi kurallarını uygulardı.
0: Şimdi işler değişti. Peygamberimiz satıcının da alıcının da mağdur olmasını istemiyor. Herkesin uyması gereken kurallar var.
1: Güzel. Kardeşim ben de kendime bir iş bakıyorum. Deri tabaklamadan da anlarım. Bana da bu tezgahtan ekmek çıkar mı? Ne dersin?
2: Neden olmasın? Gel sana elimdeki işleri göstereyim. Birlikte yapar, kazancı bölüşürüz.
0: Gördün mü? Bir rızık kapısı açıldı bile.
1: Hamdolsun. Zeyd, sağ ol beni buraya getirdin. Ben akşama dönerim, sen bekle.
0: Peki Cafer. Akşam namazında mescitte buluşuruz. Allah'a emanet ol.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Mütealsin sen. Mütealsin ki her yücelik senden. Sen yüceltmezsen her şey alçalır, öteler sende saklıdır. Akıl ve idrak seni anlamaktan uzaktır.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi.

biz bu develerin bizi taşıyamayacaklarından korkuyoruz dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdular. Hiçbir deve yoktur ki onun hörgücünün tepesinde bir şeytan bulunmasın. Bunun için de develere bindiğinizde Allah'ın adını anın ve sonra onları Allah'ın size emrettiği şekilde kullanın. Çünkü onlar yüklerini Allah'ın izniyle taşır. Hazreti Peygamber'in hayvanlarına bindiklerinde Allahu Ekber, Subhanallah ve La ilahe illallah demeleri. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün beni devesinin terkisini aldılar. Kendileri de binip deve ayağa kalktığında üç kere Allahu Ekber ve Subhanallah, bir kere de La ilahe illallah dediler. Sonra da gülerek bana döndüler ve şöyle buyurdular. Bineğine bindiğinde benim söylediklerimi söyleyen hiç kimse yoktur ki Allah Teala da ona

Sonra da gülerek bana döndüler ve şöyle buyurdular. Bineğine bindiğinde benim söylediklerimi söyleyen hiç kimse yoktur ki Allah Teala da ona benim sana yöneldiğim gibi yönelerek ondan sonra da gülerek bana döndüler ve şöyle buyurdular. Bineğine bindiğinde benim söylediklerimi söyleyen hiç kimse yoktur ki Allah Teala da ona benim sana yöneldiğim gibi yönelerek ondan razı olmaz. Yaptığımız sıralarda bir yerde konakladığımızda yüklerimizi indirinceye kadar Sübhanallah demek suretiyle Allah'ı tesbih ederdik. İbn-i Mesud'un evinden çıktığında söyledikleri. Abdullah bin Mesud evinden çıktığında Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın ismiyle ben ona dayandım. Günahlardan dönerek ibadete yöneliş ancak onun kuvvet ve kudretiyle olur derdi. Übey bin Kab'ın Hazreti Peygamber'e bütün dualarımı sana ayırıyorum demesi. Übey bin Kab şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber gecenin üçte ikisi geçtiğinde kalkar, ey insanlar, Allah'ı zikrediniz. Sura birinci kez üfründü. Bunun arkasından da ikinci gelecektir. Ölüm tüm acılarıyla gelip çatmıştır derlerdi. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salatu selam getiriyorum. Dualarımın ne kadarını size ayırayım dedim. Dilediğin kadarını buyurdular. Dörtte birine ne dersiniz dedim. Dilediğin kadarını ayırabilirsin. Ancak ne kadar çok ayırırsan senin için o kadar hayırlı olur dediler. Bu kez yarısına ne dersiniz diye sordum. O yine dilediğin kadarını ayırabilirsin. Ancak ne kadar çok ayırırsan senin için o kadar hayırlı olur buyurdular. Üçte ikisine ne buyurursunuz dediğimde yine aynı cevabı verdiler. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, ben dualarımı, salavatlarımı sana ayırıyorum dedim. O zaman şöyle buyurdular. Bu durumda bütün ihtiyaçlarından ve üzüntülerinden kurtulursun. Ayrıca günahların da bağışlanır. Hazreti Peygamber'in Abdurrahman bin Avf'a kendisine salavat getirmenin faziletini söylemeleri. Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. İhtiyaçlarını ve hizmetini görmek üzere sahabilerden 4 veya 5 kişi gece gündüz Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmazdı. Bir gün hane-i saadetlerine vardığımda Hazreti Peygamber'in evden çıktıklarını gördüm ve peşlerine takıldım. Hazreti Peygamber Ensar'ın ileri gelenlerinden birisinin bahçesine girerek namaza durdular. Secdeye vardıklarında onu o kadar uzattılar ki ben vefat ettiklerini zannederek ağlamaya başladım. Nihayet namazlarını bitirerek niçin ağladığımı sordular. Ey Allah'ın Resulü! Secdeyi o kadar uzattınız ki ruhunuzun kabzolunduğunu zannettim. Bunun için de sizi ebediyen göremeyeceğimi düşünerek ağlamaya başladım, dedim. O zaman şöyle buyurdular. Ümmetim için bana vermiş olduğu şeylerden dolayı Rabbime şükretmek için secdemi uzattım. Ümmetimden kim bana bir salavat getirirse, Allah Teala ona 10 hasene yazacak ve günahlarından da 10 tanesini silecektir. Hazreti Peygamber Abdurrahman bin Avf'a şunları söylemişlerdir. Cebrail bana gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed! Sana bir müjde vereyim mi? Allah Teala kim peygamberime bir salavat getirirse ben de ona salavat getiririm. Ona selam verenlere de selam veririm buyurdu. Ben de bu müjdeyi duyduğumda şükrünü eda etmek üzere secdemi uzattım. Hazreti Peygamber'in sahabilerine kendisine salavat getirmenin faziletini söylemeleri. Hazreti Peygamber bir sabah sahabilerinin yanına neşeli bir şekilde geldiler. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, sizi bu sabah çok neşeli görüyoruz. Sebebi nedir diye sordular. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdiler. Evet, haklısınız. Rabbimden bir elçi bana gelerek, ümmetinden sana bir salavat getirene Allah Teala 10 hasene yazar ve onun günahlarından
10 tanesini

silerek onu 10 derece yükseltir. Ayrıca Allah Teala ona getirdiği salavatın bir aynını da getirir. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bize minberin etrafında toplanmamızı söylediler. Toplandığımızda da minbere çıktılar ve bu sırada birinci, ikinci ve üçüncü basamaklara ayak bastıklarında amin dediler. Minberden indiklerinde, ey Allah'ın Resulü, bugün senden daha önce hiç yapmadığınız bir şey işittik dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdular. Birinci basamağa ayak bastığımda Cebrail gelerek, Ramazan ayına ulaşıp da bağışlanmayan kimse helak olsun dedi. Ben de amin dedim. İkinci basamakta, yanında senin ismin geçtiği halde sana salavat getirmeyen kimse helak olsun dedi. Ben yine amin dedim. Üçüncü basamakta da, ana babası ya da bunlardan birisi yanında yaşlandığı halde cennete giremeyen kişi helak olsun dedi. Buna da amin dedim. Resul-i Ekrem'in, insanların en cimrisi o kimsedir ki onun yanında ismim geçiyor, benim üzerime salavat getirmiyor şeklindeki hadisi. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün çıkıp Hazreti Peygamber'in yanına vardım. Hazreti Peygamber sahabileriyle oturmaktaydı. Bir ara size insanların en cimrisini haber vereyim mi diye sordular. Sahabilerin evet demeleri üzerine de şunları söylediler. İnsanların en cimrisi yanında adım geçtiği halde bana salavat getirmeyen kişidir. Hazreti Peygamber'in sahabilerine kendisine nasıl salavat getirmeleri gerektiğini öğretmeleri. Ebu Mes'ud radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Übade'nin evinde oturuyorduk. Hazreti Peygamber de oraya geldiler ve aramıza oturdular. Numan bin Beşir'in babası Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala bize sana salavat getirmemizi emretmiştir. Peki sana nasıl salavat getirelim dedi. Hazreti Peygamber susarak bir müddet cevap vermediler. Biz kendi aramızda keşke bu soru hiç sorulmasaydı diyorduk ki Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim'e fil alemin. İnneke hamidun mecid. Rabbim, İbrahim ve aline getirdiğin salavat gibi Muhammed'e ve onun aline de salavat getir. Alemler arasında İbrahim'i bereketlendirdiğin gibi Muhammed'i ve onun âlini de bereketlendir. Sen övülmeye layık yüce bir zatsın deyiniz. Selamsa bildiğiniz gibidir. İbn Mesud'un Müslümanlara Hazreti Peygamber'e getirilecek salatı öğretmesi. İbn Mesud radıyallahu anh bir gün çevresindeki Müslümanlara Hazreti Peygamber'e en güzel şekilde salavat getiriniz. Çünkü salavatınız Hazreti Peygamber'e arz olunabilir ve siz de bunu bilemezsiniz dedi. Çevresindekiler o halde nasıl

يَغْبِتُهُ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ Ey Rabbimiz! Onu övülmüş ve gelmiş gelecek herkesin gıpta edeceği bir makama eriştir. Ey Allah'ım! İbrahim'e ve âline getirdiğin salavat gibi Muhammed'e ve onun âline de getir. Sen övülmeye layık yüce bir zatsın. Aynı şekilde İbrahim'in ve âlinin üzerine indirdiğin bereket gibi Muhammed'in ve onun âlinin de üzerine indir. Sen övülmeye layık yüce bir zatsın. Hazreti Ebubekir'le Ömer'in Müslümanları Hazreti Peygamber'e salavat getirmeye teşvik etmeleri. Hazreti Ebubekir şöyle buyurmuştur: Hazreti Peygamber'e getirilen salavat, günahları suyun ateşi söndürmesinden daha iyi ve daha fazla imha eder. Hazreti Peygamber'e verilen selamsa köle azat etmekten daha üstündür. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'i sevmek de can bağışlamaktan ya da Allah yolunda çalınan kılıç darbelerinden daha eftaldir. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: Yapılan dua yer ve gök arasında durur ve Hazreti Peygamber'e salavat getirilmedikçe de bir tek kelimesi dahi Allah'a ulaşmaz. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: Hazreti Peygamber'e salavat getirilinceye kadar yapılan dualar perdelenir. Salat getirildiğinde dua yükselerek Allah'ın katına çıkar. Hazreti Ali ile İbn Abbas'ın Hazreti Peygamber'e yapılacak salavat hakkındaki sözleri. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: Hazreti Peygamber'e salavat getirilmedikçe hiçbir kimsenin duası Allah'ın kabulüne mazhar olamaz. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: Kim cuma günleri Hazreti Peygamber'e 100 kere salavat getirirse o kıyamet gününde yüzünde bir nur olduğu halde haşredilir. Diğer insanlar onu gördüklerinde, bu adam dünyada hangi ameli işlemiştir ki böyle nura gark olmuştur, derler. İbn Abbas radıyallahu an şöyle buyurmuştur: Hiç kimsenin peygamberler hariç başka bir kimseye salavat getirmesi doğru değildir. Hazreti Peygamber'in bir mecliste 100 kere istiğfar dilemeleri. İbn Ömer radıyallahu an şöyle anlatıyor: Biz bir keresinde Hazreti Peygamber'in bir tek mecliste 100 kere Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim, Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul eyle, tevbeleri kabul eden merhamet sahibi sensin, dediğini saydık. Hazreti Peygamber'in dilinin kırıcılığından bahseden Huzeyfe radıyallahu anh'e bağışlanma dilemesini tavsiye buyurmaları. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber'e giderek dilimin acılığından, yani insanları onunla incittiğimden bahsederek şikayette bulundum. Bana şöyle buyurdular: İstiğfarla aran nasıl? Sen bağışlanma dilemez misin? Ben bile her gün 100 kere Allah Teala'dan af talebinde bulunurum. Hazreti Peygamber'in günde 70 kere bağışlanma dileyen kişinin 700 gün... Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Birlikte dolaşmaya çıktığımız bir gün Hazreti Peygamber bize Allah'tan bağışlanma dileyiniz buyurdular. Emrini yerine getirdiğimizde bunu günde 70 defa yapınız diyerek sözlerini şöyle sürdürdüler: Günde 70 defa bağışlanma dileyen hiçbir erkek ya da kadın yoktur ki onun 700 günahı silinmiş olmasın. Günde 700'den fazla günah işleyen erkek ve kadınsa helak olmuştur. Hazreti Peygamber'in Harre denilen yere giderek bağışlanma dilemeleri. Ali bin Rabia şöyle anlatıyor: Bir gün Hazreti Ali beni terkisine bindirerek Harre denilen yere götürdü.

0: Buraya vardığımızda başını göğe kaldırarak, "Rabbim, günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka hiç kimse bağışlayamaz," dedi ve sonra da bana dönerek güldü. Bunun üzerine, "Ey müminlerin emiri, Rabbinden bağışlanma diledin ve sonra da dönüp bana güldün. Niçin böyle yaptın?" dedim. Şunları söyledi: "Bir gün Hazreti Peygamber, benim seni getirdiğim gibi beni terkilerine alarak buraya getirdiler. Hazreti Peygamber burada, 'Rabbim, günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka hiç kimse bağışlayamaz.'" buyurdular ve sonra da dönüp bana güldüler. "Ey Allah'ın Resulü, Rabbinizden bağışlanma dilediniz ve arkasından da bana dönerek güldünüz. Sebebi nedir?" diye sorduğumda da şunları söylediler: "Allah Teala kulunun günahları kendisinden başka hiç kimsenin bağışlayamayacağını bilmesi hoşuna gittiği için gülmüştür. Bu yüzden ben de güldüm." Ebu Hureyre'nin, "Biz Hazreti Peygamber'den daha çok istiğfar eden birisine rastlamadık," demesi. Ebu Hureyre şöyle demiştir: "Biz Hazreti Peygamber'den daha fazla Estağfirullahe ve etubu iley, Allah'tan bağışlanma diliyorum ve tevbe ederek ona dönüyorum," diyen kimseye rastlamadık. Hazreti Peygamber'in çok günah işlemiş olan birisine istiğfar duasını öğretmeleri. Bir kişi Hazreti Peygamber'e gelerek, "Günahlarımın çokluğundan dolayı vay başıma gelecekleri, işlediğim günahların çokluğundan vay başıma gelecekleri," dedi ve bu sözlerini 2-3 kere tekrarladı. Hazreti Peygamber de ona şöyle dediler: "Şu kelimeleri söyle: Allahümme mağfiratuke evsa'u min zunubi ve rahmetuke erca indi min ameli." "Ey Allah'ım, senin bağışlaman benim günahlarımdan daha geniştir. Aynı şekilde rahmetin kendi amelimden daha ümit vericidir." Adam bu sözleri tekrarladı. Hazreti Peygamber, "Bir kere daha söyle," buyurdular. Adam bir defa daha söyledi. Hazreti Peygamber üçüncü kez, "Bir kere daha söyle," dediler. Adamın bu sözleri tekrarlaması üzerine de, "Kalk, Allah Teala günahlarını bağışlamıştır," buyurdular. Hazreti Ömer'le Ebu Derda'nın Müslümanları istiğfara teşvik etmeleri. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor: "Adamın birinin, 'Estağfirullahe ve etubu iley, Allah'tan bağışlanma diliyorum, tevbe ederek her şeyden ona dönerim," dediğini işittim. Ona, "Azap olmasıca, niçin buna kardeşini de ekleyip, 'Feğfirli ve tub aleyye, günahlarımı bağışla ve tevbemi kabul eyle,' demiyorsun?" dedim. Bir keresinde Hazreti Ali, "Elinde kurtuluş imkanı olduğu halde helak olan kimselere şaşıyorum," dedi. Bu imkanın ne olduğu sorulduğunda da, "Allah'tan bağışlanma dilemektir," buyurdu. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur: "Amel defterinde bir nebzecik de olsa istiğfar bulunan kimselere cennet verilsin." İbni Mesud radıyallahu anh'in istiğfarın fazileti hakkındaki sözleri. İbni Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir Müslüman üç kere 'Estağfirullah, ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûmu ve etûbu ileyh. Ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her şeyin idarecisi olan Allah'tan bağışlanma diliyorum ve günahlarımdan tevbe ederek ona dönüyorum," derse, savaştan bile kaçmış olsa bütün günahları affolunur. İbni Mesud şöyle buyurmuştur: "Eğer benim günahlarımı bilmiş olsaydınız, içinizden iki kişi bile beni takip etmediği gibi başıma da toprak saçardınız. Allah Teala günahlarımdan birini bağışlasın da halk isterse beni Tezekoğlu Abdullah diye çağırsın." Ebu Hureyre ile İstihra bin Azib'in istiğfar hakkındaki sözleri. Ebu Hureyre şöyle demiştir: "Ben her gün 12 bin kere tevbe ediyor ve Allah'tan bağışlanma diliyorum. Bu da benim günahlarıma denk düşmektedir ve dinimin derecesinin göstergesidir. Bir kişi, Berâ bin Azib'e, ey Ebâ Ümâre, sakın ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Ayetinden maksat, insanın düşmanla karşılaştığında öldürülünceye kadar savaşması mıdır diye sordu. Berâ da, hayır, ayetteki tehlikeden maksat, insanın bir günah işlediğinde artık Allah Teala beni bağışlamaz diyerek onun rahmetinden ümidini kesmesidir cevabını verdi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
8: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
9: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
11: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Haşr suresi Medine-i Münevvere'de nazil oluyor. Benu Nadir'dan bahsediyor. Daha çok merkezde Benu Nadir var, Yahudi var. Yahudilerin Müslümanlara karşı olan kuşatmacı, çökertmeci siyaseti var. Aynı siyaset farklı zamanlarda tekerrür ederse Müslümanların durumları, duruşları nasıl olacak? Nebevi menhece, yönteme göre Müslümanlar nasıl mücadele edecekler? Ona dair esaslardan bahsediyor Haşr suresi. Öncelikle şuradan bahsedelim. Yahudiler Medine-i Münevvere'ye ne zaman geldiler? Bununla alakalı açık net ifadeler yok. Yalnız Yahudilerin Medine'ye gelmesiyle alakalı kendi kaynaklarına bakıldığı zaman şunu söylüyorlar. Buhtu Nasır Kudüs'ü istila ettiği zaman oradan kaçan Yahudiler farklı yerlere iltica ediyorlar. Bir grupta Medine'ye geliyor. Medine'ye iltica ediyor. O zaman Araplar bugün olduğu kadar çok değil. Medine'de hakimiyetlerini ilan ediyorlar. Hakim oluyorlar. Daha sonra Yemen'den Arap göçü olunca kuzeye doğru Arapların bir kısmı Medine'ye yerleşiyor. Yerleşenler Es ve Hazreç kabileleri. Daha sonra bunlar akrabalarının da yardımıyla Yahudilere galip oluyorlar. Yahudilerin bir kısmı Medine dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar Yahudiler her ne kadar mağlup olsalar da fitneci akıllarıyla yine Medine'ye hakim oluyorlar. Ticaret onların elinde, sanat onların elinde, altın, saraflık onların elinde. Medine'ye hakimiyetleri var Yahudilerin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Risalet Medine'de intişar etmeye başlayınca Yahudilerin karşı hamleleri ardı sıra geliyor. Esasında Resulullah aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye gelince orada bir Medine sözleşmesi bütün topluluklarla akdetmişti. Yahudiler de bunun içinde varlardı. Yani Medine'ye dışarıdan bir saldırı olursa Müslümanlarla beraber onlar da müdafaa edecekti. Masraflar kendilerinden olacaktı. Fakat hep Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın Müslümanların gücünü mülahaza ettiler, ona baktılar. Eğer Efendimiz de ashab-ı kiramda Müslümanlarda bir sallanma hali olursa hemen saflarını değiştirdiler. Ve içeriden çökertmek için sürekli uğraştılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden Yahudiler de vardı. Kur'an-ı Kerim bize Ali İmran suresinde onlardan bahsediyor. وقالت طائفة من أهل

Kitabı aminu billezî unzile alellezîne âmenû vecehen nehâri vekfurû âhirehû leallehum yerci'ûn. Ya bunlar diyorlardı ki aminu billezî unzile alellezîne âmenû. İman edenlere indirilene siz de iman edin ama ne zaman? Vecehen nehâri, gündüzün başında. Vekfurû âhirehû, akşam olduğunda, yani günün diğer tarafında inkar edin. Leallehum yercivan. Böylece onlar dönerler, inkar ederler. Böyle bir siyasetleri var. Giriyorlar ve akşam ayrılıyorlar. İrtidad ediyorlar. İrtidad ettiklerini ilan ediyorlar. Bu ilanla beraber oradan Müslümanlardan koparmayı, o büyük bütünden bir grubu ayırmayı amaçlıyorlar. Onun için irtidad İslam'da siyasi bir suçtur. Eğer erkekler bunu yaparsa, içeriden Müslümanları koparmayı amaçlıyorlarsa devlet, İslam devleti bunun müeyyidesini uygular, cezasını verir. İşte bu Yahudiler bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurmuş olduğu bu yeni devlet onların varlığını tehdit ediyor, birliğini tehdit ediyor. Artık bundan sonra Medine'de güç onların elinde olmayacak. Kaybetmişlerdi fakat siyasi, ticari manevralarla tekrar o gücü kendi taraflarını almışlardı. Bunu ebediyen kaybederiz, mahrum oluruz, mahkum oluruz diye farklı onların çökertici hamleleri var, siyasetleri var. Kur'an-ı Kerim de onların bu tuzaklarına karşı Müslümanları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını agah olmaya davet ediyor. Peki Yahudiler Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Bedir Muharebesini yapınca bir kısmı diyorlar ki bu hak peygamberdir. Bizim kitabımızda anlatılan, geleceğe haber verilen Nebi budur. İman ettiklerini bir kısmı izhar ediyor. Fakat sonra Uhud Muharebesi oluyor. Uhud Muharebesi'nde Müslümanlar kaybedince değildir diyorlar. İşte Uhud Muharebesi'nden sonra olması daha kuvvetlidir. Bu Benu Nadır hadisesi tahakkuk ediyor. Önce Kaynuka Yahudileri vardı. O Bedir Muharebesi'nden sonra olmuştu. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselam'la birlikte olacaklardı. Fakat Kaynuka Yahudileri Medine'nin içindeydiler. Bunlar altınla uğraşırlardı. Sarraftılar. Sanat da bunların elindeydi. 700 kadar savaşçıları vardı. Bir Müslüman kadın onların sarraf dükkanların olmuş olduğu mahalleye gidiyor. Farklı rivayetler var. İslam kadınının kıyafetini kaldırıyorlar veya oturduğu zaman birisi arkadan basıyor ona veya yukarıya kaldırıyor otururken. Kadın kalkınca yukarıya açılıyor. Açılınca işte feryat ediyor. Oradan geçen bir Müslüman o Yahudi'yi öldürüyor. Sonra onlar o Müslümanı şehit ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplanıyor. Nasihat ediyor onlara, yapmayın diyor. Fakat Yahudi ısrar ediyor. Bizi diyor sen karıştırıyorsun, Bedir'de silah kullanmayı bilmeyenleri mağlup ettim. Bizi de onlar gibi mi düşünüyorsun? Ve sonra Kaynuka Yahudileri Medine'den sürülüyor, gidiyor onlar. Ardından Uhud oluyor. Uhud'da Müslümanlar gücünü kaybedince Yahudi'ye tekrar cesaret geliyor. Biz Medine'yi Müslümanlardan arındırabiliriz. Sadece bize kalır. Yine Evs ile Hazreç arasında fitne ateşini yakarız. Dilediğimiz gibi burada yaşarız. Umutları canlanıyor onların ve Benu Nadır hadisesi tahakkuk ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları ikaz ediyor. Esasında bir diyet görüşmesi var. Allah Resulü aleyhisselam oraya gidiyor. Fakat bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i orada tuzak kuruyorlar. İşte birisi evin damına çıkıyor. Allah Resulü aleyhisselam onun gölgesinde duruyor. Oradan kayayı atacaklar. Suikast düzenleyecekler. Vahiy ile Efendimiz Aleyhisselam'a bildiriliyor. Hemen ayrılıyor oradan. Ashab-ı kiramdan daha hızlı bir şekilde Medine'ye dönüyor. Sonra bunlara haber gönderiyor. 3 gün, 10 gün. 10 gün içinde orayı, kalelerini boşaltıp ayrılmalarını Allah Resulü onlara emrediyor. Fakat ne bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emrine itibar ediyor. Müslümanlar da diyorlar ki olur mu? Yani bunlar bu kadar güce, silaha, kuvvete, o muhkem kaleye sahipken peygamber aleyhissalatü vesselam emrine itibar
ederler mi, ayrılırlar mı? Hayır diyorlar, ayrılmazlar. Müslümanların bile Yahudilerin yenileceğine, ayrılacağına, savaşmadan kaleyi bırak

inanma noktasında problemleri var. Neden problem var? Çünkü Müslümanlar Uhud'u yaşamışlar. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum en güçlü olanlarını ya da güçlü olanların bir kısmını Uhud'da şehit olarak verdiler. Bir mağlubiyet var. Karşıda güçlü bir düşman var. Muhkem bir kalenin içinde duruyorlar. Nasıl olur da olabilir? Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diplomatik görüşmeler Yahudi ile alakalı bir sonuç vermeyince, yapmış olduğu bütün anlaşmalara bunlar ihanet edince Allah Resulü aleyhisselam artık savaşla ancak Yahudinin tedip edileceğine kanaat getiriyor. Ka'b bin Eşref, Yahudilerin lideri, şair birisi. Tabi Araplaşmışlar bir anlamda. Arap gibi şiir söylüyorlar. Arap'ın büyük şairleri gibi Yahudilerin şairleri de aynı onlar gibi aynı vezinlerde şiir inşaat edebiliyorlar. Şiir inşaat edebiliyorlar. Bunun şiirlerinde Ashab-ı Kiram'ın kadınları var. Medine, Ensar'ın kızları var. Onlara dil uzatıyor, hakaret ediyor. Medine'de Ka'b bin Eşref'e dair bir öfke var. Kabaran bir öfke var. Bir de Mekke'ye gidiyor. Ebu Sufyan'ı, Mekke'deki kafirleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı tahrik ediyor. Ordunun hazırlanmasında Ka'b bin Eşref'in rolü var. Allah Resulü aleyhisselam Muhammed bin Mesleme'yi gönderiyor. Muhammed bin Mesleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel kuvvetlerinden, cesareti, şecaati olan bir sahabi. Öncelikle karşı tarafı psikolojik men çökertmeniz gerekiyor. Nasıl olur bu? Zirve ismini alırsanız. O zirve ismini alacak bir sahabi gönderiyor. Muhammed bin Mesleme'yi gidip gelmemek var. Ortam gergin. Müslümanların Yahudilerle alakalı tavırları malum. Yahudilerin Müslümanlara karşı taakkuz halinde oldukları herkes tarafından biliniyor. Fakat böyle bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselam'ın en yakınlarından Muhammed bin Mesleme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine vermiş olduğu o vazifeyi, ödevi yerine getirmede zerre kadar tereddüt etmiyor. İşte sure böyle bir ortamda nazil oluyor. Bize bu mücadeleyi anlatıyor. Benzer durumlar, benzer hadiseler olduğunda nasıl İslam lehine sonuçlanabilir? Bu Haşr suresine hareketle Müslümanlar bunu öğrenmiş olacaklar. Sure tesbihle başlıyor. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Alemde her şey Allah Teala'yı tesbih ediyor. Peki bizi de o tesbihe davet ediyor. Tesbih edenler ordusuna sizler de iltihak edin. Sonra vellezî ahrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr. Mâ zanentum en yahrucû. Siz zannetmiyordunuz onlar ayrılırlar, bu kaleyi bırakırlar. Bu güç karşılığında, bu güç onların elinde, madde onların elinde. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın onlara giden bir haberi var. Tez zamanda ayrılın gidin buradan. Evlerini, yerlerini, yurtlarını bırakır mı bu adamlar? Bırakmazlar. Müslümanlar da inanmıyor, onlar da inanmıyordu. Neden inanmıyorlardı? Çünkü وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ Kalelerinin kendilerini Allah'tan, Allah'ın emrinden, Allah'ın ordularından koruyacağına inanıyorlardı. Fakat hiçbir kılıç, hiçbir ordu, hiçbir silah Allah'ın emrinden, Allah'ın kuvvetinden, kudretinden zalimlerin devletlerini korumamıştır. Bundan sonra da koruyamayacaktır. Eğer korunmuş olsaydı Roma ve Firavun'un devletleri ayakta kalmış olacaktı. Fakat bunlar yok oldular. Peki ceza bunlara nereden geldi? Azap nereden geldi? Beklemedikleri yerden feetahumullahu min haysu lem yahtesibu. Nereyi hesap ediyorlardı? Kaleyi, kalenin kaplarını, kalenin duvarlarını tahkim etmişlerdi. Fakat beklemedikleri tehlike onlara nereden geldi? Yüreklerinden. Vakazefe fi kulubihimur. Allah Teala o korkuyu kendilerinden daha az bir güce sahip olan Müslümanların şecaatini, onların duruşunu, imani ve irfani heyulalarını, varlığını, cesaretlerini, şecaatini onların kalbine, yüreğine korku olarak ilka etti.
Buradan bahsediyor.

ilk 3 ve 4 ayette sonra savaşa dair bir hükümden bahsediyor. Özel bir hüküm. Normalde ağaçları kesmek haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada talimatı var. Ağaç kesilmeyecek, hayvanlara zarar verilmeyecek. Peki ama burada kesilen ağaçlar var. Peki neden bu ağaçlar kesiliyorlar? Benu Nadır'la olan muharebede niçin kesiliyor? Çünkü bir, bunlar zilleti yaşayacaklar. Nasıl yaşayacaklar? Birisi uzaktan gelse, sizin bağınız, bahçeniz var, o bağ ve bahçeyi tahrip etmiş olsa, yaksa, yıksa, siz de öteden seyrediyorsunuz. Sizin adınıza bu bir zillettir. Malınızı çiğniyorlar ama siz malınızı, canınızdan yongo olan o malınızı müdafaa edemiyorsunuz. Bir de muhkem surlar var. O kalelerin önüne kadar yaklaşması gerekiyor Müslümanların. Yani bir de karşı tarafın bütünüyle kuşatıldığını anlaması gerekiyor. İşte bu onu gösteriyor. Ağaçların bir kısmını kesiyorlar, bir kısmını bırakıyorlar. Bir Yahudi Müslümanların kararlılığını görüyor. Buradan geriye dönüş yok. Fatih diyor ya, ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık bu bitmiştir. Yahudi ile bundan sonra masanın etrafında konuşma olmayacaktır. Bu kadar ihanetten sonra onlar burayı terk etmeliler. Onlar burada kalmaya devam ederlerse Müslümanların her zafiyet anında ya Medine'ye saldıracaklar ya Mekke'ye saldıracaklar. Bu ayet-i kerime savaşa dair bir hukuku, savaşa dair bir kaideyi, kuralı bize anlatmış oluyor. Ağacı keserek neyi yok etmeyi önlemiş oluyorsunuz? İnsanı yok etmeyi önlüyorsunuz. Eğer bu ağaçlar kesilmeseydi muhtemel ki onlardan gelen oklara Müslümanlar siper olacaklar, göremeyecekler. İnsan kaybı olacaktı, Müslümanların şehitleri olacaktı. Belki onlar da bu kadar kolay teslim olmayacaklardı. Peki sonrasındaki ayet-i kerimeler وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَفْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ مَا أَفَاءَ demek, مَا أَرْجَعَ demek. Allah Teala döndürüyor. Peki ne demek Allah Teala döndürüyor? وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yeryüzünün sahibi salih kullar. Mülk Allah Teala'nın onlara, salih kullarına verdi. Peki şimdi Yahudiler Medine'nin farklı entrikalarla önemli bir bölümüne sahip oldular. Allah Teala başta tesbih eden kullar vardı. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Eğer siz tesbih ederseniz Allah çıkaracak Yahudileri. Eğer siz tesbih ederseniz, kulluğunuz olursa o zaman وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ Allah Teala peygambere o malları tekrar döndürecek. Çünkü yeryüzünün sahipleri Müslümanlar olacak. Peki burada feyden bahsediyor. Yani Yahudilerden Müslümanlara intikal eden, devredilen maldan bahsediyor. Tesbih eden Müslümanlar, surenin başında yer gök, her şey büyük bir koro halinde. Allah Teala'yı tazim ediyor. Siz de ona uyun. Eğer uyarsanız Müslümanlar olarak hayalinizin ötesinde bile muvaffakiyetlere nail olacaksınız. O mallar size gelecekler. Yeryüzü iktidarı size gelecek. Peki kimler alacak bunu? Onlardan bahsediyor. Lil fukara il muhacirine lledine uhricu min diyarihim. Muhacirler var. Daha önceki ayet-i kerimede akrabalar var, yetimler var, miskinler var, yolda kalmışlar var. Ve 9. ayet-i kerimede ensar var. 10. ayet-i kerime ise وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Onlar da sahabenin en son kuşağı, ona anlatmış olabilir veya tabiinden bahsetmiş olabilir ya da Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'in ifadesiyle kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların alınan bu feyden, devletin hazinesine geçen bu maldan hakları var. Efendim tesbihle başlıyordu. Eğer tesbihatınız varsa fethi Allah'tan gelecek. Kapıları o açacak. Öyle açacak ki hayaliniz bile yetişmiyor. Hayali bile ziyan görüyor.

buluyorsunuz. Hayali bile varlığınıza aykırı buluyorsunuz, olmaz diyorsunuz. Olmayacak bir şey üzerinde hayal kurulmaz diyordunuz ama Allah Teala savaşmadan, kılıcınızı kullanmadan öyle bir yeri Benu Nadır'ı size nasip etti. O malı size döndürdü. Peki şimdi bir Yahudiler var, kafirler var, ehli kitap var. Bir de içeriden onlarla birlikte hareket edenler var. Elem tara ilellezine nafaku diyerek o münafıklardan bahsediyor. Abdullah bin Übey ve onun kadrosundan Yahudi'ye dayan, seninle beraberiz, birlikteyiz diyenlerden. İşte 12. ayet-i kerime onlardan bahsediyor. 13. ayet-i kerime لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ. Onlar Allah'a karşı olan kulluk duruşlarını kaybettiklerinden dolayı Allah'tan değil de sizden daha fazla korkuyorlar. Bundan sonra Müslümanlarla bir daha savaşamayacaklar. Onlar şeytana nasıl mağlup oldular? Hallerinden bahsediyor. 17. ayet-i kerime şeytan ve aldattıkların birlikte cehenneme gideceklerinden söz ediyor. 18. ayet-i kerime ise Müslümanlara dönüyor. Tesbihle başlamıştık. Yahudilerin sürgününü anlattı bize. Nasıl olur? Allah'ın yardımı nasıl çekersiniz? Sonra münafıklar ve son bölümde ise 18. bölümde itibaren Müslümanlardan, ehli imandan bahsediyor. Allah Teala onları agah olmaya, uyanık olmaya çağırıyor, davet ediyor. Peki Suretul Haşr, Haşr suresi cem etmek, bir araya getirmek demek. Bunların, Yahudilerin sürgününden bahsediyor. İlk sürgün bu, ikinci sürgün Hazreti Ömer zamanındaki sürgün. Tabi farklı değerlendirmeler var bununla alakalı. Ama esasında bu sure Müslümanlara nasıl mahkumiyetlerini, mağlubiyetlerini galibiyete dönüştürecekler. Allah Teala onları yeryüzünün varisleri, sahipleri olarak kılmıştı. Tekrar yeryüzüne nasıl sahip olacaklar ondan bahsediyor. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Semavatta ve yerde olan her şey Allah Teala'yı tesbih etmektedir. Madem onlar tesbih ediyor, o halde siz de ey ehli iman Allah Teala'yı tesbih edin. Ve huvel azizul hakim. Neden onu tesbih ediyorlar? Çünkü Allah Teala azizdir. Mülkünde galiptir. Onun kararlarını kimse veto edemez, geri çeviremez. Hakim Allah nedir? Ve huvel azizul hakim. Azizdir ve hakimdir. Her yaptığını hikmete vabesli olarak yapar. Mutlaka bir hikmet vardır yaptığında. Peki şimdi tesbihten bahsediyor. Sonra Yahudilerin sürgününü anlatacak bize. Önceki ayet-i kerime, yani birinci ayetle ikinci ayet arasındaki irtibat şu. Eğer tesbih ederseniz, Peygamber aleyhisselam ashabı gibi olursanız, Allah Teala tesbih eden Müslümanlara nasıl böyle zaferleri ihsan etti, size de ihsan edecek. Huvellezî ahrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim. Odur, Allah'tır. Başkası değil, siz değilsiniz. Ya da Haşr suresi

İslam olursa Allah Teala Yahudi'yi yerinden yurdundan çıkaracaktır. Allah'tır bunu yapan. Fakat siz sadece tesbih edeceksiniz. Namazınız olacak, teslimiyetiniz olacak. Bir de Yahudi ile hesaplaşabilmek için oraya kadar gelecek iradeniz, şecaatiniz olacak. Huvellezi Allah'tır. Yani başkası değildir. Huvellezi ahrecellezine keferu, o kafirleri çıkaran. Min ehlil kitabi min diyarihim, ehli kitaptan olan o kafirleri yerlerinden, yurtlarından, kalelerinden çıkaran Allah Teala'dır. Li evvelil haşri, ilk haşırda, ilk sürgünde. İnde evvelil haşri demek. Peki o zaman çıkardı bunlar Cenab-ı Hak. Fakat siz zannetmiyordunuz, beklemiyordunuz, olmaz diyordunuz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'ye böyle bir haber gönderdi. Hadi ayrılın, boşaltın, gidin buradan dedi. Ama gitmezler. Mâ zanentum en yahrucu. Çıkacaklarını zannetmiyor, düşünmüyordunuz. Ve zannû ennehum mâni'atuhum husûnuhum minallah. Onlar da zannetmiyordu. Onlar da diyorlardı, düşünüyorlardı ki bu kaleleri onları Allah'tan, Allah'ın ordularından, Allah Teala'nın gazabından koruyacağına inanıyorlardı. Husunuhum mübteda, maniatuhum haberi mukaddem. Yani burada bir mübalağa var. Kesinlikle akıllarına böyle bir şey gelmiyordu. Olmaz efendim diyorlardı. Peki feetahumullahu min haythu lem yahtesibu. Allah Teala onlara geldi. Peki Allah Teala gelmez. Hani Kur'an-ı Kerim'de mecaz var mı yok mu? Allah Teala'nın oraya geldiğine dair haşa böyle bir rivayet var mı yok? Peki ne geliyor oraya? Huvellezî ahrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim. Onları, ehli kitabı yerinden yurdundan çıkaran Allah Azze ve Celle'nin kudretidir. O kudret geliyor. Allah Teala'nın emriyle onun orduları geliyor. Feetâhumullâhu min haythu lem yahtesibu. Hesap etmedikleri yerden geliyor. Batının gücü var, kuvveti var. O güç kuvvetle operasyon kararları alıyorlar. Şurayı vururuz, burayı vururuz, şurayı alırız diyorlar. Burayı çökertiriz. Kendilerine ait bir hareket planları var. Eğer Müslümanlar sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencileri, ashab-ı kiram gibi Allah'ı tesbih ederlerse, pazarlıksız Müslümanlar olurlarsa, o zaman Allah çıkaracak, Allah sürgüne gönderecek. Allah Azze ve Celle kudretiyle, kuvvetiyle فَاَتَاهُمُ min مِنْ حَيْثُ لَمْ bu. Planlayamadıkları, uzmanlarının, stratejistlerinin, analistlerinin hesap edemedikleri noktadan vurgun yiyecekler. Min haythu lem yahtesibu. Peki nereden gelecek bu? Ve kazefe fi kulubihimur ru'be. Allah Teala onların yüreklerine korku atacak. Müslümanlardan korkacaklar. Kendilerinden daha az silaha, kendilerinden daha az bir sayıya sahip olan Müslümanlardan korkacaklar. Şimdi de korkuyorlardır aslında. Neden korkuyorlar Müslümanlardan? Çin'i çökertmek için plan kurmuyorlar. Rusya'yı çökertmek için plan hazırlamıyorlar. Bilakis birlikte Rusya ile beraber şimdi Suriye'yi vuruyorlar. Peki Afganistan'ı vuruyorlar. Bangladeş'te Müslümanlara zulmediyorlar. Doğu Türkistan'da zulüm var. Amerika demiyor ki ya burada mazlumlar var. Suriye'yi hadi kurtarma operasyonları yaptığımız gibi Irak'a gidelim de Doğu Türkistan'da kurtaralım demiyor. Neden Müslüman? Oradakiler Müslüman. Mısır'dakiler mazlum bu adamların, siyasi anlamda iktidarlarını ellerinden aldılar. Kurtaralım demiyor. Lübnan için, Filistin için, Irak için ya da Yemen için bunu söylemiyorlar. Neden? Çünkü karşılarında yegane güç olarak Müslümanları görüyorlar. Ve kadefe fi kulubihimur ru'be. Allah onların yüreklerine bu korkuyu atmıştır. Sadece burada sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Müslümanlar ashab-ı kiramın durduğu yere gelecekler. Orada duracaklar, tesbih edecekler. Allah Teala'ya kayıtsız şartsız bir ittibaları olacak. Peki bu olursa hesap etmedikleri noktalardan onlar vurgun yiyecekler.
içeriden yiyecekler, dışarıdan yiyecekler.

İçerinin daha içerisinden yiyecekler, yüreklerinden yiyecekler o vurgunu. İşte burada o vurgun yüreklerine geliyor. Yuhribune buyutahum bi eydihim ve eydil mu'minin. Yani onlar evlerini, hanlarını, hanumanlarını harap ediyorlar. Harabeyi de harabeye çeviriyorlar. Hem kendi elleriyle hem de Müslümanların elleriyle yapıyorlar. Yıkıyorlar. Neden yıkıyorlar? Sürgüne gitmeye karar verdiler, ayrılacaklar, söküyorlar, yanlarına alacaklar. Ya da neden yıkıyorlar? Kaleleri daha muhkem hale gelsin diye. Evleri çok sağlamdı. Yahudiler çok korkak bir millettir. Onun için

alacaklar? Söküyorlar, yanlarına alacaklar. Ya da neden yıkıyorlar? Kaleleri daha muhkem hale gelsin diye. Evleri çok sağlamdı. Yahudiler çok korkak bir millettir. Onun için çok kale

Sanki Müslümanların elleriyle bunu yapmış oluyorlar veya Müslümanlar bizzat kendileri o kaleyi tahrip ediyorlar. Fe'tebirû ya ulil ebsar. Ey akıl sahipleri, hepiniz burada ibret alın. Yahudiler de ibret alsın ama siz de ibret alın. Evet, onlar ibret almalılar. Peki siz nasıl ibret alacaksınız? Eğer bugün 1,5 milyarlık Müslümanlar olarak Yahudi'yi, birkaç milyonluk Yahudi'yi oradan söküp atamıyorsanız, söküp oradan çıkaramıyorsanız, korkuyorsanız, bu Yahudi ile hesaplaşamıyorsanız, iki tane Arap-İsrail savaşı yaptı Müslümanlar, 9 devlet savaştı, 9 devlet İsrail'in karşısında 6 gün dayanamadılar, mağlup oldular. Peki siz de Yahudi'yi savaşmadan Tel Aviv'den, savaşmadan İsrail'den çıkarmayı istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Allah Azze ve Celle'yi kainattaki o bütün varlıklar gibi siz de tesbih ve tazim edeceksiniz. Fe'tebirû ya ulil ebsâr. Ey akıl sahipleri, idrak sahipleri, izan sahipleri, ibret alınız, ibret alınız. Bu aynı zamanda kıyasın da delillerindendir. Onlar böyle yaptılar, ahirleri böyle oldu. Böyle yapanların da sonları böyle olacak. Sahabe-i kiram gibi olanların da sonları onlar gibi olacak. Peki Yahudi sürgüne giderken içeriden hep bir direniş vardı, müdafaa vardı. Abdullah bin Übey, onun başındaki grup bunu çekiyordu. Onların çıkmaması için direniyorlardı. Velev la en keteballahu aleyhimul celaa'e leazzebehum fi'd-dünya. Eğer Allah Teala onlara bu sürgünü yazmamış olsaydı, sürgün hükmünü Yahudi'ye vermeseydi, leazzebehum fi'd-dünya, başka şekilde dünyada onlara azap edecekti. Yenileceklerdi, savaşacaklardı, mağlup olacaklardı. Fakat şimdi bu onlar adına daha hayırlı oldu. Ayrıldılar, gittiler. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. Onlar için cehennemde de ahirette de cehennemin azabı vardır. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. Cehennemin azabı var. Yahudiler yenildiler. Yahudilerle aynı menhece sahip olanlar, onlar da yenilecekler. Eğer Müslümanlar sahabe gibi olursa karşılarında hiçbir güç kuvvet duramayacak. Peki neden yenilir Yahudi? Neden yenilir kafir? Zalike bi ennehum şakullaha ve rasule. İşte şunun için. Bi ennehum, o Yahudiler, fitnenin müessisi olan o millet, bi ennehum şakullaha, Allah'a muhalefet etti. Peygamber aleyhisselama muhalefet etti. Peygamberi eğer muhalefet ederse bir millet, Allah'a muhalefet ederse sonunda kaybedecektir. وَمَنْ يُشَاقِ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Kim Allah'a muhalefet ederse, kim Peygamber aleyhisselama muhalefet ederse, unutmasın ki Allah Teala'nın azabı pek şiddetlidir. فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Burada bir tehdit var. Fakat tehdit Müslümanlara da yol gösteriyor. Yani Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler mağlup oluyorlar, mahkum oluyorlar. Ahirette de büyük bir azaba maruz kalacaklarsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini reddeden bir grup muvaffak olabilir mi? Bugün saman alevi gibi ortalıkta vardır. Birkaç kelam ediyordur, birkaç tabisi vardır. Fakat nihayete baktığınız zaman kader uzun bir çizgi. Onun sonuna bakacaksınız siz. Bir mücadele nihayete ermesi için sonuna bakmalı. Sonunda eğer İslam kazanıyorsa, her Müslümanlar kazanıyorsa, o halde bunlar mağlupturlar. Suriye'de 5 yıldır direnen kadınlar var, çocuklar var. Hala direnmeye devam ediyorlarsa bu savaşının galibinin kim olduğu belli değil mi? Esed yalnız başına öldürüyordu. Şimdi Amerika, Rusya, Çin, İran, bütün bu zalimler yanında. O zalimlerle beraber çocukları öldürüyor. Yalnız başına çocuk öldürmeye 5 yıl önce başlayan bu katil. Şimdi küresel güçlerle beraber bunu yapıyorlarsa, o halde bu savaşın galibi bellidir. Aslında o çocuklar, kadınlar, nükleer silahla annelerin bakışları arasında can veren o yavrular diyor ki, siz kaybediyorsunuz. İşte biz buradayız.
çocuklar, kadınlar olarak direniyoruz

Ama bütün dünya arkanıza geldi. Hala siz yine yeni takviye güçler istiyorsunuz. O da savaşa dahil olsun, bu da savaşa dahil olsun. Yenilgi büyüyen bir zafer var. Kaybedecekler bütün zalimler gibi. Çünkü onlar zalike bi ennehum şakullaha ve rasule. Allah'a ve Resulüne muhalefet ettiler. Ayrı bir şık, ayrı bir yol, ayrı bir menheç orada durdular. Peki Peygamber aleyhisselama muhalefet edenler her ne kadar içeride durmuş olsalardı onların da ahir ve akıbeti ötekiler gibi olacak. Efendim burada Yahudilerin artık kaybedeceğini haber verdi, anlattı bize. Şimdi bir savaş hukukundan bahsediyor. Savaşla alakalı bir maddeden bahsediyor. Ma kata'tu millinetin ev teraktumuha kaimeten ala usuliha fe bi iznillah ve li yuhziyel fasikin. Şimdi bu şartiye ma kata'tum millinetin. Yani ağaç olarak o iyi güzel hurma ağacından neyi kestiyseniz ev teraktumuha kaimeten ya da ayakta bıraktıysanız ala usulü kökleri üzerinde ma'nın cevabı fe bi iznillah nedir? Allah'ın izniyledir değil mi? Şart cümlesinin cevabı fe bi iznillah Allah'ın izniyledir ve li yuhziyel fasikin. Peki neden bu olmuştur? Niçin onların ağaçları kesilmiştir? Efendimiz Aleyhisselam bu emri vermiştir. Yani onlar baksınlar. Karşıda kaledeler, güçlüler, Müslümanlara meydan okuyorlardı, kadınlarına, kızlarına dil uzatıyorlardı. Ama şimdi o Müslümanlar onların canlarından bir parça olan, yongası olan hurma ağaçlarını kesiyor fakat seyrediyorlar. Peki bu ayet-i kerime neden nazil oluyor? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, hani bizde salah vardı, bizde sükunet vardı. Neden biz bu ağaçları kesiyoruz? Bu fitne değil mi? Ve izâ tevellâ sa'a fil ardı li yufside fîhâ ve yuhlikel harse ven nesle. Yani onlar yeryüzünde iktidarı ele aldıkları zaman, muktedir olduklarında ne yaparlar? İlk iş olarak yeryüzünde onlar fesat çıkarırlar. Peki şimdi onlar bunu yaparlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Müslümanlar ne yaparlar? Onlar selamete davet ederler. Ayet-i kerimenin numarası 205 Bakara suresi. Ve izâ tevellâ onlar. Yani yüz çevirdiğinde anlamı da var ama iktidarı ele aldığında hemen sâfil ardı yeryüzünde gayret ederler liyufside fiha fesat çıkarmak için ve yuhlikel harse ve nesil. Harf burada ekonomiyi temsil ediyor. Ekin yani ekinin temelinde ekonomi var. Ekonomiyi bozarlar bir de nesli bozarlar ki bakın dünyada ekonomiyi bozar, kriz çıkarırlar bir de ekranlarla nesli bozar bu adamlar. Evet efendim. Şimdi diyorlar ki evet bu münafıklar böyle ifsad ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim bunu ifsad olarak bize anlatıyor. Ekonomiyi, iktisadı, ekini helak etmek böyleydi. Ama biz o halde neden bu ağaçları kesiyoruz? Sahabe-i kiram radıyallahu anh onlardan da soranlar var. İşte bu ayet nazil oluyor. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Allah Resulü aleyhisselamın sünnetinin de yani vahiy olduğunu bize anlatıyor. Hadislerin bir kısmının vahiy olduğunu bize anlatıyor. Neden anlatıyor? Çünkü o bıraktığın ağaçlarda kestiklerin de Allah'ın izniyle oldu. Peki Allah Teala'nın o ağaçların kesilmesine dair bir emri var mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir emir yok. Peki burada ama fe bi iznillah Allah'ın izniyle onlar bırakılmıştır ya da kesilmiştir dediğine göre Kur'an-ı Kerim'de de böyle birisinin olmadığına göre demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den başka da vahiy alıyordu. Estağfirullah ve etûbü ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazan

0: adına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanında ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Uğrak başlıyor. Hazırlayan ve sunan Mesut Tiftikçi. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Uğur Ak'a hoş geldiniz. Ben Mesut Tiftikçi. Hepimizin zaman zaman ya da çoğu zaman maruz kaldığı bir durumu konuşacağız. Yorgunluk. Bugün bu konuyu konuşmak üzere kıymetli hocam Profesör Doktor Bilal Sambur bizimle. Kendisi insan, özgürlük, anlam, modern toplum üzerine çalışmalarıyla tanınan değerli bir akademisyen. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Bugün sizinle modern insanın neden bu kadar yorulduğunu konuşacağız. İsterseniz önce şu yorgunluğun tanımının kendisinden başlayalım. Çünkü hepimiz yoruldum diyoruz. Belki de neye yorulduğumuzu tam olarak bilmiyoruz. Sizce bugün insanı asıl yoran şey nedir? Çok çalışmak mı? Çok düşünmek mi? Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışmak mı? Yoksa biraz daha derinde başka bir şey mi var hocam? Bunu sizden dinleyebilir miyiz?
1: Şimdi tabii sorunuzun içinde çok sorular var. Adım adım gidelim isterseniz. Her şeyden önce yorgunluk. Yorgunluk dediğimiz olgu anormal bir durum değil. Kaygılanmamız gereken bir durum değil. İnsan olmamızdan dolayı yorgunluk bizim bir özelliğimiz. Yani yorulmak insana özgü bir insani durum. İnsani tecrübe aslında bu. Bu bir deneyimin adı. Şimdi tabii yorgunluktan genelde olumsuz anlamda bahsedilir. Ama yorgunluktan bahsettiğimiz zaman aslında insanın bütün varlığından bahsedebiliyoruz. Biz neden yorgunluğu bu kadar insanda bütünleştiriyoruz? Çünkü insan bedensel bir varlık. Bizim bedenimiz

0: yemeye, içmeye, gezmeye, ayakta kalmaya, çalışmaya ihtiyacı olduğu gibi belirli bir noktada onu durdurmaya, dinlenmeye, uyumaya da ihtiyacı var. Şimdi bazen bir işten dolayı bedenimiz yorulabilir. Bazen de aslında bedenimiz yorgun değildir ama ruhumuz yorulur, zihnimiz yorulur, düşlerimiz, duygularımız yorulur. Yani yorgunluğun görünen ve görünmeyen bütün boyutları bizim aslında insani varlığımızın tamamında olan bir durum. Şimdi bu neden yoruluyoruz, yorgunluk? Çünkü insan her şeyden önce kırılgan bir varlık. Yani biz bedenimiz et ve kemikten, ruhumuz duygulardan, düşüncelerden, düşlerden oluşuyor. Ve bunlar sürekli bir kırılganlık yaratıyor. İşte kırılganlıklarımız, bedensel kırılganlıklarımız, duygusal kırılganlıklarımız, ruhsal, duygusal ve psikolojik anlamda bir o yorgunluk dediğimiz hususu meydana getirebilir. Yani insan var olduğu sürece yorgunluk hep onunla birlikte olan bir şey. Şimdi bu anlamda yorulmak en insana dair en gerçekçi, en geçerli bir şey. İşte yorulma, dayanıklı ol, metin ol. Bunlar aslında insan gerçekliğini inkar eden durumlar. İnsan metin değildir, insan dayanıklı değildir. İnsan yorulmaz değildir. İşte ideallerin peşinde koşan insanlar hiç yorulmayı bilmezler. Oysa insan, gerçekçi insan, yorulmayı bilen insandır. Yorgunluğunun farkında olan insandır. Bu çok önemli bir husus. Tabii burada yorgunluk neyin farkında olmak? Yorgunluk bir tecrübe. Bu bir yorgunluk şu anlamda insani varoluşumuzu tehdit eden bir. Eğer tükeniş anlamında anlıyorsak, artık bitiş, bu bir son. Ben artık bütün sokaklar çıkmaz. Bu anlamda bir yorgunluk varsa, işte o zaman varoluşsal olarak biz kırılganlıktan öte artık karar verememe durumu. Yani kırılganız, o kırılganlıklar bazen bizde sarsıntılar yaratabiliyor dinlenmeye. Ama aynı zamanda yeni bir takım tecrübeler, yeni bir takım başlangıçlar, yeni bir takım düşünceler, hayatımızı yeniden o kırılganlıklara rağmen, o yorgunluklara rağmen yeniden başlama konusunda bir direnç, bir irade, bir kararlılık ortaya koyuyorsa bu çok olumlu bir durumun ifadesi. Yani yorgunluk kırılganlıklarımızın ortadan kalkması değil, artık hayata dair bir karar verme irademizin kaybolmaması değil ama bunları hala koruyabiliyorsak bu yorgunluk durumunun böyle idealize etmeden, ötekileştirmeden, ötekileştirdiğimiz, küçümsediğimiz, yani bu çok yorgun bir insan. Yani bu ötekileştirme vesilesi olmamalı. Bu çok güçlü, süper kahraman, böyle herküller yaratmak zorunda değiliz. Biz eski Yunan tanrıları, yarı tanrıları gibi böyle bir insan tasavvuru yok.
1: Şimdi burada yorgunluğun tanımında ilk olarak söylediğimiz şey, öncelikle yorgunluğu kabul etmemiz olarak bunu varsayıyoruz hocam. Buradan hareketle hepimizin hayatında şöyle bir cümle sık sık duyuyoruz. Yetişmem lazım. İşe yetişeceğiz, toplantıya yetişeceğiz, işte çocuklara yetişeceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi hedeflerimize yetişeceğiz. Sanki hayatın kendisini de

0: bu noktada bizi biraz acele ettiriyor. Burada biraz hız var. Hayatın hızlı akmasını sebep olan bu faktörler. Sizce hocam neden bu kadar acelemiz var? Ya bu kadar hayatı hızlı ve dolu yaşamak zorunda mıyız?
1: Şimdi hayatı hızlı yaşamak her şeyden önce dolu yaşamak anlamına gelmiyor. Evet. Çok şey yapmak yeterlilik anlamına da gelmiyor. Her şeyden önce yetişmek ve yeterliliği, hız ve dolu dolu yaşamayı, bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Şimdi hız kavramı neyden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor. Ben daha çok iş yapmalıyım. Yani toplantıya yetişmeliyim, evin işini yapmalıyım, yemeği yemeliyim, arkadaşlarımla dışarı çıkmalıyım, onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Şimdi bütün bu her şeyi yapmaya kalktığın zaman zamanı yaşamıyorsun. Zamanın içerisinde kayboluyorsun. Zamanın içerisinde kaybolmak aslında bazı işlere yetişme adı altında hayatı kaybetme anlamına geliyor. Hayata yetişemiyoruz. Şimdi peki insan niye her şeye yetişmeye çalışıyor? O telaşı yaşıyor. Belirsizlikten dolayı, belirsizlik korkusundan dolayı. Her şeyi yapayım ki ben belirsizlik durumunu ortadan kaldırayım. İşte bugün onu yapayım, bugün onu yapayım, bugün onu yapayım. Yarın rahat olayım. Ama her gün onu yetişme, o telaşı, belirsizlik, bir gün geldiğinde o artık o bir gün çok geç olacak. Ve her şey zaten neyi yaparsanız yapın, siz bütün kitapları okuyamazsınız. Bütün bilgileri bilemezsiniz. Bütün işleri bilemezsiniz. Mükemmel olamazsınız. Şimdi bizim insan olarak en temel özelliğimiz ve en özel özelliğimiz bizim eksik ve kusurlu bir varlık oluşumuzdur. Ne yaparsak yapalım o eksiklik hiçbir zaman giderilmeyecektir. Hiçbir zaman biz tamamlanmayacağız. Biz hiçbir zaman kamil olmayacağız. Ve yaptığımız hiçbir iş de o olmayacak. O zaman bu hız içerisinde, o saplantı içerisinde hayatı ıskalamanın, hayatı askıya almanın bir anlamı yok. Askıda hayatlar bunlar aslında. Şimdi burada bu şey nokta çok önemli bir husus. Yetişmek ile dolu dolu yaşamak. Dolu dolu yaşamak hayatı ıskalamamak demek. Seni böyle o koşuşturmacanın içerisinde kaybetmek yerine hayatın içerisinde sana zevk veren, sana anlam üreten, seni yeni yeni tecrübelere yönelmeni sağlayan yaşam tarzı demek aslında. Yani aslında ne demek biliyor musun? Zamanı yaratmak demek. Zamanı verimli bir şekilde insani hale getirmek demek. O yetişmek dediğim işte ona yetiş, buna yetiş. Kendini zamansızlaştırıyorsun ve kendini insansızlaştırıyorsun. Kendi kendine yabancılaşma durumu.
0: Hocam sizin de dediğiniz gibi kendimizi işte sürekli geliştirmemiz, başarılı olmamız, daha iyi bir noktaya gelmemiz için aslında tüm bunların olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii baktığımızda çocukluğumuzdan itibaren neredeyse hepimizin de hayatında bir başarılı olmalısın kültürü de bizimle beraber hayatımızın içinde olmuş oluyor. Tabii bugün başarılı olmak neredeyse zorunluluk gibi hepimizin hayatında. Çünkü daha iyi bir iş, daha yüksek gelir, daha iyi bir ev, daha iyi bir hayat için bunlar hepimize söyleniyor. Peki bir başarı arayışı insanı gerçekten mutlu eder mi?
1: Şimdi başarı arayışı, bir de başarı dayatması, bir de başarı saplantısı.
0: Evet, üçü.
1: Bunlar üçü birbirinden ayrı şeyler. Evet. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Dediğin gibi çok küçük yaştan itibaren hayat yaşanılacak çok değerli.

şu anlama geliyor. Dediğin gibi çok küçük yaştan itibaren hayat yaşanılacak çok değerli süreçler olarak bize öğretilmiyor. Ne öğretiliyor?

şu anlama geliyor. Dediğin gibi çok küçük yaştan itibaren hayat yaşanılacak çok değerli süreçler olarak bize öğretilmiyor. Ne öğretiliyor? Şu anlama geliyor. Dediğin gibi çok küçük yaştan itibaren hayat yaşanılacak çok değerli süreçler olarak bize öğretilmiyor. Ne öğretiliyor? Hayat başarının o olduğunu söylüyorsun. İşte diyorsun ki ben Türkiye'de şu kadar insan arasında 10. oldum. İşte ben şu kadar maaş alıyorum gibi şeyler. Oysa daha fazla başarı demek değildir aslında. Daha az da başarı değildir. Şimdi tabii ki insan kendisini yenileyen, değiştiren, kırılganlıklarıyla, kusurlarıyla hayata devam edebilen bir insan. Başarılı insan nedir? Bütün her şeye rağmen hayatına devam etme, hayata sürekli evet diyebilen insan demek aslında. Ama daha fazla dediğinizde, yani çok yüksek okullar kazanmanız, büyük paralarınızın olması, çok büyük faturalarla lüks yerlerde yemek yemeniz, hayatınızın, özel hayatınızın çok sayıda ilişkiler içerisinde olması sizin başarılı olduğunuz anlamına gelmiyor. Bu neyi ifade ediyor? Çünkü hayatı projeye çevirdiniz ve bu bir matematiksel hesaba ve o proje hesaptan sonra performansa dönüşüyorsunuz. Hayat bir performanstır. İşte akademisyen performans kriterleri. Şu kriterlerde ne kadar yayın yapıyor? İşte memur günlük olarak kaç tane iş bitiriyor? İşte ailede siz ne kadar çok, mesela sosyal hayatınız kaç tane arkadaşınız var? İşte benim çevrem geniş derken birçok arkadaşı olması demek. Ama burada problem bu ilişkiler bu performanstan bağımsız olarak beni ne kadar geliştiriyor? Ben bu ilişkiden sonra nasıl bir insan oluyorum? Hayata daha çok evet diyen insan mı? Yoksa daha fazlanın peşinde beni iteleyen bir insan mı? Yani bu ilişkilerin beni daha çok rekabetçi, hasımcı hale mi getiriyor? Şimdi o daha fazla meselesi daha çok nicel bir şeydir. Niteliksel anlamda insanlar işte çok lüks arabalara binince, çok paraları olunca her şeyin kendilerinde zaten olduğunu, onu gösteriyorlar. Yani o sahne diyorlar mı işte sosyal medyada da görüyoruz. İnsanlar ne kadar mal varlığı, ne kadar büyük işlere bilmem neye sahip olduklarını gösteriyor. Niceliği gösteriyor. Ne diyorlar? Ben şunlar şu mesajı veriyorlar. Bu dünyada bu sahip olduklarım, bu çok şeyle ben artık

0: onlarca kılık kıyafet olduğunu düşünsenize. Onlarca arabamız var. İnsanlar sahip olduklarının farkında bile değil. Şimdi geçen birisini dinledim. Diyor ki ben artık dünyanın her tarafından bana gelen parayı, sermaye nereden geldiğini bile artık takip edemiyorum. Şimdi bu yük oluşturuyor. Bu kaldırılması daha fazla çok tehlikeli bir şey.
1: Burada temel olanı insanın artık tamam diyebilmesi gerçeğidir hocam. Sizin de dediğiniz gibi en önemli şey daha fazlası değil. İnsanın rakamlardan ibaret olduğu değil, insanın duygularının olduğu bir gerçeğini kabul etmek, insanın hislerinin olduğu gerçeğini kabul etmek, insanın sevgiye ihtiyacı olan bir varlık olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Aslında buradan da çok temel bir yere geliyoruz hocam. Çünkü modern hayatın bize sunduğu imkanlardan biraz bahsetmek istiyorum. Telefonumuz, internetimiz, teknolojimiz, hızlı ulaşım, konforumuz. Biz bunlardan çoğu zaman vazgeçmek istemiyoruz. Ama bir taraftan da bütün bunların bizi yorduğunu düşünüyoruz hocam. Çünkü akşama kadar yoğun bir çalışma temposu halindeyiz. Akşam eve gidiyoruz. Cep telefonlarımıza bildirimler gelmeye devam ediyor. Bu da zihinsel anlamda bizi çok yoruyor. Modern insan yorulduysa çözüm moderniteyi reddetmektir diyebilir miyiz hocam? Bir varsayımsal olarak.
0: Yok. Şimdi insanın moderniteyi reddetmek gibi bir seçeneği yok. Yani modernite çok tek bir çizgi değil. Modernite bizim bugün insanlık adına sahip olduğumuz bütün kazanımlar. Nedir o? Modernitede insan hakları var. Bireyin akletmesi var. Bireyin kendi hayatı hakkında söz sahibi olması var. Kadının, erkeğin hep birlikte hayatı inşa etmesi var. Özgürlük, bireysel özgürlükler hep modernitenin bize kazandırdığı şeyler. Şimdi modern dönemde tarihin daha önceki hiçbir döneminde olmayan bir şey oldu. Nedir o? Biz artık sözümüzü kendimiz söyleyebiliyoruz. Siyasal anlamda, sosyal anlamda, iş hayatında bütün bunları artık insan bir aktör oldu. Şimdi bunlar çok değerli kazanımlar. Bir de teknolojiyle beraber teknoloji tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar insanı yeni ufuklara taşıdı. Şimdi biz daha önceki dönemlerde evinizden çıktığınızda evinizle bağlantısız hale geliyordunuz. Ya da bir dini ibadetten çıktığınızda oradan bağlantısız hale geliyordunuz. Ya da bir okula gitti, okuldan ya da ne bileyim artık o dönemin eğitim şeyinden çıktığınızda orayla bağınız kesiliyordu. Şimdi artık sizin bağlantısız kalma lüksünüz yok. Her an dünyanın her tarafından biz insanlar birbirimize bağlı hale geldik. Ve birbirimize cevap vermeye başladık. Şimdi mesela ben sana mail atıyorum ya da sen benim işte bir paylaşımıma beğeni yapmadın. Niye bu kadar bana geri dönüşün yavaş oldu, geç oldu diye hemen bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Yani bağlantısız olma lüksümüz kalmadı. Bu da doğal olarak senin kendinle olan ilişkini ortadan kaldırdı. Yani sen kendinle dış dünya arasına artık mesafe koyamıyorsun. Ne onun yerine neye mesafe koyuyorsun? Kendine yabancılaşıyorsun. Yani senin ne düşünmeye olan biteni sana bir mesaj geliyor mesela. Ya ben bu konuda ne söylemem lazım? Bunu düşünmeye fırsatın yok. Anında beğeni yapman lazım. Anında cevap vermen lazım. Karşılık vermen lazım. Oysa ihtiyaç duyulan şey bir araya ihtiyaç var. Bir mesafeye. Yani yavaşlığa, durgunluğa, durulmaya ihtiyaç var. Şimdi burada yalnız şu çok önemli. Bu bir tembellik değil. Atalet durumundan bahsetmiyoruz. Biz neyden bahsediyoruz? İnsanın sürekli kendisini toparlamasına, oluştan bahsediyoruz. Yani modern dönemde teknoloji sayesinde

Bu durum ortadan kalktı. Şimdi moderniteyle peki biz nasıl bir ilişki kuracağız? Mesele modernitenin telefonunu bilmem neyini reddetmek değil. Burada problem eleştirel bir moderniteye ihtiyaç var. Benim moderniteyle kurduğum

0: Burada problem eleştirel bir moderniteye ihtiyaç var. Benim moderniteyle kurduğum ilişki sürekli bağımlılık hali, işte dış dünya mesajlara maruz kalma, o bizim üzerimize sürekli irilik şeklinde yüklenen bilgiler vesaire ilişkiler, biz onlarla eleştirel olmayı öğrenmemiz lazım. Burada sorun eleştirelliği bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de sürekli yoruluyoruz. Aslında yorgunluktan öte tükeniyoruz. Fatik diye Fransızca'da bir kavram var. O yorgunluk olarak çevriliyor ama biraz tükenmişlik, bıkmışlık, usanmışlık halini ifade ve boğuculuk halini ifade ediyor. İşte o varoluşsal bıkkınlığı, boğuculuğu biz neyle şey yapabiliriz? Ancak eleştirel olmakla, işte hemen her şeye anında bir şeylere yetiştirme yerine bir durulalım, bir durun bakalım diyelim. Bu yoksa gidişat çıkmaz sokak. Yani dur demeyi bilmek lazım.
1: Ya hocam siz aslında modern hayattan kaçalım demiyorsunuz. Onunla kurduğumuz ilişkiyi yeniden düzenlememiz gerektiğini söylüyorsunuz.
0: Eleştirel olarak.
1: Eleştirel olarak. Peki biz böyle modern hayatın içinde kalacaksak ki galiba kalacağız gibi görünüyor. Bir başka problemimiz daha oluyor. Duramıyoruz sizin de dediğiniz gibi. Yani boş kaldığımızda bile hemen bir şey ya da birkaç dakika ya da birkaç dakika ya da birkaç dakika ya da birkaç bir şey yapmadan bile zor geliyor bu şekilde durmak. Peki hocam neden boş kaldığımızda bu bizi meşgul eden işte telefon, internet ve diğer dijital dünyayla online ya da çevrim içi olmak zorunda kalıyoruz?
0: Şimdi burada tabii biz şöyle düşünüyoruz. Sanki böyle biz doğar doğmaz Instagram'ımız vardı. Doğar doğmaz Facebook'suz bir hayat olmazdı. Hemen mailimize bakmamız lazım. Bütün bunlar sanki bunlar yoksa yani bir insanın için olabilecek en kötü senaryolardan birisi cep telefonunu kaybetmesi. İşte bilgisayarını kaybetmesi. Çünkü artık hayatımız ilişkilerimize sığmıyor. Ama cep telefonuna sığıyor. Bilgisayara sığıyor. İnternete sığıyor. Çünkü biz hayatı orada yaşıyoruz. Bunlara bağlılık biz buradaki ilişkilerimizde buradaki şimdi iki çeşit kişilikten bahsediyoruz. Birisi online kişilik, birisi de offline kişilik. Evet. Biz hep bir online kişilik istiyoruz. Yani gece yarısı insanlar bir şekilde uyandıklarında ilk başta baş uçlarındaki telefona bakıp bir mesaj var mı, ne var mı diye bakıyorlar. Şimdi burada problem online kişiliğimiz bir türlü offline olmuyor. Bunu bağlılık ile bağımlılık yani online offline arasında bir kırılganlık oluyor. Yani insan zıtların ürünü. Modern dönemde bir de bu işte online kişilik, offline kişilik. Bir de bağlı kişilik, bağımlı kişilik. Ha senin bir arkadaşın olabilir. Sevdiğin birisi olabilir, beraber sohbet edebileceğiniz vesaire bir ilişkiniz olabilir. Ama şu anda 24 saat bağımlı bir şekilde ve verimsiz bir şekilde insanlar sohbet odaları, işte mesajlar vesaire şeklinde vakit harcıyorlar. Şimdi bağlılık ve bağımlılık arasında çelişkiler var. Ve burada da problem şu, bizim yeniden bir karar vermemiz gerekiyor. Yani bu bir kırılgan bir durum. Bu kırılgan durumda ya ben nerede durulacağımın kararını vermem gerekiyor. İnsanın ben niye bir türlü durulamıyorum sorusunu sormamız gerekiyor. Şimdi modern insanın, günümüz insanının en önemli yetenek sorunlarından birisi, biz soru sorma yeteneğini kaybettik. Soru sormayı bilmiyoruz. Ama biz konuşmayı çok biliyoruz. Beğeni yapmayı çok biliyoruz. Yani saatlerce sosyal medyada olduğu gibi vakit geçirmeyi çok biliyoruz. Ama

0: soru sormayı unuttuğumuz için, işte eleştireli yazdım, onun için vardım. Soru sormayı unuttuğunuz andan itibaren siz sürekli çöküş anlamında yorgunluğa mahkumsunuz. Yılarsınız ve yıkılırsınız. Yorgunluk sizi yıldırır, yıldırmak sizi yıkar. Ama sürekli sorular, ya ben niye bu maile cevap vermek zorundayım? Ben niye bir başkasının resmini beğenmek zorundayım? Bu soruları sorabilirsek o yorgunluğumuz makul sınırlar içerisinde kalabilir. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Yorgunluk konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, hani bedensel özelliğimiz, ruhsal durumumuz. Yorgunluk nedir? Yorulduğumuz zaman aslında sınırlarımızın farkına varıyoruz. Ya bedenimin bu işi yapma, ruhumun duygusal olarak bir şeyi hissetme sınırı bu kadarmış demektir.
1: Yani daha ileriye gitmememiz gerektiğini de
0: aslında sınırlarımız, bedenimizin oluruz, sınırları evet. Var. Ama ve şey yaptığımız, düşünün saatlerce sınırsız bir şekilde siz sosyal medyada vakit geçiriyorsunuz, oraya yetişiyorsunuz, buraya yetişmeye çalışıyorsunuz. Ya siz kendinizi sınırsız bir varlık olarak tasarlıyorsunuz. Sınır bilincini kaybediyorsunuz. Sürekli kendini aş. Sürekli daha aşılması gereken bir kişilik. Hayır, aşılma yerine kendini yaşa. Kendi hayatının sahibi ol. Kendi hayatının sahibi olabilmek, yaşamak için soru sormayı bilmen gerekiyor. Yorulmamak, yılmamak ve yıkılmamak için bunlar çok önemli hususlar.
1: Hocam tabii burada insan neden çok şeye sahip olduğu halde kendisini eksik hissediyor. Çünkü burada dediğiniz gibi doğru soruyu sormuyor kendisine. İşte para, kariyer, başarı, imkanlar, bunların hepsi yerli yerinde olduğu halde de insanın içinde yine de bir boşluk kalabiliyor. Yani burada insanı doyuran şey sahip olmak mı yoksa anlam bulmak mı hocam? Burada temel ayrımı hangisi üzerinde durabiliriz?
0: Şimdi şöyle bir husus var Mesut. Şöyle ifade edeyim. Bu tabii çok anahtar bir soru. Şimdi daha fazlayla biz neyi tatmin etmek istiyoruz? Ben eksik değilim. Ben mükemmelim. Ama biz insanlar günümüzde hep daha fazlasını görüyoruz. Siz kendinizi çok zengin sanıyorsunuz ama teknoloji sayesinde bizden çok çok daha zengin insanlar var. İşte çok iyi yerde yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, bir takım paylaşımlar var. Olağanüstü düzeyde daha iyi yerlerde yaşayan insanlar var. Ve siz o sıra bütün o gördükleriniz, duyduklarınız, öğrendikleriniz sizi bir şeye yöneltiyor. Ve diyorsunuz ki, karşılaştırma yapıyorsunuz. Bilal ve Mesut arasında sürekli bir karşılaştırma. Ayşe ile Fatma arasında sürekli bir karşılaştırma. İşte kim daha güzel, kim daha mutlu, kim daha zengin. Hep böyle karşılaştırmalar üzerine. Ve biz bunları gördükçe, hep daha fazlasını sahip olanları gördükçe, bu sefer bizde hiçbir şekilde giderilmesi mümkün olmayan eksiklik duygusu değil. Eksiklik çok normal. Aşağılık duygusu. Adlerci anlamda kullanıyorum. Evet. O çıkıyor. Ben kendimi hep daha aşağıda görüyorum. Neden? Çünkü ben daha azına sahibim. Ve bu beni bir türlü tatmin ettirmiyor. Şimdi aşağılık duygusu. Adlerci anlamda kullanıyorum. Evet. O çıkıyor. Ben kendimi hep daha aşağıda görüyorum. Neden? Çünkü ben daha azına sahibim. Ve bu beni bir türlü tatmin ettirmiyor. Şimdi aşağılık duygusu, adlerci anlamda kullanıyorum. Evet. O çıkıyor. Ben kendimi hep daha aşağıda görüyorum. Neden? Çünkü ben daha azına sahibim.

0: sahip olmak onlarda nasıl olabilir? Soru budur.
1: Evet. İşte hocam burada aslında insan bazen çok şey yaparken hayatın kendisini kaçırdığını söyledik. İşte burada anlamı yitirdiğimizde mana da kayboluyor. Sizin de biraz önce dediğiniz gibi insanın biraz durması lazım. Siz öyle deyince aklıma Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı diye bir şiiri var hocam. Belki bu şiir yazıldığı bağlam başka ama bugün bize düşündürdüğü bir şey var. İnsan bazen durmaya, başını kaldırmaya ve hayatın bakışına ve akışına biraz dışarıdan bakmaya ihtiyaç duyuyor. Belki de modern insanın ihtiyacı olan biraz daha hızlı yaşamak değil hocam. Yavaşlamak ve durmak. Yavaşlamak demişken hayatın içinde gerçekten yavaşlamak mümkün mü hocam? Modernite içinde.
0: Tabii ki biz zaten bizim insanın doğal özelliği aslında yavaş olmaya programlanmış bir varlık. Şimdi şöyle düşünelim. Binlerce yıllık insanlık tecrübesi hangi alanda dokunursanız dokunun yavaş yavaş gelişmiştir. Yani bizim bugün mesela bahsettiğimiz fikirler, düşünceler, yaşam tarzları böyle insanlığın başından beri yaşanılan, geliştirilen fikirler, düşünceler değildi. Bunlar büyük tecrübeler sonucunda, büyük dersler sonucunda, deneyimler sonucunda insanlık yaşamış, sonra durmuş ya ben niye bunu yaşadım demiş. Ve bilim, eğitim, sanat, felsefe, maneviyat ve anlamını üretmiş bütün bu tecrübeler sonucunda. Hız olduğunda siz bilim, felsefe üretemiyorsunuz, anlam üretemiyorsunuz. Şimdi biz İpek Yolu, Baharat Yolu, işte niye bunlardan bahsediyoruz? İnsanlar Çin'den çıkıyordu, Avrupa'nın içlerine kadar aylarca yolculuk yapıyorlardı. Yorulmuyorlardı. Her yolda, o uzun yolculukta dinleniyorlar. Mesela kervansaraylar var, dinlenme yerleri var. İnsanlar dinlendikleri yerin insanların kültürleriyle tanışıyorlar, inançlarıyla tanışıyorlar. Onlar o yoldan yolcuların kültürleriyle tanışıyor, ediyor falan. Şimdi hız olunca bu işte kültür o yavaşladığınızda, dinlendiğinizde, çünkü dinlendiğiniz zaman ilişki kurmaya vakit buluyorsunuz. Şimdi siz 10 saatte Amerika'ya gidiyorsunuz ama ilişki kuramıyorsunuz.
1: Bir şey anlamıyoruz.
0: Anlamıyorsunuz çünkü yanınızdaki o da hemen vuruyor kafayı yatıyor, sen de yatıyorsun. İşte gidiyorsun orada işini yapıyorsun, hemen geri tekrar uçağa binip geri geliyorsunuz. Ama doğal şey yavaşlama. Bu yavaşlama mümkün. Ve biz tabii yavaşlamaya karşı yetiştirme, koşuşturma. Ya biz şunu fark etmemiz lazım. Bir, hani halk arasında bir deyim var ya, bilmem neye ne yetiştiriyorsun gibi bir deyim var. Zaten hepimizin bildiği. Ya biz bir yere yetişmeye çalışmıyoruz. Böyle bir zorunluluğumuz da yok. Bir şeye yeterli olmaya da çalışmıyorum. Yetişmemiz gereken tek şey hayat. Ve bu hayatı yaşarken de çok büyük şeyler yapmamız gerekmiyor. Büyük toplantılara katılmamız gerekmiyor. Büyük paralar kazanmamız gerekmiyor. Lüks yerlerde yemek yememiz gerekmiyor. Nedir o? Bir ağaç altında dinlemek, kuşların sesini dinlemek, sevdiğimiz bir insanla sohbet etmek, ailemizden güzel bir yemek yemek. Yani bizim o küçük dediğimiz şeyler aslında hayatı oluşturuyor. Ve bizi yavaşlatan ve şunu da bugün belki çok net bir mesaj da vereyim. Yavaşlamak yaratıcılıktır.
1: Lüksten ziyade aslında bir ciddi bir ihtiyaçtır.
0: Tabii yani yani işte hep bahsedilir ya Edison'un işte kaç bin deney sonucunda ışığı bulduğu. Yani siz yavaş oldukça yaratıcı oluyorsunuz. Yani daha çok iş yapıyor gözüktükçe bir şeylere yetişmeye o telaşı

0: sizi yaratıcı kılmıyor. Yavaşlık yaratıcılıktır. Bu da bugünün tarihi mesajı olsun.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Şimdi artık programımızın başındaki soruya geri dönebiliriz. Birçok şeyi konuştuktan sonra modern insan neden bu kadar yoruldu diye başlamıştık. Belki yorgunluğun birçok sebebini konuştuk. Hız, başarı baskısı, teknoloji, daha fazlasını istemek ve anlamsızlık. Bütün bunları konuştuktan sonra geriye daha pratik bir soru kalıyor hocam. Modern insana reçete. Evet, ben gerçekten çok yoruldum diyen bir insan düşünelim. Ona birkaç tavsiye verecek olsaydınız hızlıca ne var, ne söylemek isterdiniz hocam?
0: Şimdi tabii modern insana reçete verdiğimiz zaman sanki modern insan hasta, ona bir reçete verelim. Bizim tabii bir reçete sunmaç bizim elimizde.
1: Bir tane söylemiştiniz aslında, yavaşlamak.
0: Evet.
1: Bence en güzel örneklerden biri buydu hocam.
0: Tabii yavaşlamak, tabii elimizde sihirli formül yok. Evet. Ama bu yaptığımız analizler çerçevesinde bir takım şeyler söyleyebiliriz. Aslında şimdiye kadar söylediklerimizin zıddını yapmak. Nedir o? Hız yerine yavaşlama. Ama yavaşlamayı atalet olarak algılamamak. İkinci olarak, hayat bir proje değildir. Hayat bir tecrübedir. Hayatı proje olarak değil, tecrübe olarak anlamak. Hayat performans değildir. Sürekli benim kendimi göstermem gereken bir yarış değil. Hayat benim başarı ya da başarısızlık, bu baskılar olmadan yaşayacağım bir deneyimdir. Bir diğer önemli husus, kendim dahil, çünkü kendi kendimi de yorabilirim, yıldırabilirim. Kendimle, diğer dünyayla, diğer insanlarla, teknolojiyle araya mesafe koymayı bilebilmek. Yani evet, biraz uzaklaşabilmemiz lazım. Bir mesafenin olması lazım ve sınırlarımızı bilmemiz gerekiyor. Mesafe ve sınır. Sınır bilinci yeniden kazanmamız gereken bir husus. Bir diğer husus da son olarak şunu söyleyeyim. Biz hayatı ne bir başarı hırsına ne hiçbir şeye kurban etmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Yani mesele zorunluluk ile hayatı özgürce dolu dolu yaşamak arasındaki farkı anlamak. Zorunluluklarımız bizim kaderimiz değildir. Biz her zaman kendimiz için yeni bir hayat, yeniden başlama gücü, yaratma potansiyeline sahip bir varlığız. Ve bunları da kendi kırılganlıklarımız içerisinde yapabiliriz. Önemli olan karar vermek, o hayata sürekli evet diyebilmek.
1: Teşekkür ederim hocam. Sizinle beraber dinleyicilerimize özel bu konuyla ilgili önereceğiniz bir kitap ve bir film var mı hocam?
0: Kitap, ben Rollo May'in Yaratma Cesareti kitabını biliyorum, tavsiye ederim onlara. Bir de zor şartlarda kendini var etme konusunda gene Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabını tavsiye edebilirim. Film olarak da Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filmini tavsiye ederim.
1: Evet, Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar aslında 100 yıl önce yayınlanmış bir film. Modern insanın neredeyse bugüne çok önemli verdiği mesajlardan bahsediyor. Hocam teşekkür ederiz bugün bizimle olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve vermiş olduğu katkılardan dolayı genel yayın yönetmenim Halil Bekki'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Belki de hepimizin biraz daha yavaşlamaya ihtiyacı var. Bunu bugün anladık. Her şeye yetişmek zorunda olmadığımızı, her şeyi başarmak zorunda olmadığımızı, bazen sadece durmanın da hayatın bir parçası olduğunu hatırladığımızı, çünkü insanın sadece çalışarak değil, bazen anlam bularak da yaşamaya ihtiyacı olduğunu anlamış olduk. Başka bir orakta buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya Mecid.
3: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
4: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda erişti.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamali.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin.
14: duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.

0: baki olmasan sen, kalbim elemler içinde kalır, lezzetlerim dudağımda yarım kalır, sevdiklerim uzakta, yoklukta kalır, aşklarım anlamsızlığa yuvarlanır, sonsuzluğu isteyen ruhum sonsuzcasına yetim kalır.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program Yönetmeni Halil Bekki.

0: bugün çok önemli konuyu, gerçekten toplumumuzda ciddi anlamda yaşadığımız çok önemli bir konuyu konuşacağız. Konuğumuz İsmail Hanoğlu hocamız. Hocamız Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarından, akademisyen. Allah razı olsun, ben kendisini aradığımda beni kırmadı. Çankırı'dan kalktı, stüdyomuza kadar geldi. Şahsım ve sizler adına hocama çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Nezaket gösterdiniz, bizi kırmadınız.
1: Estağfurullah.
0: Yoruldunuz, yorduk sizi de.
1: Estağfurullah.
0: Bu anlamda hakkınızı da helal edin.
1: Helal olsun.
0: Hocam, malumunuz siz akademisyensiniz, üniversitede görevlisiniz. Birçok gençle birliktesiniz. Evet. Onların hislerini, duygularını, kızgınlıklarını, tepkilerini çok iyi ölçüyorsunuz. Ki alanınızda gerçekten bu anlamda çaba ve gayretler gösteriyorsunuz.
1: Evet.
0: Hocam, küresel dinamikler ve gençlik başlığıyla bir sunum yapalım istedik.
1: Evet.
0: Bu anlamda girmek istiyorum programa. Küresel dinamiklerden kastınız nedir? Neyi kastediyorsunuz? Gençlerin bu halini nasıl ölçüyorsunuz? Buyurun hocam.
1: Evvela teşekkür ediyorum. Değerli takdiminiz için Osman Beyciğim. Hakikaten günümüz doğrudan bu meseleleri hemen hemen tartışılmadığı, ne program var ne bir televizyon programı tartışılmayan bir radyo programı, hemen hemen her hafta illaki bu konular masaya yatırılıyor ve değerlendiriyor. Sebep ne? Alabildiğine sürecin dinamik olması, dinamikten küresel dinamiklerden kastımız da böylece konuya girmiş oluyoruz. Sosyal hayatın çeşitliliği, dijitalleşme dediğimiz olgular, akabinde tüketim kültürünün bu anlamda küreselleşmesi, eğlence ve haz ekonomisinin beraberinde gelmesi, belirsizlik ve kaygının kendini alabildiğine götürmesi ve sonrasında da anlam krizi dediğimiz olaylar, bu beş ana başlıkta özellikle bir daha tekrar edelim, dijitalleşme ve algoritmik hayat, tüketim kültürünün küreselleşmesi, eğlence ve haz ekonomisi, belirsizlik ve gelecek kaygısız ve sonunda da zaten anlam krizi beraberinde geliyor. Bu küresel dinamikler gencimizin, hakikaten sadece gencimizin değil, doğrudan ebeveynler olarak, anne babalar olarak, öğretmenler, hocalar olarak ve büyükler ve toplumun önünde bir anlamda yani gençlere yol gösterebilecek insanların da nereden bakarsanız bir anlamda yakasından yapıştığı konular ve problemler olarak karşımıza çıktı, açıktır. Şimdi dijitalleşme ve algoritmik hayatta bizim burada hemen hemen hayatımızın sabah gözümüzü açtığımız ilk baktığımız şey cep telefonumuzdur en basitinden. Dijitalleşme doğrudan hayatımızın artık yani dışında olan bir şey değil, hayatımızın bir parçası haline geldi. Mesela bir gün telefonumuza bakmadan durabiliyor muyuz? Bir 6 saat telefonumuza hayattayken yani uyanıkken bakmadan durabiliyor muyuz? Cep telefonumuzu arızalanması durumunda ben ne yapacağım diye ister istemez hayatımızın dengesini ya da bir anlamda düzenini bozacağından kaygılanarak hayatımıza ne kadar dijitalleşmeye yer etmiş ve bu beraberinde baktığımız herhangi bir YouTube videosu, üye olduğumuz Instagram sayfaları, sosyal medya sayfaları doğrudan o kadar bir mühendislik ürünü ki neye bakarsak sonrasında onlar bizi doğrudan başka kulvara götürecek şeyde algoritmik düzenler oluşturuyorlar. Bu algoritmik düzenler Osman Beyciğim beraberinde baktığımız şeyler bizim artık bağlandığımız şeyler haline geliyor. Baktığımız şeyler, dikkatimizi çeken şeyler artık dikkatimizi yönetmeye başlıyor. Çünkü neye bakıyorsak akabinde o algoritmik hesaplar ya da sayfalar, konular akabinde önümüze çıkıyor ve ister istemez biz bir anlamda özgürken özgürlüğümüzü kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü neyi tüketiyorsak o olmaya başlıyoruz. Bu anlamda baktığımız ekranlar, dinlediğimiz müzikler, sesler vesaire programlar akabinde bizim etrafımızda bir evet sen beni dinlemelisin, ben seni, sen beni değil, ben seni artık bundan sonra tercih ediyorum. Bu işte meşhur bir roman vardı, George Orwell'ın 1984 romanı. Ve bu roman bağlamında ve dünya, derin dünya dediğimiz algıyı ve yönetimi orada ister istemez o romana referans yapmadan günümüzü anlamamız çok zor. Yani 40 yıl önce yazılmış ama o kadar gün

0: anlatıyor ki yani insan artık hayatın öznesi değil. Birilerinin şu ya da bir biçimde hayatını kendisine bağladı ve dünyayı yöneten güçlerin artık bir anlamda nesnesi olan bir varlıkla. Sen istediğin müzik değil, ben sana istediğim müziği dinleyeceksin. Sen istediğin görüntüyü değil, ben sana istediğim görüntüyü ve neyi algılatmak istiyor, algılama değil, neyi algılatmak istiyorsan o şekilde algılandığın bir dünya ne oldu? Perspektifinde bugün gençler daha fazla. Bizim yani bir hayat tecrübemiz var ama gençlerin bu noktada hayat tecrübesi olmadığı için çok daha rahatlıkla bu dijitalleşmenin ve algoritmik hesapların bir anlamda nesnesi veya da kölesi diyelim, biraz daha belki pejoratif bir ifade olacak ama olduğunu görüyoruz. Ve tüketim kültürüne geldiğimizde zaten demeye gerek yok, az önce falan neyi tüketiyorsan onun bir anlamda varlık zincirine takılıyorsun. Tükettiğin şeyin kendisi olmaya başlıyorsun ve akabinde ben giyiyorsam hangi markayı giyiyorum, kullanıyorsam hangi telefon markasını kullanıyorum, keza hangi otomobile biniyorum, otomobil hangi otomobil, akabinde hangi tatil, hangi oyunları oynuyorsun ya da hangi oyun oynadın, bu hani bir manada bu şans oyunları da olabilir, diğer oyun türleri de olabilir, akabinde etrafını saran senin günlük yaşamını olmazsa olmazları aynı zamanda senin kimliğini de oluşturmaya başlıyor. Neyi, yani hayat meşgalen neyse o kadar çeşitlendi, o kadar derinleşti ki hayat, ben hayatı neylerle yaşıyorsam o olmaya başlıyorum. Yani kendi öznelliğimi, kendi bireyselliğimi, kendi hür irademi artık kullandığım nesnelere vermeye başlıyorum. Bu da akabinde köleleşen bir gençlik oluşturuyor.
1: Hocam Allah razı olsun, konuyu çok iyi özetlediniz. Bir de özellikle takip edilenler var. Yani bir takım insanlar, bir takım şahsiyetleri takip ediyorlar. Onların değerlerini içselleştiriyorlar.
0: Evet.
1: Maalesef bu da ciddi anlamda sıkıntılar oluşturabiliyor. Bir de hocam şu soruyu da sormak istiyorum. Yaşadığımız modern zamanlarda etki tepki meselesini nasıl kurabiliriz? Yani çünkü bazen çok sert etkiler, sert tepkiler, kontrolsüz tepkiler de günümüz insanı yaşıyor.
0: Yaşıyor, evet.
1: Buyurunuz hocam.
0: Bu konuda özellikle hayatta şunu çok net biçimde ortaya koymamız lazım Osman Beyciğim. Biz insan yaratış itibariyle boş bir varlık değil, bir yazılımı var. Biz etten kemikten bir varlıkmış gibi geliyoruz. Zannediyoruz ki bu sadece insan istenilen, insan istediğin gibi davranamazsın. Onun bir yapısı var. O yapısına uygun biçimde insanı bir anlamda değerlendirme, anlamak durumundayız ki bu işte özel sosyolojinin, psikolojinin derinleşen nörobilimin amacı insanı tanımak. Bunlar önemliydi tabii. Çok önemli çıktılardı. Ama akabinde kapitalist düzen insanın işletim sistemini çözdükten sonra bunu nasıl kullanabilir mi dönüştü. Yani insanı kullanma dediğimiz, yani o pejoratif ilkel ifade, yani kaba bir ifadeyle belki durumu ifade ediyoruz ama insan kullanılan bir varlık haline geldi. Ve akabinde bu etki tepki dediğimiz olay da bu küresel dinamikler çerçevesinde şunu oturuyor. Mesela dijitalleşme beraberinde sürekli uyarılmayı getirdi. Elimizde bir mekanizma var. O mekanizma alabildiğine görsellikler var. Sürekli uyarılan birey ekrana yönelmeye başladı. Sanki ekrandan bir türlü kendini alamıyor. Ortalama 6-7 saat en az, yani ortalama. Evet. Günlük dijital sağlık açısından baktığımızda istatistik. Sosyal medya akabinde karşılaştırmayı. Ahmet ne giydi? Ahmet bugün nereye gitti? Ahmet neyi beğeniyor? Ayşe neyi yapıyor? Beğenilme ve onay arzusunu, onay mekanizmasını kişide tetikledi. Beni beğendi mi, beni oyladı mı, onayladı mı, benim sayfama baktı mı vesaire. Küresel dinamik tüketim kültürünü getirdi, akabinde arzu üretildi. Öyle ya, tüketeceksin, alabildiğine giyimden, kuşamdan, gezmeden, tozmadan vesaire varıncaya kadar açık reyon eğlence hayatı var. O neyi tetikledi insanda? Arzu üretimi. Arzu üretimi hangi tepkiye ulaştı kişide? Ben o zaman daha fazla tüketmeliyim. Arzu üreti, çünkü arzu köpürdüğü zaman arzuyu tatmin etmen gerekecek. Arzuyu neyle tatmin edeceksin? Arzuyu doyurarak. O zaman daha fazla tüketeyim, bir daha fazla doyayım. Bu da arzusunun kölesi haline getirdi insanları. Geçtiğimi fark etmiyor. Eğlence endüstrisi dinamiği haz beklentisini getirdi. Eğlence endüstrisi.

0: haz duyacak, haz duyman gerekir. Nasıl haz duymuyorsun ki? Haz duyman lazım. Hazı duymayacak zaten özellikle 50'li yaşlar, 55 yaşına varıncaya kadar her insana bir haz beklentisi beraber neyi getirdi kişide? Hangi tepki yol açtı? Sürekli eğlenme isteği. Çünkü hazı harekete geçirdiğinde akabinde gelecek süreç sürekli eğlenme isteği. Belirsizlik neyi getirdi küresel bir dinamik olarak? Belirsizlik kaygı üretti. Gelecek kaygısı. Ben ne olacağım? Okulu bitirdim, ne olacak? İşte annemi babanı söylediğim ne olacak akabinde? Bir işi ben yapıyorum. Bunun akabinde ne olacak? Sürekli bir belirsizliklerle insanlık şu ya da bir biçimde kaygı dünyasına boğulup kaldı. Yani sanki her şeyin net olmasını beklermiş gibi. Kaygı da akabinde katış. Öyle kaygıyı yönetemediğin gibi kaygı duymayan insan yok. Anksiyetesi olmayan insan yok. Ama bu kaygını yönetebilme süreçleri var. Bunun da bilincinde olmak lazım. Olamayan kaçıyor. Kaygıyı yönetemeyen kaçmaya başlıyor tepki olarak. Yalnızlaşma ki belki de bir program bile baştan sona konuşsak yeridir. Aidiyet ihtiyacını ortaya çıkardı. Aidiyet ihtiyacı. Yalnızım. Ben kime aitim? Aidiyet ihtiyacı hangi tepkiye yol açıyor? O zaman ben bu aidiyet ihtiyacımı dijital topluluklar, sanal topluluklar üzerinden gidebilirim. Canlı, dinamik, doğal süreçleri bırakıp sosyal medyaya, dijital süreçlerine yaptığı bu aidiyet ihtiyacını gidermenin süreci ya da yolu olarak gördük genç ya da yetişkinler. Anlam kaybı beraberinde boşluk duygusunu meydana getirdiği insanlarda ve bu boşluk duygusu da beraberinde bu boşluğu ben hangi bağımlılıkla, neye bağlanayım ki bu boşluğumu doyurabileyim, bu boşluğumu doluya çevirerek, kendimi tatmin ederek huzurlu dedim ya da sükunete varabilmem. Bir türlü bu boşluk gitmiyor çünkü bağımlılıklar boşluğu daha da derinleştiriyor ve haz arayışı akabinde bu boşluğu, aidiyet ihtiyacını, kaygıyı, haz beklentisini, arzunun üretimini karşılaştırma isteği ve sürekli uyarılmayı daha da derinleştirerek kişiyi tüketiyor.
1: Hocam Allah razı olsun, konuyu son derece güzel anlatıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yapılan bir araştırmada özellikle
0: Buyurun.
1: Amerika'da son 20 yılda intihar olayları %30 oranında artmış.
0: Ya, ya,
1: Gerekçe
0: ya,
1: olarak her türlü hazzı yaşama düşüncesi ve buna çok hızlı ve çok çabuk ulaşma imkanı olarak sonuçta tatminsizlik ve sonuçta insanları intiharlara yönlendiriyorlar. Hocam çok güzel anlattınız
0: Estağfurullah.
1: bağımlılığı. Allah razı olsun. Bağımlılık derken tam olarak neyi anlamalıyız? Yani neyi kastettiniz? İnsanlar neye bağımlı hale geliyorlar? Neden vazgeçemiyorlar bu bağımlılıklarından? Özellikle gençlik.
0: Gençlik, evet. Şimdi insan hakikaten hayatında bağlanma isteği tabii olan bir sürece varlığı. Yani insan bağlanan bir varlık. De biz neye bağlanırız? Kur'an-ı Kerim'de özellikle urvetül vuska'da sağlam bir kulpa sarılma. Sağlam bir kulpa bağlanabilme. Bu sağlam kulpa hepsinin alternatifi Kur'an-ı Kerim'de özellikle mesela Allah'ın dostları var, bir de şeytanın dostları diye böyle bir kategori vardır.
1: Evet hocam.
0: Allah'ın dostları Allah'a bağlanırlar, şeytansa şeytana bağlanır.
1: Evet.
0: Ve şeytan kendine neyle bağlıyor? Öyle bir şey vereceksin. Alternatif olarak şeytan kötülük yani. Allah iyiliği, şeytan kötülüğü temsil eder.
1: Evet hocam.
0: Eğer iyi süreçlerle bir bağlılık geliştiremezsen akabinde gelecek şeyler kötülüktür. Yani iyiyle dolduramadan şeyi kötüler doldurmaya başlar. Tabiat boşluk kabul etmez dediğimiz süreç budur. Biz burada bir sınavın içerisindeyiz. Biz akabinde program öncesinde konuşmuştuk Osman Beyciğim. İnsan temelde Kur'an'ın manifestosudur. İnsan sorumlu bir varlıktır. Rastgele gönderilmiş ve kendinden bir takım süreçleri yapıp da gidecek bir varlıktır. Bir ayet-i kerimede eyahsebul insan en yutreke suda. İnsan başı boş bırakıldığını mı zannetti?
1: Evet hocam.
0: İnsan başı boş bırakıldığını mı? Yani ben istediğimi yaparım, istediğim şekilde hayat sürerim diyen bir şey yok. Ya bunun bedelini daha bırakınız öte dünyaya gidip görmeyi. Bu dünyada zaten o bedeli ödüyorsun. Ben sudadanım yani ben başı boş bırakıldım diyen insanın hepsinin bila istisna hayatına bakın. Bitiktir, tüketilmiştir. Kim tarafından? Kötülüğün bağımlılıkları tarafından. Bu bağımlılık da bizim mesela teknoloji madde bağımlılığı genelde şey yaparız ama geniş çerçevede madde bağımlılığı en görünür bağımlılıklardan bir tanesidir. Akabinde dijital bağımlılıklar var. Mesela telefondur, sosyal medya, oyundur, sürekli çevrim içi olabilme. Bir türlü elimizden bırak. Kumar ve bahis özellikle. Ve bu süreçlerde alabildiğine tüketen bir süreçtir. Pornografi ve cinsel içerikli bağımlılıklar var. Gençliği ve yetişkinleri bu noktada ciddi
1: Hocam
0: bir...
1: çok özür dilerim
0: Buyurun.
1: burada. Özellikle Türkiye

0: De çok yaygın olarak çocuk pornografisinin çok yaygın olduğu söyleniyor. Gerçekten korkunç bir şey.
1: Evet.
0: İşte geçtiğimiz aylarda da Epstein olayı çok gündem olmuştu, malumunuz.
1: Tabii.
0: Bunu da hatırlatmak istedim. Buyurunuz hocam.
1: Tabii bu normalde şudur, yani insan çözüldükten sonra yani nörobiyoloji vesaire insanı tanıma bilim açısından çok anlamlıdır. Ama akabinde bu bilgi kötülerin eline geçerse bu sefer bu bilgi ne yapar? Kötülüğe kullanır. Meşhurdur hani atom bombası yapıldığında Einstein dedi, ben eğer böyle bir şey olacağını bilseydim ben bunu yapmazdım diyor.
0: Üretmez.
1: Atomu üretmezdim. Hiroşima'ya, Nagasaki'ye binlerce insanın ve hatta hala etkisi görülüyor. Olmaz. Şimdi bilgi çok değerli, çok önemli. Ama bu bilgi kimin eline geçecek?
0: Kim
1: Kim
0: kullanacak?
1: kullanacak?
0: Çok doğru hocam.
1: Çok önemli. Çünkü o yüzden bilgi çok çok önemli. Bilirseniz yönetirsiniz Osman Bey. Bunun için bilgiye çok önem vermemiz lazım. Tabiatın şifreli, tabiatın dili, insanın dili, hayatın dili bilgidedir, saklıdır. Ki Kur'an-ı Kerim bile bak bunu ne diyor Kur'an-ı Kerim? Fî levh-i mahfuz diyor. Korunmuş levhadadır burası. Bilginin kaynağıdır. Hayat bilgidir. Sen bilgiyi bugün ne bilgiye, bilime ne kadar yatırım yaparsa gençlik, evet, ülke olarak o kadar kazanırız. Bütçemiz %1, %2 bilime değil. Gerekirse %20 bilime yapacaksın. Bunu kaldırarak. Çünkü bilen yönetir.
0: Bilgiyi eline geçiren
1: Yönetir.
0: insanlığı yönlendirir hocam. Çok
1: Yönlendirir.
0: haklısınız.
1: Bu işin. Akabinde eğlence bağımlılığı var. Haz bağımlılığı nispeten buna zaten temas ediyoruz. Alabildiğine meşhur bir hadistir. Hazreti Peygamber'in söylediği ne kadar güzel. El meru ma'amene hatta. Kişi sevdiğiyle beraberdir.
0: Evet hocam.
1: Kişi, onun için biz gönlümüz neye meylediyorsa dikkat edelim. Bundan bir gençlerimiz özellikle bu radyo programıyla dinleyen kardeşlerimiz şunu net biçimde söyleyelim. Olmaz demeyin değerli kardeşlerim, olur. Neye meylediyorsan ona doğru kayarsın. Yani efendim işte başlangıçta idare etme, kendini idare edebilme, kendini yönlendirmenin imkanı var ama düşünün yani bir tünele giriyorsunuz. Başlangıçta geriye dönmek nere? Tünelin ortasına geldiğinde geri dönme olasılığı ne kadar mümkün? İşte burada özellikle bütün hepsinde tüm tüketim olur, eğlence olur, diğer içerikler olur, müstehcen içeri vesaire hepsinde bu insan yatkın olabilen var. Mesela yine bir Kur'an'a ayetinde Mevla şöyle buyuruyor. Küllün yâmelâ şâkileti. Herkes diyor kendi karakterine göre davranır. Şimdi bu karakteri biz geliştiriyoruz. Onun için yani anne babalar en büyük okul aile okuludur. En büyük okul anne baba okuludur. Ana ocağıdır, baba ocağıdır. Burada karakterimiz gelişir. Ama ne olursa olsun karakterimizden sonra değerli arkadaşlar şunu net biçimde söyleyelim. Karakterimiz bizi yönlendirmeye başlıyor. Onun sağlam karakter hayatın da başarının da kendisi oluyor. Bu noktada özellikle altını çizmek istiyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Evet.
0: Hocam bir iki noktaya değindiniz. Ben
1: Buyurun.
0: de bir iki katkı vermek istiyorum. İnsan başıboş bırakıldı mı sanıyor ayetiyle
1: Evet.
0: aslında hayatın anlamı burada saklı. Niçin yaratıldık? Niçin buraya gönderildik?
1: Evet.
0: Burada nedir görevimiz, görev bilincimiz nedir? Allah bizi bu kadar güzel nimetlerle donattı. Niçin buradayız? Bunu insan kendi kendine sormalı diye düşünüyorum. Bir de vazgeçemediğimiz tutkular ifadesini kullandınız.
1: Evet.
0: Eğer bir takım tutkulardan vazgeçemiyorsak zamanla içselleşiyor ve ilahlaşıyor maalesef iş
1: Evet.
0: dünyamızda yani. Allah hepimizi korusun.
1: Abi.
0: Hocam bir de özellikle gençlerde çok duyuyoruz. Yani odaklanma sorunu
1: Evet.
0: çok gündemde, çok ciddi anlamda. Ailelerde çocukların bu anlamda sıkıntılar yaşadığını söylüyorlar. Gençlerin çok çabuk dikkatleri dağılıyor. Bunu nasıl halledeceğiz hocam? Nedir bu işin çözümü?
1: Evet. Burada tabii odaklanma artık bizim yani mesela bu odaklama sorun çağdaş bir sorun değil. Hazreti Peygamber'e gelip soruyor. Ya Allah'ın Resulü diyor. Biz namaz kılarken birçok şey aklımıza geliyor diyor. Şimdi bu üzerinde yer Hazreti Peygamber gelse diğer sahabelerin maneviyatın özellikle kişinin ruhaniyetini neye adadığıyla alakalı bir şey. Yani odaklanma sorunu bizim bağlı olduğumuz zihinsel arka plan neyse onun sağlamlığıyla alakalı bir şey. O sağlamlığı kaybettiğimiz zaman akabinde gelecek şeyler herhangi bir siz söyleyin obje olabilir zihnimizi dağıtacak. Asıl olan bizim bilinç düzeyimizin, zihin dünyamızın, ruh dünyamızın merkezi ne? Bu merkeze biz ne yatırım yapıyoruz? Ruh dünyamızı besleyecek, karakterimizi besleyecek, maneviyatımızı besleyecek, gönül dünyamıza besleyecek hangi değerlerle biz hemhaliz? Bunu aynı bir bağ gibidir, bir bahçe gibidir Osman Beyciğim. İnsanın gönül dünyası, zihin dünyası, ruh dünyası. Evet. Nasıl suluyorsak, nasıl çapalıyorsak, nasıl bakımını yapıyorsak, nasıl ilaçlıyorsak, gönül dünyamızı da bu şekilde ne yapacağız? İşleyeceğiz ki bu bizim zor zamanımızda yanımıza gelecek. Zor zamanımıza sığındığımız bir yuva olacak gönül dünyası. Odaklanamama problemin arka planında da bu vardır. Eğer kişi bir türlü odaklan, bil ki sen yuvandan ayrıldın, gönül dünyandan ayrıldın. Gönül dünyanla kendi aranda bir takım yabancılar var. Bir takım yabancıların elinden tuttun. Onlar senin maneviyat mekanizmandan, merkezinden uzaklaştırıyor. Odaklanma sorunu akabinde bu temel sorunlar var. Ve bugün bizim işte bu mesajlaşmayla olabiliyor. Yani odaklanma sorunu. Sürekli mesajlaşıyor. Bakayım yazdım, bakalım yazıldı, ben ona yazayım. Alabilirim. Chatte şu ya, WhatsApp bildiğin şey haline geliyor. Chat ekran haline geliyor. İzlediğim videolar, izlediğim müzik, dinlediğim müzikte, sosyal medya, oyun, bir takım araçlarla bu odaklanma ne yapıyor? Parçalanmaya başlıyor. Alabildiğine meşhur bir söz var. Modern insan en kıt kaynağı diyor artık bilgi değil. Bilgiye ulaşıyorsun. En kıt kaynağı artık onun dikkati. Evet. Odaklanma. Odaklanamadığın zaman da akabinde gelecek şey başarısızlık. Net. Çünkü insan yoğunlaşabildiğidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de özellikle vele zikrullah ekber anmak olayı. Odağın yani Allah bizi Allah'a hatırlatan şeylerdir bizim odağımızı oluşturacak olan şey. Allah hatırlatmıyorsa, bizi uzaklaştırıyor, dostumuzdan bizi alıkoyuyorsa bil ki biz kötülüğe doğru yanaşıyoruz demektir. Allah iyiliğin merkezidir, hayatın merkezi, değerin merkezi, yüceliğin merkezidir. Allah saf bir kavram değil, zihnimize yüce erişilmez değil, hayatın merkezidir. Ne kadar hayatımızı Allah'ca yaşarsa o zaman o kadar hem gönül dünyamızı hem diğer sorunlarımızı çok rahat halledebiliriz. Burada tabii biz eğitim sistemimizin, Osman Beyciğim gelip bakıyorsun işte Milli Eğitim'den geliyor, diğer efendim kurumlardan geliyor. Ya bir türlü diyor şu eğitimi çözemedik. Şöyle mi yaparsak, böyle mi yaparsak, nasıl çözebiliriz? Gençlerimize nasıl yol gösterebiliriz? Nasıl karakteri, nasıl kişilikli yapabiliriz? Onların alabildiğiniz, siz intihar ediniz, daha başka süreçler var. Ve alabildiğinde artıyor. Ya biz neredeyse Türkiye özelinde %50'si bilinmiyor yani. Neden intihar ediyor insanı? %50'si bilinmiyor. Kendisiyle beraber götürüyor sebepleri. Düşünebiliyor musunuz? Bir belirsizlik insana yaşamana son veriyor Türkiye'de. Avrupa devleti Amerika'yı katmıyorum. Olacak olan şey odur. Çünkü neden? Bir ayet-i kerime de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah'ı unutan Allah kendini unutturur diyor.
0: Evet, evet hocam. Evet haklısınız. Hocam çok kıymetli bilgileri veriyorsunuz. Allah razı olsun. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, Profesör Doktor İsmail Hanoğlu hocamızla birlikteyiz. Gençliği konuşuyoruz. Gençliğin sıkıntılarını, sorunlarını konuşuyoruz. Programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Hocam çok önemli konulara değindiniz ama yabancıların şöyle bir yaklaşımı var. Özellikle evet. Emperyalist güçler diyorlar ki çocuklarınız, topraklarınız sizin olsun, çocuklarınız bizim olsun. Özellikle bu sosyal medyada üretilen içeriklerin ciddi anlamda yabancı kaynaklardan oluştuğunu fark ediyoruz, görüyoruz. Hatta birçok istihbarat örgütlerinin de buraları da çalıştıkları biliniyor.
1: Doğal olarak tabii ki.
0: Biliniyor. Maalesef bu anlamda da gençlerimizi kaybediyoruz. Evet hocam, bir başka sorum da şu: modern zamanlarda hayatın anlamını ya da anlam ve değer sorununu nasıl çözeceğiz? Bence çok önemli bir konu. Evet. Büyük sıkıntımız, hayatın anlamını düşünen insan sayısı ne kadar işin açıkçası bilmiyorum. Ama siz bu konuda özellikle bir akademisyen olarak çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz.
1: Hayatımız anlamı bulmak, anlamı bir anlamda. Ben anlam sorunu az önce Osman Beyciğim, yani sebepler sonuçları doğuruyor. Biz eğer bir sorunla karşılaştıysak bunun bir sebebi var, bunu bileceğiz. Bilim bize bunu söylüyor. Bilimsel düşünmek bunu söylüyor. Bir sonuçla karşılaştıksa bu sonuca biz nasıl geldik? Ne oldu da biz
0: buralara geldik?
1: Eğer biz bununla yüzleşmezsek, Bu soruyu sormazsak nedenini bulamayız.

0: Siz nedeni bulamadığın şeyin teşhisini, tedavisini yapamazsın. Sağlık, nereye giderseniz gidin, ta bilim bilim olduğundan beri yaptığı ilk şey onun nedenini bulmaktır. Nedenini bulayım ki beni sonuca getirmeyi tedavi edeyim.
1: Çok haklısınız hocam.
0: Bizi bu hangi neden, sebep, ne, hangi yola girdik de bu sonuçla karşılaştık? Öyle bu, yani çıkmaz sokak, nereden girdin de bu çıkmaz sokağa geldin? Bunu insan kendine sorması gerekmez mi? Şimdi biz bir türlü mesela anlam sorunuyla karşılaşıyoruz. Diğer bütün bağımlılıklar vesaire alabildiğine yani kişiliğimizi, merkezimizi kaybettiğimiz süreçlerle karşılaşıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bundan karşılaştık. Ya demek ben işte tesadüfen rüzgarım. Hayır, hayatta tesadüf yok. Hiçbir şekilde hayatın tesadüfi yok. Bir şeyler şu ya da bir biçimde çocukluk yıllarından al, gençlik yıllarına varınca yaşamış olduğun travmalar, travması olmayan kişi yoktur vesaire, hayatın birçok problemi bizi şu ya da bir biçimde anlam sorunuyla ne yapabiliyor? Karşı karşıya getirebiliyor. Ve bu anlam sorunu arkasında da çok net biçimde, yani birçok sebebi var. Sosyal problemlerin tek bir sebebi yoktur. Yani tek bir nedenleri vardır ama bu nedenler kendi içerisinde derecelendirebilir. Birinci neden, ikinci neden, üçüncü neden, dördüncü neden şeklinde. Anlam sorunu da bu bağlamda varsa ben Osman Bey'im ne söyleyeyim? İnanan bir insanın anlam sorunu diye bir sorun çekmemesi lazım.
1: Çekmemesi lazım.
0: Tabii ki. Hani inanan bir insanın, yani innellezine amenu ve amilus salih vel asr innel insan lefi husr illellezine amenu ve amilus salihat. Bunlar çok net, o kadar şeyi veriyor ki, haritayı veriyor ki, zamana yemin olsun ki insan diyor kayıptadır. Kayıp, kaybediştedir. Kim illellezine amenu ve amilus salih ve tevassav bil hak ve tevassav bis sabr. Çok net biçimde hayatı koyuyor. İnanacak kişi. Kişi inanacak. Kime inanacak? En büyük değil, en güzel değil, sen kendini yaratana inanacak ya. Kendini yaratan, kendini yaratana inandıktan sonra kendine de inanmaya başlayacak. Anlam sorunun arka bir en temel soru inanç sorudur. İnançsızlık. İnancında bir inanan bir insanın ben artık anlamsızlık duyuyorum, hissediyorum diyorsa, inanan bir insan ilk önce kendi inanç değerleriyle arasındaki ilişkiyi şöyle bir kontrol etsin, şöyle bir check etsin.
1: Hocam dediğiniz gibi yani insan iman edince insan da kıymetli olur, çok kıymetli olur. Yani kıymetlidir insan da. Evet. Allah razı olsun hocam. Bir de gençliğin kimlik sorunları var hocam. Bunlar nelerdir? Siz özellikle akademisyen olarak birçok gençle birliktesiniz. Gençlerle sohbetleriniz mutlaka oluyordur.
0: Yoğun biçimde tabii.
1: Çok yoğun hocam. Bunu özellikle sormak istiyorum size.
0: Burada aslında yaklaşık tabii bu zamana kadar 16-17 yıllık akademik yaşamında 5000'e yakın genç
1: mezun ettiniz.
0: Mezun ettik. Birçoğuyla da hala şu ya da bir biçimde diyalogumuz devam etmektedir. Ve gördüğüm şey şu aslında, kimliğin aidiyet duygusu dediğimiz olay. Yani ben neye aitim? Kimlik aslında aidiyet sorunudur. Az önce ifade etmeye çalıştım. Bu aidiyetleri ben kendim şu anda mesela bizim kimlik sorunu yaşamasından en temel şey Osman Bey'cim şu var. Diyor ki ben bana söylenen değil. Benim bulacağım şey benim kimliğim olacak diyor genç. Bana söylenenler değil. Bana vaaz edilen şeyler değil. Okulumda olsun, babam, annem, babam olsun, çevrem olsun. Sen işte şusun. Sen şu olacaksın. Sen bu olacaksın. Karakter olarak, kişi olarak. Ya o siyasi görüş olarak vesaire. Hayır diyor. Öyle bir gençlik artık yok. Bunu bilelim yani. Tercihini kendisi yapan, evet ben buyum diyen bir gençlik artık önümüzde. Kendisi anlaşılmayı bekliyor. Konu kendisine otur ben sana anlatacağım diye bir genç yok artık Osman'ın. Bunu çok net biçimde bilmemiz lazım. Kendisi dinlenilecek, kendisi anlaşılacak. Ciddi manada onun artık bir birey var. Ciddi manada bir modern öznenin karşımızda olduğunu bilelim. Ben zaman zaman yakınlarımızdan bile gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz bazı durumlar oluyor. Bizim kimlik olarak bildiğimiz şeyler ben o kadar ilgilendirmiyor artık. Yani artık böyle bir durum da var. Buna lise çağında gençler Ya bu kadar

0: her şeyi gördün, tecrübe ettin. Yani kim olduğuna dair, ya ben evet diyor onlar ben ama benimle onlar arasında o kimliksel değerler. İster bu bildiğimiz hani yani resmi değerlerimiz olsun, ister dini değerlerimiz olsun vesaire. Bunlarla kendi arasında neredeyse böyle bir şey var. Yani nahoş bir durum var. Yani bizdeki aidiyet, o değerlere, o kimlikle aidiyet gençlerde yok. Neden kaynaklanıyor dedim, neden böyle süreçler oluyor? Bu değerlerin en önemli şeylerden bir tanesi maalesef ülkemizin getirmiş olduğu siyasal sorunlar. Siyasal sorunlar ve bu siyasal sorunlar içerisinde bizim aidiyet duyduğumuz değerlerin yıpranmaları var.
1: Evet.
0: Kavgayla, gürültüyle vesaire birçok süreçlerle yıpranan bu değerlere artık kişi ya da gençlik çok da şey gözle bakmıyor yani. Böyle albenili, böyle parlayan şeyler. Ya hakikaten benim bu değerin bir insanı olmam ve kimliğimi bundan şekillendirmem benim için çok anlamlı olacak diyemiyor. Sebep ne? Çünkü kavga alanı olmuş, siyasal kavga alanına getirmiş, sosyolojik kavga alanına getirmiş, ötekileştirmenin aracı haline gelmiş. Hiçbir kimlik şu ya da bir biçimde ötekileştirmenin aracı olamaz. Kur'an-ı Kerim'de ve cealnâküm şuûben ve kabâile li teârefû tanışasınız diye.
1: Evet.
0: Kimlikler bizim tanışmamızın neyi
1: Allah'ın ayetleridir hocam.
0: ayetleridir. Kavganın değil, li teârefû. Biz tam tersi kavganın alacağını getiriyoruz. Farklılıklar olacak. Diyor ben şimdi bu çatışmadan yana değil gençlik yani kendi içerim. Bu net biçimde. Tabii bu çatışmaya gitmemenin yani bu bir konfor alanı var. Comfort zone diye meşhur. Artık terimselleşmiş. Bu sadece bizim değil dünyanın da sorunu. Kendi o konfor alanından çıkıp da bu değerlerle yüzleşememenin mi vermiş olduğu bir kimliksizlik? Bu biraz şey. Yoksa gerçekten işte bunlar bir kavga alanı haline gelmiş. Bu süreçte siyasal, sosyolojik ne alırsan bunlar artık benim doğrudan girip de kendimi ifade edebileceğim canlılıkla, dinamikte şeyler değil, durumlar değil. Biraz kimlik sorununun akabinde yaşanan sosyolojik, politik süreçlerin olduğu kanısındayım. Bir de tabii değer namına özellikle dünyaya bakış dediğimiz o bakış da ister istemez kimlikleri de dönüştürebiliyor. Artık bugün ben şunu net biçimde ifade edeyim yani bunu biz karşılamamız lazım. Sosyal bilimciyim nihayetinde ben ilahi kökenli bir felsefeci olarak ama genel anlamda bir sosyal bilimci bunu bu radyo frekansından da dinleyicilerimize aktaralım. Bunu söylemek durumundayım. Çok çok değerli dinleyenlerimiz biz şu 3 sene, 5 sene, 10 sene içerisinde aman Allah'ım bu da mı oldu diyecek sorunlarla karşılaşacağız, sosyal sorunlarla. Çok sürpriz sosyal sorunlarla karşılaşacağız. Sebep ne? Çünkü alabildiğine artık hayatın hızı, sosyal hayatın hızı o kadar kendini devindirmeye başladı ki bu hızlılık akabinde birçok sosyal sorunu beraberinde getirecek. Çok hızlı bir yaşam var.
1: Evet.
0: Nasıl bir takım gelişmeleri görüyorsak negatif süreçlere de tanık olacağız. Bu kimlik sorununda olabilir, inanç sorununda olabilir, kişinin hayat tercihlerinde olabilir. Akabinde ve Peygamberimiz bu evrensel hakikaten diyor, kimseyi kınamayın diyor.
1: Çok önemli hocam.
0: Kimseyi kınamayın. Kimlik olarak olabilir, yaşam tarzı olabilir vesaire kınamayın. Kınadığı şey kendi başına gelmeden diyor canını teslim etmez
1: Allah Allah.
0: Hazreti Peygamber. O kadar bu günümüz için canlı ve dinamik bir söz ki Hazreti Peygamber'in bu tavsiyesi. Kınamayın. Ya yapacak bir şeyin varsa bu yangını ya da düzensizliği, ifsadı sen nasıl ıslah edebilirsin?
1: Evet.
0: Hocam bugün bir kendine ben efendim Müslümanım diyen insanın olmazsa olmaz yapacağı şey ıslahtır.
1: Evet.
0: Yargılamak değil, genci yargılamayacaksın, genci kınamayacaksın. Yargılıyorsun, kınıyorsun, akabinde şiddet beraberinde geliyor.
1: Ötekileştiriyorsun.
0: Ondan sonra çocuk evden kaçıyor. Yok çocuk. Kaybolan nice gençler var.
1: Evet hocam, çok
0: Ya
1: haklısın.
0: da kaybolmadan bile sen evde kaybolmuş. Birbirine selamı sabaha kesmiş evlat baba anne ilişkileri var. Zaten çocuk evde kaybolmuş. Kaybolmuş bir aile var. Evde yaşarken bile kayboluyor.
1: Doğru.
0: Bu süreçleri iletişimdir. Bila istisna iletişimdir. İletişimi diri tutacağız. Eğer kaybetmek istemiyorsak genci anne baba olarak, koca olarak iletişim ağlarını geliştireceğiz ve dinleten değil, ilk önce biz dinleyeceğiz.

0: Bunu ilk önce büyükler olarak biz kendimizde, bir de Z kuşağı, hep öyle yargılanır Osman Beyciğim. İşte Z kuşağı şöyledir, yeni gençler şöyledir, yeni gençler böyledir. Biz de ilk başta bu gemiye bindik yani, bu arabaya biz de bindik. Ya hakikaten öyle büyüdük ya artık, biraz da biz kendimizden sonra gelenleri eleştirelim, bunun keyfini yaşayalım. Ama çok yanlış yaptık, değil. Biz kendimize düşen örnekliği temsil edebildik mi gençlere? Ne kadar örnek, az önce ifade ettiğimiz değerler var. Doğrulukta, dürüstlükte, adalette, hürriyette, eşitlikte, bu değerleri kendimiz ne kadar hayatımızda esas alıp örnek olduk ki gençlerimizde mi, kendi aile hayatımızdan tut, akraba hayatımıza vesaire. İlk önce hatayı kendimizde arayalım.
1: Evet. Allah razı olsun hocam. Bir de hocam şunu sormak istiyorum. Geleneksel ve çağdaş değerler karşısında gençlerimize nasıl yardımcı olabiliriz ki, bence bu çok önemli. Gençlerimizin ellerinden tutmak lazım. Nasıl yapacağız hocam? Nasıl başaracağız bu işi?
0: Ben tabii en önemli şey rol modeldir. Şimdi biz rol modelleri, mesela insan örnek alarak gidiyor Osman Beyciğim. Örnek. Kimi görecek ya? Yani? Şimdi bir sinema yıldızı olabilir. Bu örnek, yahut sanat dünyasında olabilir, spor dünyasında. Dikkat edin hep, bak çocukluk yıllarımız öyledir. Spor dünyasından olur, sanat dünyasından olabilir vesaire. Buradan hemen biz mesela ne yapıyoruz? Bir rol model almak istiyoruz. Şimdi akabinde gelen şey, kişi aynı şeyi mesela gösteriyor mu çocuklukta yapmış olduğumuz, mesela işte Beşiktaşlıysan diyorsun, işte falanca futbolcunun formasını giyiyorsun. İnsan rol model, role ihtiyaç duyuyor. Ve o dönemde doğru roller alabildiği, doğru roller varsa, rol modeller varsa, bu değerler ister geleneksel olsun, ister çağdaş değerler olsun, akabinde gelir. Ama rol modeller birebir gitmeye başladığı zaman, beraberinde geleceği şey, örneği yoksa hayatı bir anlamda artık kendisi yaşayarak öğrenmeye başlıyor. Bu da ağır bedellerle ne yapıyor? Sonuçlandırıyor. Bunun önüne geçmenin yolu da değerleri yaşayan insanların hayatımıza çoğaltmaktır. Şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Ya ödüller veriyoruz kişilere. Gerek kurum yaşamımızda olsun, gerek sosyal yaşamımızda, gerek şirket yaşamımızda ödüller veriyoruz. İşte yılın memuru ödülü, yılın esnafı ödülü, yılın işte sanatçısı ödülü. Ya bir de yılın adaletlisi ödülü verdi, kimse var mı? Yılın hakkaniyetini, yılın dürüstlük abidesi, yılın doğruluk abidesi. Anlatabiliyor muyum? Yılın işte yani değerlerimizi, değer olarak bildiğimiz ahlaki değerler olsun, inanç değerlerimiz olsun, geleneksel değerler, örf adet vesaire, modern değerlerden, hürriyet, özgürlüğün. Yani adam diyor ki bak, özgürlük için, yani en modern, en çağdaş değer özgürlüktür. Hürriyet de, çünkü insanlar alabildiğine, modern zamanlardan önce, klasik dönemlerde insan hürriyetini elinden almasının insana ne kadar ağır bedeller ödettiğini insan tecrübe ettikten sonra, özgürlüğe bugün o şey dedi, artık özgürlük olmaksızın insan olmaz. Ekmeksiz yaşarım ama özgürlüksüz asla diyen birçok düşünce adamı vardır. Ve bu şahsiyetleri, özgürlük, yani kahramanları, toplumsal kahramanları, biz Köroğlu'nu niye severiz? Köroğlu'nu niye sevilir?
1: Evet,
0: bu toplum, evet.
1: Mazlumun yanında olduğu için, mazlumun zalime karşı çıktığı için,
0: bu değerleri biz yetiştirebilmemiz lazım. Onu da kendisinin yetişmesi bir anlamda. Bu yani biz gereken çabayı gösterir, ben yetişmez diye bir şey yok. İmkansızlık diye bir şey yok. Olmaz diye bir şey yok. Pes etmek diye bir şey var. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Doğrunun, gerçeğin, hakkaniyetin yetişmesi için, yeşermesi için elimizden gelen ne varsa bu noktadaki motivasyonumuzu, şuurumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bıraktığında gidiyor zaten olay. Ve akabinde bu rol modeller yetiştikten sonra geleneksel değerlerin, çağdaş değerlerin alınması zaten gerekiyor. Yani insanın mesela Peygamberimizin Kur'an'da çok önemli, üsve-i hasede, güzel örnekliktir. Evet. Bak dikkat ediniz.
1: Güzel örnek.
0: Örnek üzerinden gidiyor. Görerek almak. Gelenek, görenek. Mesela görerek. Evet. Göreceği bir şey kalmadı zaman neyi görecek bu zaman?
1: Doğru hocam. Çok haklısınız.
0: Gelmemiş, görmemiş. Ne yapsın bu adam?
1: Evet.
0: Bu sefer alabildiğine yaşamaya başlıyor. Rastgele ya da kendisi, bak ya şurada yanlış yapıyorum. Şu esastır beni. benim için. Yani deneyip yaşayarak bir takım ilkeler bulmak nereye? Ve ağır bedeller ödeyerek.
1: Evet, çok ağır. Doğru.
0: Ve işte o yılların tarihsel tecrübesiyle süzülüp gelmiş yaşamımızdaki artık olmazsa olmaz dediğimiz bu modelleri alıp hayatımızda uygulamak nereye? O yüzden şeyi korumak lazım. Şimdi burada en temel sorunlardan bir tanesi modern zamanların alabildiğine çeşitliliği, işte bu endüstriyel eğlence endüstrisi olsun, dijitalleşme olsun, tüketim alışkanlıkları olsun, etrafımıza çok geniş bir sosyoloji getirdi. Çok geniş bir toplum var önümüzde.
1: Evet hocam.
0: Aynı ekran, elimizde telefon ekrana baktığımızda aniden Instagram sayfasına girdiğimizde 72 milletten örneklikler görüyoruz.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Bu örneklikler yani işte bu diyorum. Yani akabinde dikkat edin. Mesela Facebook varken Instagram çıkmadı. Dikkat edin. Instagram yoktu. Instagram'dan sonra ne geldi? TikTok geldi. Şimdi insanlar alabildiğine, endüstri de yani bu sosyal medya endüstrisi de insanların kendi yönelimlerine göre yeni şeyler icat ediyor.
1: Üretiyorlar.
0: Üretiyorlar.

0: Facebook'ta da yapardılar. Ama diyordu yeni bir şey çıkaralım, orada yapalım.
1: Evet.
0: Instagram bir şey ettikten sonra dur, TikTok buna gider. Bu alabildiğine gider ama akabinde giden şey insanın tüketilmesidir.
1: Maalesef.
0: İnsan tüketiliyor. Hani elimizi alırız sabunu da suyun altına elimizi yıkarız ya, insan bir sabun gibi ezilen, tüketilen, yok olan bir varlık haline geliyor. Buna da dur diyecek kişi kişinin kendisidir. Eğer karakter olmazsa, kişilik olmazsa,
1: ilkeler olmaz,
0: olmazsa,
1: doğru,
0: hayır diyemiyorsa, biz bu çok önemli. Psikologlar, ister terapistler olsun, insanı en çok gençlerimize de buradan hasreten değerli arkadaşlarım, değerli dinleyenler, ister genç olun, ister yaşlı yetişkin fark etmez. Kişi hayır diyebilecek.
1: Evet.
0: Kendine vesaire.
1: Allah razı olsun. Hocam çok az bir süremiz kaldı. Modern zamanlarda ebeveyn ilişkisi nasıl olmalı? Süremiz birkaç dakikada bu soruyu cevaplamanızı rica edeceğim. Allah razı olsun hocam.
0: Büyük bir değerdir. Anne baba, Mevlam Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatten sonra Resulü ve anne babayı söyler.
1: Evet hocam.
0: Bu kadar değerlidir. Ve öf bile demeyi ve la tekullehuma üffin. Bu kadar hassastır. Ama şimdi değerli arkadaşlarım, şu ya da bir biçimde anne baba, ebeveyn hakkı, hukuku bu kadar kadimdir. Nereye giderseniz gidin kadimdir. Büyüklük, büyüklüğün değeri var. Yani büyüklüğün teslim edilmesi var. Anne baba büyüklüğünün teslim edilmesi var. Ve insandaki hayatındaki merkezi değeri var. İnsan yaşamındaki merkezde değeri var. Anne, Allahü Teala'nın cemil sıfatını, merhamet cemil sıfatının, baba celal sıfatının temsilidir. Temel figürleridir. Bunlar rastgele değil yani, insan anne babadan dünyaya gelmesinin, insan yaşamı ne kadar kurucu değer olduğunu. O yüzden bizim burada anne baba olarak onu bir kere kendi değerimizi bileceğiz, kendi fonksiyonumuzu bileceğiz. Ondan sonra bu fonksiyonu evlatlarımıza, evlatlarımızdan da bu dönemde özel programın başında ifade etmeye çalıştım. Kesinlikle yargılayıcı olmayacağız Osman Beyciğim. Yargılayıcı bir dile son. Anlamak, dinlemek ve beraber bir yol arkadaşlığı yapabilecek ruhaniyette, kişilik düzeyinde olmamız lazım. Sen dur, sen bu işi bilmezsin vesaire. Yani tartışmalarda hepimiz anne babayız, oluyor bir takım şeyler. Ama bizim ana omurgamızı ilişkide anlayan bir anne baba, dinleyen bir anne baba, yargılamayan, suçlamayan, ya şunu diyebilmelidir ya anne babasına çocuk, içinden diyemiyorsa sorun vardır. Kızım oğlum gel bakalım. Yahu ben annem babam şöyle şöyle de olsam benim yanımda annem babam durur mu? Annem babam benim yanımda olur mu? En zor zamanımda da, en efendim başıma şöyle badire gelse de, şöyle bela gelse de, şöyle sıkıntılar da olursam da annem babam benim yanımda olacak mı? Evet olacak diyorsa o işi sağlamdır. Olay
1: İnşallah.
0: Böyle.
1: Yani. İnşallah. Evet. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, bu akşam konuğumuz İsmail Hanoğlu, Profesör Doktor İsmail Hanoğlu hocamız. Hocamız Çankırı'dan geldi. Kendisine şahsım ve sizler adına tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu kanaatindeyim.
0: Eyvallah.
1: Hocam, Allah razı olsun. Gerçekten ben çok keyif aldım. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizi tekrar konuk etmekten büyük zevk alırım.
0: Bilmukabele, ben de gelmekten, sizlerle stüdyoda müşerref olmaktan ayrı bir zevk aldım. Hedef Radyo dinleyicileriyle buluşmaktan. Ankara'daki günlerimizde çok dinlediğimiz bir radyoydu. Nasip bugüneymiş, 2026'ya düşün, 95-96'lardan 2026'ya 30 yıl sonra Hedef Radyo'nun dinleyicisiyken konuk olmak ayrı bir zevk oldu. Sizlere de program vesilesiyle tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, Allah razı olsun. Evet, değerli dinleyiciler, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bir başka programda buluşmak üzere. Selamünaleyküm.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Hedef.
9: araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, Allah'a iman etmeyen birisinin Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselamı hayatından, devletinden, siyasetinden uzak tutmak istemesini makul kabul ederiz. Onu peygamber olarak kabul etmeyenin gel sen benim bankalarıma yön ver, caddelerime şekil ver, hayatımı düzenle, uluslararası ilişkilerimi belirle demeyeceği bellidir ve normaldir. Çünkü onu peygamber olarak kabul etmemek hiçbir işe karıştırmamak demektir. Ama onu peygamber olarak kabul edip ahiretinin kurtarıcısı olduğuna iman edenin, sen benim her işime karışma, parama karışma, siyasetime karışma ve diğer politikalarıma karışma ama cennete götür beni demesi akıllıca bir tutum değildir. Düşmandan, onun düşmanından iman etmeyerek düşman cephede kalandan beklenen şey, sen benim peygamberimsin diyenden beklenmemelidir. Bir insan hadi cahil olur, din bilmez, diyanetten anlamaz ve peygamberin banka ile ne işi var, devletle ne işi var diyebilir. Ama bir Müslüman senelerce tefsir dalında uzmanlık yapar, Kur'an'ı okur, okutur, sonra da siyasetle ne işi var peygamberin nasıl der acaba? Bir Müslüman tarikat erbabı olur. Günde 1000 defa, belki 10.000 defa tarikattaki makamına göre salavat getirir. Akşam da arkadaşlarıyla çay içerken siyaset ayrı, o ayrı. Peygamberin ne işi var bu işlerle? Nasıl der acaba? Güya sen salavat getirince gözlerin yaşarıyor ama peygamberin paraya yön vermek isteyince uygun görmüyorsun bunu. Peygamberin caddelere şekil vermek isteyince, siteler kurmak isteyince onu ehil görmüyorsun. Sana cennet kurabiliyor ama muhtarlık kuramıyor bir türlü. Bu kafirden beklenir. Tarikat erbabı değil, tefsir erbabı değil, hadis tanımamış bir Müslümandan da kaza ile beklenebilir. Ama ilim erbabı bütün bilgilerini bir kenara atarak peygamber aleyhisselamı siyasetin dışına niçin atarlar acaba? Neden özellikle tarikat erbabı olmak demek, alim olmak demek, hadis ehli olmak demek, fıkıh uzmanı olmak demek, hiç siyaset yapmamak demek olur? Acaba siyaset pisliğin adı mı? Yani siyaset deyince insanlar çalmak, çırpmak, soymak, yontmak, bunu mu anlıyorlar da sevgili peygamberimiz böyle işlere bulaşmasın mı demek istiyorlar? Öyleyse senin ne işin var orada? Demek sen hırsızsın, sen soyguncusun, bari peygamberin bu işe bulaşmasın mı diyorsun? Yani yok, siyasetçiler hep hırsızdır, siyasetçiler hep kötüdür, hep yalan konuşurlar, peygamberimizin onların arasında yeri yok diyorsan, imamlar da yalan konuşunca namazı bırakacak mısın? Cami imamları, namaz kıldıranlar, müezzinler, hep yalan konuşuyorlar diyelim, bırakacağız mı namazı? Yani her yalan konuşulan, her yanlışlık yapılan yerden peygamberi uzaklaştıracaksak, o doğruları düzeltmek için gelmedi ki. Zaten vazifesi yanlışı, hırsızı, sahtekarı, kumarı kaldırmak için gelmek değil miydi? Düzeltmek için, ıslah etmek için gelmiş bir peygamberin acil vazifesi en çok sahtekarlığın olduğu yere müdahale etmektir. En çok sahtekarlık siyasette var. Oraya
14: dindarı uygun görmüyorsan sen

Acilen peygamberin oraya müdahale etmesi lazım. Doğrusu olan bu değil mi? Hayır. Bu bataklıktır. Peygamber buradan uzak dursun. Peygamberin vekilleri buradan uzak dursun diyorsan, bu şu anlama geliyor. Bu bataklığın düzelmesini istemiyorsun sen. Yeryüzündeki bütün şirk ve tuğyana karşı onu düzeltici ve kurtarıcı olarak görüyorsun. Senin en alt biriminden en üst birimine kadar ekonomine yön veren, medeni ilişkilerini belirleyen kuralların konduğu sisteme müdahale etmesini istemiyorsun. İran'ı, Bizans'ı, Roma'yı kaldırsın, yeryüzünde Allah'a isyan olmasın diyorsun. Senin başında mini bir Roma olmasından rahatsız olmuyorsun. Acaba bu bataklık seni de mi besliyor ki gelir burayı düzeltir diye senin besi kaynağın kaybolur diye korkuyorsun şeklinde bir soruya cevap veremez o zaman peygamberi aleyhisselamı siyasetten uzak tutmak isteyenler. Eğer siyaset insanların dışında bir mahluku yönetiyorsa elbette insanların peygamberinin orada işi olmaz. Tarım Bakanlığı'na filan havale etmek lazım o zaman. Ama eğer siyaset insan ilişkilerini, insan topluluğunu dizayn etmenin adıysa, bu peygamber insanlığa şekil vermek için gelmiştir. İnsanlık hiçbir şekilde sadece yemek içmekten, alkol kullanıp kullanmamaktan ibaret değil. İnsan medeni bir varlık olarak, Allah'ın yarattığı medeni bir mahluk olarak idare edilmesi gereken, düzeni olan, sistemi olan mahluktur. Peygamber aleyhisselamı toprağın altındaki işleri idare etmekten mesul müdür haline getiren anlayış, nübüvveti siyasetten uzak görmek, ekonomiden uzak görmek, uluslararası ilişkilerden uzak görmek, ancak Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlere uygun görülebilecek bir tavırdır. Musa aleyhisselamdan itibaren Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bir bölümü kraldılar zaten. Devlet kurdular, devletler yıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir devlet kuralı koymaya neden uygun görmüyor insanlar? Bir beceri eksikliği mi hissediyorlar acaba? Yani bu peygamber ne bilecek, Mekke'de nasıl devlet idare edilir bilecek mi demek isteniyor? Halbuki o 3 kişiyle çıktığı yolda 23 sene sonra yeryüzün en büyük medeniyetini kurdu. Devlet kurdu. Vahşet noktasına gelmiş insanlarla kurduğu devlet rahmet medeniyetine dönüştü. Tecrübesi mi yok? Yalnız biri mi? Cebrail'den ayrı biri mi? Allah'ın teyidinden uzak bir insan mı ki Peygamber aleyhisselam Efendimizin kanun oluşturma, medeniyet oluşturma gücü yetersiz görülsün? Hayır. Bu ya ona iman etmemekten ya da ona iman etmeyenlerin etkisinde kalmaktan kaynaklanan bir çıkıştır bu. Peygamber aleyhisselam siyasetten uzak dursun ya da siyaseti peygambere ve peygamberin vekillerine uygun görmemek anlayışı ne demektir? Siyaset nedir önce? Parayı, insanı ve silahı yönetmektir. Para, insan ve silah, bu üç şeyi yönetmenin adı siyasettir. Bu üç şeyi çektin mi siyaset olmaz. Siyaseti bu üç şeyde peygambersiz bıraktığın zaman, Allah'tan ve Allah'ın Kur'an'ından uzak bıraktığın zaman, paraya karışmayan, insana karışmayan, silaha karışmayan peygamber neyi düzeltecek? Mezarlık müdürlüğü bile yaptıramazsın ona, müdürlük de nihayet bir tapulu arazinin üzerine ölü gömecek, yine siyasete muhtaç. Mezarlık müdürü bile olmaz böyle bir peygamberden. Çok kasıtlı, iki asırdır ümmeti Muhammed'in içini oyan, kanserojen olan mikrobik yapılardan bir tanesi siyasetten dinin, dinin siyasetten uzak tutulmasıdır. Mazeret hazır. Siyasetçiler hep zaten palavra yapıyorlar. Hocalara bu yakışmıyor. Alimlere yakışmıyor. Dolayısıyla peygambere yakışmıyor. E güzel. O zaman meyhanelerde

0: alkol tüketenler de hocaların asla koklanamayacağı böyle bir hastalık. Meyhanelere de yanaşıp emri bil maruf nehyani münker yapmasınlar. Hayır. Asıl dert ülkeler de değildir. Kim yönetirse yönetsin, peygamber yönetsin, Ebu Bekir yönetsin, onların böyle bir derdi yoktur. Asıl dert peygamber gelirse harama müdahale eder. İlk işi harama müdahale etmektir. Haram kazancı engelleyecek. Bunu atları gibi biliyorlar. Çünkü gelir gelmez faiz ayaklarımın altındadır dedi. Veda konuşmasında hakkı hukuku yerine oturttu. Kimse istediği gibi kazanamayacak. İstediği gibi har vurup harman savuramayacak. Dolayısıyla asıl siyasetten uzak dursun peygamber. Siyasetle ilgilenmesin. Din siyasetten uzak kalsın. Demek asıl maksat biz istediğimiz gibi yiyip içelim, haram serbest olsun. Yeri geldiğinde de helal haram gibi olsun illetinden kaynaklanıyor. Yalnız burada Peygamber Aleyhisselam'ın vekili makamında olan hocaların, alimlerin, tefsir erbabının, hadis erbabının, fıkıhçıların fiilen, yani din erbabının fiilen siyasete katılması, siyaset yapması başka şey, onların mantığının, yani Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselam'ın siyasette olması başka şeydir. Zaten bu mevcut siyasete adına din adamı denen kitlelerde, tasavvuf erbabı da katılırsa bataklığın hacmi büyümüş olur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mantığının, adalet anlayışının, haram helal anlayışının, insanı mükerrem tutan anlayışının siyasete müdahale etmesini istiyoruz. Kul hakkı anlayışı gelsin istiyoruz. Belediye meclisi karar vermiş olsa bile kul hakkına müdahale eden şeyin peygamber yasak ettiği için yasak olmasını istiyoruz. Şimdi 20 kişinin bir belediye meclisinde adil ve uygun gördüğü şey, sonra onlar seçimi kaybedip gidince gelen 20 kişi tarafından zulüm görülüp değiştirilip yenisinin adalet olması. Yani adaletin midesinde yemek bulunan insanlara göre telakki edilmesine biz yanlış diyoruz. Yoksa fiilen hocalar hem namaz kıldırsın, namazdan sonra da gitsin kaymakamlık binasını idare etsin demiyoruz. Böyle bir şey olmaz zaten. Bu yeryüzündeki branşlaşmaya aykırı zaten. Ama mantığın peygamber mantığı olması, alttaki mühürün peygambere ait bir mühür olmasını istiyoruz ki yeryüzünde adalet olsun. Aksi takdirde güçlü kurt, zayıf kurdu dışlayacağı için kurtlar kanunu uygulanır. Gelir insan hakları diye bir safsata icat eder, insan hakkı diye seni ona taptırır. Demokrasi diye bir şey icat eder, demokrasiye tapındırır seni. Halbuki bu güçlünün önünde eğilmekten başka bir şey değil. Neden yeryüzünde bu kadar kutsal büyük bir demokrasi var da neden bir bilim adamı demokrasi Fransız ihtilalinden beri yeryüzünün tek yegane sistemi olduğu halde neden mesela onların Nobel'inin ödülünü almış bir bilim adamı yeryüzünün en küçük devletinde bile siyaseti ele geçiremedi? Var mı şu dünyada 200'e yakın devlet arasında hukuk dalında uzmanlaşmış, ordinaryle bir hale gelmiş birisinin devlet başkanı olduğu görüldü mü hiç? Hani demokrasi bilimdi, insandı. Hiçbir zaman bilim adamı, gerçek bir bilim adamı seçimde harcayacak çuvalla para bulamayacağı için halkın seçeceği bir tip olamaz. Güçlü güzeldir, güçlü haklıdır o sistemde. Peygamberin mühürüyle mühürlenmiş dosyada ise, nübüvvet anlayışında ise Ömer'dir devlete layık olan, Ebu Bekir'dir. Çocukların ağlamasıyla ağlayacak merhameti olan insanlar lazım. Sadece seçim zamanı bol soğan yiyip gözyaşı akıtan insanlar adaleti temsil edemezler ki. Hakkaniyetten onlar ne anlasınlar? Zalimi def edip kendisi zalimlaşan kadrolar üretmiş olunur bu anlayışta. Dolayısıyla kardeşler biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, paramızı, insanlığımızı ve silahımızı yönlendiren gücün merkezinde görmek zorundayız.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bunun adına birileri işte din devleti bilmem ne isim vermiş olabilirler. Onlar elbette nasıl ben peygamberimin söz sahibi olmasını istiyorum ve bunu savunuyorsam onlar da peygamberimi dışlamak istiyorlar. Bunu ilk defa yapmıyorlar zaten. Sana kadın verelim, para verelim, krallık ünvanı verelim, karışma bu işe, uzak dur bizden, paramıza karışma, silahımıza karışma diye demişlerdi zaten. Yeni bir söz değil bu. Şimdi de bir benzerini nasıl söylüyorlar? Kadrolar verelim. Camilerde istediğiniz kadar namaz kılın, kadrolar sizin olsun. Evlenmeniz serbest. Karışmayın, işimize karışmayın diyorlar. Bu Ebu Cehil lafı yeni değil ki. İlk çıktığı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sus payı olarak verilmek istenen buydu. Şimdi de hak hukuk ismiyle vesaireyle şimdi de verilmek istenen budur. Her halükarda ben kafirlerin, iman etmeyenlerin, Yahudilerin ve tutucu Hristiyanların ne işi var peygamberin içimizde? Biz onu işte Aralık ayında kutluyoruz doğumunu, İsa'nın doğumunu kutladık demelerini normal karşılıyorum. Böyle demeseler şaşardım zaten. Bunu münafıklık kabul ederdim. Herhalde Allah'ın düşmanı, peygamberin düşmanı bir kitlenin çıkıp da ya şu Muhammed'in sistemi çok adaletli, gelse bizi yönetse kurtulsak faizden, kurtulsak zulümden diyecek halleri yok herhalde. Deseler şüphe ederdim. Bunu münafıklık telakki edebilirdim. Ama ben sabaha kadar elindeki tesbihle selavat getirip duygulanan tarikat erbabının neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'de Yesrib'de devlet kurmuş peygamberini bir belediyeyi idare edemez görür anlayışının nedenini bilemiyorum. Bunu çözemiyorum. Binlerce hadis bilen bir alimin peygamberine okuduğu hadislere rağmen onun siretinde 23 yılda silahsız kansız bir devleti nasıl ayağa kaldırdığını gözleriyle görür gibi okuduğu halde peygamberini iki tane kasabayı idare edemeyecek nitelikte nasıl gördüğünü anlayamıyorum. Müslüman peygamberini nasıl uzak tutar dünya hayatından bunu anlayamıyorum. İmana yakışmıyor. İdrakimizin çok ötesinde bir anlayış bu. Bu nedenle kardeşler biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin getirdiği kuralların başta Kur'an olmak üzere sahih hadisi şeriflerinin insanlığı kurtaracak müjdeler ihtiva ettiğini, onlara uyulması halinde, yani onun getirdiği ahlak, adalet, kul hakkı gibi anlayışlar icra edilmesi halinde, güçlü, zayıf anlayışının bize de oturması, bizim tarafımızdan da benimsenmesi halinde, daha insanca, daha adil, daha ahlaki bir dünyada yaşayacağımıza iman ediyorum. Onun kurtarıcılığının sadece çocuklarını diri diri gömme cüreti gösteren Mekkeli müşriklere değil, şimdi beynimi diri diri gömen, doğmadan henüz çocuk doğmadan onu bıçaklayan, kürtajlayan anlayışın da Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği alemlere rahmet olan rahmet anlayışına muhtaç olduğunu söylüyorum. O sadece Mekkeli müşrikleri kurtarmak için gelmedi. Mekke'deki kadınları kurtarmak için gelmedi. Şimdi araba lastiği reklamı için bile kullanılan kadınlar da Muhammed Aleyhisselam'ın kurtarıcılığına Mekkeli müşriklerin kadınlarından daha fazla muhtaç oldukları bir zamandadırlar. Onu sadece filan haftada kutlama yeterli değil. Filan doğum haftasında onun ahlakını anlatmanın, onun filan siretini okumanın, naatlar okumanın, şiirler okumanın, defler çalmanın ne yararı var peygambere, ne yararı var bana? Her yıl ondan bir alıntı yapsak, sünnetinin bir maddesini uygulamaya kalksak, 40 yıl sonra biz de Ebu Bekirler olacaktık, Ömerler olacaktık. Kuru mevlüt törenleriyle, kuru anmalarla, kuru naatlarla kendimizi avutuyoruz. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar muhtaç olan her ihtiyaç sahibine yardım etmesi için gönderilmiş bir peygamberdir. Ama dikkat edin, dikkat edin. Şimdi onu anmaya yönelik onu methetmeye yönelik bütün sözler, törenler hep Mekkeli müşrikleri kurtardığı için, o dönemin gömülecek kızlarını kurtardığı için hep anlatılıyor. Şimdi biz kurtulmuş kimseleriz. Paraya esir değiliz, medyaya esir değiliz. Emperyalizmin üzerimizde hiçbir planı yok. Topraklarımız işgal edilmiyor. Topraklarımızın altındaki madenlerimiz bizim zaten. Hepsi bizim, bir sorunumuz yok. Mekkeli müşrikler ciddi sorunlar yaşıyorlardı. İyi ki onları kurtardı. Tarihten bir adam gibi konuşuyoruz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i. O şimdi Medine'de yatan, tarihte büyük işler başarmış, değerli bir devlet adamı gibi konuşuyoruz. Haşa, böyle olur mu? Yeryüzünün her yeri Mekke zaten. Zulüm, Mekke zulmünden daha ileri boyutlarda. Zavallı melun Ebu Cehil'in bir kılıcı, bir oku, bir mizrağı vardı. Şimdi onlar müze malı oldu. Kablolu kablosuz oklar beynimizi istila etti. Doğurduğumuz çocuğu büyütemeyeceğimiz korkusuyla analar çocuk doğurmak istemiyorlar. Mekkeli müşrikler, bu kızı doğurursam nasıl beslerim, nasıl büyütürüm diye doğurmak istemiyorlardı. Bu çocuğa ekmek nereden bulurum diye doğurmak istemiyorlardı. Şimdi ise bu ortamda bu çocukları ben nasıl Müslüman olarak yetiştiririm diye endişe taşıdığı için Müslümanlar yeniden kız çocukların haplarla veya koruma yöntemleriyle doğmadan değil, yaratılmadan değil, yaratılmasından önce, evlilikten önce nasıl plan yapılacağını konuşan bir döneme geldiğimize göre, yine Muhammed Aleyhisselam'ın rahmetine bin kere daha fazla muhtaç olduğumuz zamana geldik. Sağlık politikamız, nüfus planlama politikamız, siyasetimiz, bütün anlayışımız rahmetellil alemin peygambere Mekke'dekilerden bin kat daha fazla muhtaç olduğumuz bir zamanda yaşıyoruz. Hiç olmasın Mekkeli müşrikler sadece kız çocukları endişesi taşıyorlardı. Şimdi nur topu gibi doğacak oğlan çocuklarını bile analar babalar para vererek, üstelik para vererek yaratılmadan önce anasının rahminde imha ediyorlar. Hangi anlayış, hangi merhamet bizi kurtarabilir? Muhammed Aleyhisselam'ın anlayışı kurtarabilir. Zira onun siyasete getireceği rızık Allah'ın elindedir. Siz sadece çalışın, rızkı veren Allah'tır. Ar-Razzak Allah'tır anlayışı bir kere daha bize aşılansa çocuk öldürmeyecektik. Katliam yapmayacaktık. Bunun için kardeşler, biz bilerek veya bilmeyerek Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ahlakını, adaletini, hak hukuk anlayışını idraklerimizden uzak tuttuğumuz için rahmetin içinde azap çekiyoruz. Müminler olarak, onun ümmetinden kimseler olarak niye huzurlu evlerimiz yok? Hadi topraklarımızı işgal eden kafirlerin yüzünden, sokaklarımızı berbat eden anlayış yüzünden sokaklarda huzur yok. Niye camilerimizde rahat değiliz? Niye evlerimiz bizim için sekine noktaları değil? Niye evlenince Allah'ın Kur'an'ında anlattığı huzuru bulamıyoruz? Nerede mevette? Nerede rahmet? Nerede akşamı zor çektiği?

Biz eşlerimizle bir araya gelme arzularımız. Neden insanlar yeni evlendikleri halde kahvehanelerde gece yarılarına kadar bekliyorlar? Evde niye rahat etmiyor? Akşama kadar işinde yorulmuş bir insan gidip niçin kahvede orada burada oturuyor da evinde huzur içinde olmuyor? Neden? Çünkü rahmetin içinde azap çekme belasına düştük de ondan dolayı. Bu Peygamber Aleyhisselam'ı sadece mevlüt törenlerinde filan kutlamalarda anma, onun adını salavatını zikredip de Allah'tan ona salat ve salavat dilediğin halde onu hayatından uzak görmeyi üstelik de fazilet olarak görmenden kaynaklanan hastalığın akıbetleri bunlar. Hayır. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda kimsenin burnunu kanatmadan, kimseye eziyet etmeden, ikna ederek, sevdirerek bir medeniyet kurdu. O medeniyet sadece 100 senede, bir asırda, sadece bir asırda Özbekistan'dan Endülüs'e, İspanya'ya, oradan Afrika'nın içlerine kadar koca dünyanın 1/3'ünü kendi himayesi altına alan ve insanların gönülden gelin bu topraklarımızı alın siz bizi idare edin dediği bir medeniyet haline geldi. Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam siyasetin fakültesinin bulunmadığı zamanlarda, fakültelerde siyasetin öğretilmediği zamanlarda insanlara idarecilik dersleri verdi. Hakkı hukuku fakültelerden önce çöllerde öğretti. Sırası oturacak sırası olmayan, not tutacak defteri olmayan talebelerine, ashab-ı suffaya kul hakkı şuuru verdi. İnsan idare etme taktiğini öğretti. İnsanların elinde defterler yoktu, bilgisayarlar yoktu, slaytla eğitim yapma imkanı yoktu. Ama onun lisanından dökülenler kanun oldu, medeniyet oldu. Elhamdülillah. Tecrübesiz bir liderin peşinden gitmiyoruz. Kurduğu medeniyet 1400 senedir sallanmayan, yıkıldığı, ezildiği zamanlarda bile, toprakları ve insanları işgal gördüğü zamanlarda bile hakkı adaleti yerine getiren, yüreklerde kurulmuş bir devletin, yüreklerde yürütülen bir siyasetin banisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etkisini istiyoruz. 24 saat, 365 gün bunu istiyoruz. Din, din, Arafat'ta veda hutbesinde tekrarlanan din sadece camilerde cuma namazında hatırlanan bir din değil. 24 saatimizin her anında, bankanın kapısında, caminin kapısında, tuvaletin önünde, düğün salonunun önünde, hiçbir yerde dışlanamayacak bir medeniyetten söz ediyoruz, bir idrakten söz ediyoruz. Ne olur insanlık siyasetten uzak dursun Muhammed Aleyhisselam derse, bundan daha beteri olmaz herhalde. Bundan daha beteri olmaz. Bir insan ürememek için, çoğalmamak için yatırım yapar mı? Eczanede doktora masraf yapıp aman benim ailem çoğalmasın der mi ya? Yeryüzünde insanlık ne hale geldi ki çoğalmamak için para harcıyor. Kendi oğlunun sofrasına oturmasından korkan baba, anne olur mu? Oldu işte. Neden oldu? Çünkü paradan, parayı yönetmekten Peygamber Aleyhisselam uzaklaştırılınca, para sahipleri kendi çocuğunun alacağı harçlığı bile hesap eder oldular. Sıkıntımız buradan geliyor. Her halükarda kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim zannettiğimiz gibi ya da bize zannettirilmek istenen gibi siyasetten anlamayan, siyaset kirli bir iş olduğu için ona özellikle bulaştırılmaması gereken, sadece yönetilmek için yaratılmış bir ümmet bırakıp gitmemiştir. Yönetilmek için yaratılmış bir ümmet değiliz biz. Yönetmek için. Yeryüzü hükümranlığı için yaratıldık. O kadar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Kıl çadırdan yapılmış evlere bile, kuzeyden güneye kadar, yeryüzünde insanın yaşadığı her eve, Muhammed aleyhisselamın nübüvveti ve peygamberliği, Allah'a iman mesajı ulaşacaktır buyuruyor. Şimdiki berbatlığa kimse bakmasın.
Yeryüzün

de Allah var, Allah'a iman şart, Muhammed Aleyhisselam da onun son peygamberidir mesajını Allah her eve sokacak, kıyamet ondan sonra kopacaktır. Benim peygamberim Aleyhisselatü Vesselam hayattan kopmuş, Medine'de köşe başında yaşamış biri değil. Medine'den gönderdiği ashabı denizler dahil yeryüzüne her yere ulaşmayı kendisine hedef etmiş insanlardı. Çölde deve güden insanlardan valiler çıkardı. Devlet adamları çıkardı. Büyük komutanlar çıkardı. Kısa bir zamanda 8 yıldan fazla sürmedi onun siyaset eğitimi. Ama çölden topladığı, deve çobanlarından oluşturduğu kadro yeryüzüne rahmet ve merhamet getirdiler. Bunun için biz iman ediyoruz ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz siyasetin de temellerini kurarak gitmiştir. Cenaze namazı kılmayı öğrettiği gibi insanların doğup yaşamaları ile ilgili kuralları da öğreterek gitmiştir. Oruç tutmayı öğrettiği gibi, camide saf tutmayı öğrettiği gibi, şehir kurmayı, pazar kurmayı da öğreterek gitmiştir. Peygamberlik budur zaten. Peygamberlik yalvararak iş yaptırmanın adı değildir. Allah'ın kudretini temsil ederek iş yaptırmanın adıdır. Ve özellikle biz bugün elinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis serveti bulunan, on binlerce hadisi şerife bir bilgisayar tuşuyla ulaşma nimetine kavuşmuş Müslümanlar olarak Rabbimize hamd ediyoruz. Herhangi bir bilgisayarın içine yüklenmiş bir hadis CD'sine sadece Resulullah ve siyaset, Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam ve idarecilik, devlet idaresi, şehir idaresi, ekonomi idaresi diye İki madde, iki kelime yazdığınız zaman karşınıza onlarca hadis çıkıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın ekonomiyle ilgili çizmiş olduğu temel kurallar 500 hadisten fazla hadisten oluşuyor. Ekonomiye şekil vermiş. Askeri çalışmaya şekil vermiş. Eğitime şekil vermiş. Siyaset ne? Tekrar biz de soru sorarız. Hırsızlık demekse hırsızlığı kaldırmak için gelmiştir. Siyaset seçimde konuştuğunu unutmak demekse, yalancıya münafık diyen bir peygamberim var benim. Verdiği sözü tutmayan münafıktır demiş. Eğer siyaset seçimden önce aday olacağın partiye külfetli bir para vererek ancak aday olma imkanıysa, bizde bu yoktur demiştir. Onun mühürü var. O mühürle biz yola devam edersek, medeniyette kimsenin İthal sistemine muhtaç olmadan Allah'ın izniyle kıyamete kadar huzur içinde yaşarız. Kardeşler, bu sözlerimi Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hadislerinden ispat etmek istiyorum. Hani benim peygamberimi siyasete uygun görmeyenler var ya, o iş başka, o başka. Nesi başka? Anlayışı mı yok peygamberimin? Yoksa benim peygamberimin zamanla beraber aşınıyor mu getirdiği din? Aşınıyor mu acaba? Yoksa sen zamanla namazı da mı kaldıracaksın? Hayır. Veda hutbesinde bıraktığı mesaj kıyamete kadar bir bütündür. Dağılmayacaktır. Evet, ümmeti Muhammed'in yaşadığı sıkıntılardan dolayı Müslümanlar kısır bir düşünceye kapılıp kurtar dinini git dediler. Dinini kurtarırken namusunu kurtaramadı bu sefer. Namusu, kız yetiştirmeyi, oğlan yetiştirmeyi, evlenmeyi din dışı atarsan, dini sadece tesbih çekmekten, Kur'an okumaktan, hadis okumaktan ibaret zannedersen, namus elinden gider, para elinden gider. Para gittikten sonra sen sefil olursun. Sefil Müslüman Ebu Bekir olmaz, sefil Müslümandan Ömer olmaz. Kardeşler, bazı hadis-i şerifleri defalarca dinlediğimiz halde, İşte bu idrakimizden dolayı, din başka, siyaset başka anlayışımızdan dolayı, oradaki siyasi mesajları algılayamıyoruz. Mesela bir örnek, sahih hadis-i şeriflerden biri olan ve belki de bugüne kadar 10 defa 20 defa duyduğumuz bir hadis-i şerif var. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Allahu Teala'nın kıyamet günü kendi gölgesinden başka,
hiçbir gölgenin bulunmadığı günde yedi grup insanı arşın gölgesinde misafir ederek ödüllendirecektir. Tarikat erbabı, hocalar, alimler mahşerde bekleyip kıvranırken yedi grup insan arşın gölgesinde özel misafirler olarak mahşer kalabalığının dağılmasını bekleyecekler. Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, yok onlar değil. Normal sıradan Müslümanlar bunlar. Yedi kişi sayıyor. Bu yedi kişiye birinci kimi söylüyor? İmamun adilun. Adaletle yöneticilik yapmış lider. Siyasetten nasıl uzak peygamber görüyor musun? Halkı iyi idare edin demiyor. Sonraki altı kişi kim? Hani bildiğimiz hadis-i şerif bu. Kalbi mescitlere kilitlenmiş adam. Allah için birbirini seven müminler. Zina teklifine yanaşmayan mümin. Allah için infak eden, sağ elinin verdiğini sol elinin bilmediği mümin sayıyor. Kaliteli mümin evsafını sayıyor. Bunlar arşın gölgesiyle ödüllendirilecekler diyor. Bir sürü insan mahşerde nereye gideceğiz diye beklerken bu adamlar, Ömer bin Abdülaziz'ler, Ömer bin Hattab'lar, Ali bin Ebi Talib'ler Allah'ın özel misafirleri olarak arşın gölgesinde bekleyecekler insanların mahşer yeri sıkıntısını geçirmesini binlerce sene. Benim peygamberim kendisinden sonra insanları yönetecek siyasi lideri, belediye başkanını, vasfına göre muhtarı, insanları yöneten kimseyi adaletle muamele yapması halinde arşın misafiri olarak görüyor. Müslüman, ona iman eden de siyasette peygamberin ne işi var olarak düşünüyor. Şu hadisi şerifi nereye koyacaksın? Acaba bu hadisi şerif adaletle hükmeden lideri arşın gölgesinde misafir edecek Allah diyen hadis Roma İmparatoru'na gönderilmiş bir mesaj mıydı? Müslüman olsun veya olmasın mı denecek birisine mi gönderiyordu bu misafir? Roma İmparatoru'nun arşın gölgesinde ne işi var? Cehennemin çukuru yetmedi mi ona? Benim peygamberim, siyasetçinin konuştuğu yalana, idarecinin verdiği sözde durmamasına, münafıklık diyor. Benim peygamberim, herhangi bir işte yönetici olan kişi, yönettiklerine zulmetmesi halinde, Allah ona cenneti haram kılmıştır diyor. Namaz kılıyor, hacca gitmiş, ama idareciliğinde hainlik var. Allah ona cenneti haram kılmış diyor. Hani siyasetten uzaktı peygamberim? Bu mesajlar hoş değil tabii. Akrabasını kayırıp kendisinin yakını olan ya da bir arkadaşının referansından dolayı daha kabiliyetli birisi bulunduğu halde devlet işine kendi yakınını alan Allah'ın cennetinden uzaktır buyuruyor. Getirdiği kartvizitteki tanıdık ismine kanıp becerisi olmayan, on parmak klavye bile kullanamayan birisini devletin en üst kademesinde göreve alıyorsun hatırdan dolayı. Onu daha iyi yapacak, daha becerikli birisini bir kenara bırakıyorsun. Sen siyasetten uzaktır peygamberin diyebilirsin. Ama o bu işe müdahale ediyor, mühür vuruyor. Allah sana cennetini haram eder diyor. Bu siyasettir işte. Benim peygamberim devleti ele geçirip de herkes baştan aşağı sakal bırakacak demiyor ki. Bunlar çok tali meseleler. Sakal bırakma meselesi değil. Her sokağa cami yaptırma meselesi değil. Evvela insanların hakka hukuka riayet etmeleri. İnsanca yaşamanın en temel şartlarını oluşturmak istiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Alkol de değil ilk yasaklanacak şey. Önce insanın mükerrem olması gerekiyor. Mükerremliği sağlamak lazım. Şimdi bakınız. Peygamber aleyhisselam Efendimiz kendinden sonraki siyasetçilere yön veriyor. Kaliteli siyasetçinin evsafını sayıyor. İdarecinin özelliklerini sayıyor. Buyuruyor ki sizin liderinizin İyi olması sizin onu sevmeniz
onun vatandaşlarını sevmesi, sizin ona hayır dua yapmanız, onun size hayır dua yapmasıdır. Ama kötü lideriniz, adama hayır dua yapmadığınız, onun da sizi görmek istemediği liderdir buyuruyor. Sahabenin biri, ya Resulallah böyle kötü bir lidere karşı kılıcımızı elimize alıp indirelim mi adamı oradan? Diye sormuş. Siyasetten uzak, siyaset bataklıktır diye karışmayan sevgili peygamberim cevap vermiş. Buyurmuş ki hayır, sizinle beraber camilere gelip namaz kıldıkça kimseye kılıç kaldırmayın buyurmuş. Namaz kılan lidere müdahale edemezsiniz. Bize sadece cici çocuklar olun, aman bayram namazlarını kaçırmayın diyen bir peygambere iman etmedik. Liderime şekil veriyor. Hangi vasıfta, hangi karakterde olmam gerektiğini söylüyor. İtaatime sınır getiriyor. Bir grup sahabiyi bir iş için görevlendirmiş. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın lisanından öğreniyoruz. Ensardan bir delikanlıyı da sen bunların sorumlususun demiş. Çünkü peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üç mümin gezmek için bir yere giderken bile aralarında bir kişiyi lider seçmeleri lazım diyor. Neredeyse 3 milyar olacağız, hala halifemiz yok, bu da sorun değil. Ne hikmetse. 3 kişi gezmeye giderken birini lider seçsinler buyuruyor. O lidere de itaat etsinler diyor. Yolculuk huzurlu olsun diye. Tartışma çıkmasın diye. Mola verilecek yer konusunda aralarında ihtilaf olmasın diye. Bir grup sahabi bir görev için gönderiyor. Onlara da diyor ki liderinize itaat edin diyor. Sonra aralarında tartışma çıkıyor yol esnasında. Bu ensardan olan şahıs sinirleniyor. Size peygamber ne tembih etti diyor. Sana itaat etmemizi söyledi diyor. Bana odun toplayın bakayım diyor. Çalı çırpı odun toplatıyor. Tutuşturun bunları diyor. Tutuşturuyor. Sırayla herkes bu ateşe atlasın bir göreceğim diyor. Bakayım bana itaat ediyor musunuz etmiyor musunuz diyor. Birbirine diyorlar ki peygamber itaat edin dedi. Peki derken biri tutuyor. Biz zaten ateşten kurtulmak için peygambere iman etmedik mi diyor. Şimdi iman ettiğimiz peygamber bizi ateşe mi atacak derken atlayalım atlamayalım tartışıyorlar. Sahih hadisi şerif okuyorum. Tartışıyorlar. O ateş sönüyor o arada. Liderin de siniri geçiyor. Neyse hadi devam edelim diyor. Unutuluyor bu olay. Medine'ye geri geldiklerinde günler sonra diyorlar ki ya Resulullah böyle böyle oldu. Bizim lider çok sinirlendi. Az kalsın ateşe atlayacaktık. Senin emrine itaat etmek için. Efendimiz aleyhisselam dikiliyor buyuruyor ki o ateşe girseydiniz kıyamet günü bile çıkamazdınız, cehennemde kalırdınız buyuruyor. Çünkü itaat akıllıca işlerdedir. Delilikte itaat yoktur. Peygamber siyasetten uzak değil mi? Yönetimden uzak. Yetiştirdiği nesle dikkat et. Ashab-ı kiramı nasıl yetiştiriyor? Kime itaat edilecek? Kime edilmeyecek? Öbürüne ne diyor? Serseri bana beddua eden bir adam başımda duruyor. Müdür olmuş. Kapıp kılıcı devireyim mi? Seninle namaz kılıyor. Aynı camide namaz kıldığın adama kılıç nasıl kullanırsın diyor. Sana fazla vergi getirdi diye. Senin oğlunu filan işe almadı diye. Aranız açıldı. O da seni düşman kabul etti. Bunu kavga konusu yapma diyor. Sonra başka hadis-i şerifinde buyuruyor ki böyle başınıza bela liderler olursa Allah'a isyan olan işlerde itaat etmeyin, vatandaşlık görevlerinizi iyi yapın buyuruyor. Verginizi verin, peki deyin, işinize bakın siz. Kardeşler, benim peygamberim beynimi de kurarak gitti. Kime nasıl itaat edeceğimi, nerede hangi sözü söyleyeceğimi belirleyerek gitti. Benim cennetimde onun mühürü var. Benim paramda onun mühürü var. Benim cenazemde, düğünümde mühürü var. Benim siyasetimde de onun mühürü olması gerekiyor. Aksi takdirde o beğendiğim bir lider haline gelir. Yani Muhammed Aleyhisselam çok beğendiğimiz, hoş şeyler söyleyen birisi olur ki maazallah. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı beğenip filan böyle konuşmuyoruz. İman ediyoruz. İman etmek başka şey, beğenmek başka şey. Beğenmekle iman etmek arasındaki fark, beğenmek

gerektiğine iman eder, en azından bu mesuliyetten kurtuluruz Allah katında. Aksi takdirde kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ısrarla vurguladığı yönetimle ilgili hadisi şeriflerini, Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki ayetlerini koyacak yer bulamayız. İmanımızla düştüğümüz çelişkiyi ispat edemeyiz, düzeltemeyiz. Burada kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizesi gereği Allah'ın dilemesiyle ümmetinin siyaset konusundaki düşeceği sıkıntıları bir bir haber vermiştir. Bunların başında da siyasetle ilgili soğukluk ve dışlamanın ümmetinin karşılaşacağı ilk din zafiyeti olduğunu söylüyor. Buyuruyor ki, bu dinin halkaları bir bir sökülecektir diyor. Din halkalardan oluşuyor. Namaz var, oruç var, siyaset var, ticaret var, ziraat var. Din halkalar, hayat halkalardan oluşuyor. Din de o halkaların her birine bir halka taktığı için din de halkalardan oluşuyor. Buyuruyor ki ilk çözülecek olan halka siyaset halkasıdır diyor. En son çözülecek olan halka da namaz halkasıdır. Ondan sonra da İsa aleyhisselam gelip işi bitirecek zaten. Demek ki siyasetin ilk defa çözüleceğini, Müslümanların siyasetten kopacaklarını, sarhoşlara devredeceklerini söyledi aleyhisselam Efendimiz. Yakın zamana kadar bir Müslüman bir belediye başkanlığına aday olacak olsa, koca koca hacı efendiler, o onun işi değil. O iş meyhanelerde yürütülüyor. O onun işi değil. Bu senin semtinin belediye başkanı olmayacak mı? Evet, o onun işi değil. Adam ilim adamı. Ne adamı olması lazım seni yönetecek başkan beyin? Meyhane adamı mı olması lazım? Hırsız mı olması lazım? Yürütemez, yürütemez. Çakalların arasında o iş yapamaz. Çakal bey, biz insanız ama. Sen kendine bir çakalı uygun görüyor olabilirsin. Bir de cevap hazır. Biz neler biliyoruz, neler gördü Müslümanlar. Sen neler görmüşsün ama hiçbir şey anlamamışsın. Doğru, bu çakalların elinde ama burası orman değil ki. Biz orman başı seçmiyoruz ki. İnsan olarak sokaklarımıza yön verecek bir belediyeci seçiyoruz. Niye bu namaz kılandan olmasın? Yok olmaz, o iş olmaz. Nasıl olur ya? Namazsız, oruçsuz, çalan, çırpan, haram bilmeyen biri olacak. Hepiniz çok iyi bilirsiniz. Koca bir hoca efendi bunu dillendirirken ne dedi? Yani bu öyle namaz kılmakla olacak iş değil dedi. Demek namaz kılmamak siyasetin ilk şartı mı? Nauzubillah. Bunu inanarak söylemez mi Müslüman? Bu da bir siyaset işte. Bu da bir siyaset. Siyasetsizlik siyaseti. Güdülmek için, yönetilmek için yaratılmış olduğunu zannetmek. Hayır. Bu ümmet Allah'ın kudretiyle ve dilemesiyle yeryüzünde temkin hakkı olan bir ümmettir. Allah önceki ümmetlerde vaat ettiği gibi, Tevrat'ta ve Zebur'da vaat ettiği gibi, bu ümmete de yeryüzü hükümranlığını vaat etmiştir. İman eden, ameli salih işleyen, namaz kılan, zekat veren, emri bil maruf ve nehyanil münker yapan müminler, yeryüzünde hükümran olacaklardır. Eğer bugün veya dün yeryüzü hükümranlığı Müslümanların elinde değilse, Allah'ın vaadi gerçekleşmediyse, bunun sebebi ya ameli salihtir, ya namazdır, ya zekattır, ya emri bil maruf nehyanil münkerde kudret gösteremeyen Müslümanlardır. Allah görmüştür ki sen apartmanındaki alkole müdahale edemiyorsun. Sen oturduğun sitedeki meyhane hastalığına müdahale edemiyorsun. Camiye giderken karşına çıkan meyhaneye müdahale edemiyorsun. Sana Allah yeryüzü hükümranlığı verse alkol başını alıp götürecek. Onun için sana Allah yeryüzü hükümranlığı vermiyor. Kur'an açık. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Size sözümüz olsun Allah buyuruyor. Sözümüz olsun. Öncekilere verdiğimiz söz gibi size de sözümüz olsun. Yeryüzü hükümranlığı sizindir. Ameli salih yaparsanız. Bu neyi gösteriyor kardeşler? Bizim herhangi bir şekilde
siyasetten uzak kalmamız sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: mucizesini gösteriyor. İlk çözülecek halka siyaset halkasıdır. Son halkada namaz halkasıdır buyuruyor. Demek ki bu din siyasetle namaz arasında bir sürü halka taşıyor. Zincirimizde bir sürü halka var. İkinci olarak buyuruyor ki, ısrarla buyuruyor, bu siyasete, idareciliğe çok hırs göstereceksiniz. Hepiniz de kıyamet günü pişman olacaksınız. Çünkü ümmeti Muhammed'i idare etmek, Müslümanların malını yönetmek, Müslümanların siyasetine yön vermek bir sorumluluktur. Bunu ancak teheccüde kalkan insanlar yapmalıdırlar. Pazartesi, perşembe orucunu tutan insanlar yapmalıdırlar ki fakir fukara ezilmesin, zulüm görmesin. Çocukla yaşlı aynı hakkı kullansınlar. Fakirle zengin aynı adaletten istifade etsinler. Bunu yapmak size zor gelecek. Kıyamet günü bu idarecilik pişman olacağınız bir sorumluluk haline gelecek buyuruyor. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanaştım. Bana bir valilik bir şey ayarlasana ya Resulullah dedi. Eskilerden ya şimdi. Arkadaşı da iktidara gelmiş, yanına yanaşıyor, bir şeyler ayarlasana bana diyor. Buyurmuş ki Ebu Zer, elini omuzuna koymuş, Ebu Zer sen zayıf bir adamsın, bu idarecilik ağır büyüktür, girme bu işin altına buyurmuş. Abdurrahman İbni Semure radıyallahu anh isimli sahabi yanına yanaşmış, aynı ricada bulunmuş. Yani ya Resulallah, varsa bir görev bizde hizmette bulunalım filan gibi ricada bulunmuş. Demiş ki Abdurrahman, sana vasiyetim olsun, siyasetten, idareden görev isteme. Sana gelip görev teklif etsinler. Sen bana görev verip diye dilekçe verirsen Allah seni yalnız bırakar. Ama onlar sana gelip rica ederse, başımıza gel, buraya müdür ol, yardım edersen Allah demiş. Dal kavuk siyasetçi, Allah'ın yardımını görmeyen siyasetçidir. Kapısına günlerce heyet gidip gel şu görevi al Allah rızası için diye teklif edilen, meleklerin yardımıyla iş görendir. Yine bir sahabi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i akrabalarımla ziyarete gitmiştim. Oradaki gençlerden biri dedi ki, ya Resulallah bir sürü yeni atamalar yapılacak, bizim ailemizden de bir kişiyi bu atamaya tayin etsen olmaz mı diye ricada bulunmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz siyasete vurduğu mühürlerden birisini orada vurmuş. Buyurmuş ki biz Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam olarak, biz bana görev ver diyene görev vermeyiz buyurmuş. Dal kavukluk yok, seçim yatırımı yapmak yok, ehliyetin ve emanetin güçlü olacak. İnni hafizun alim. Güçlüyüm, ehliyetim var diyor Yusuf Aleyhisselam. Güçlü, kudretli olacaksın, yani gücün, emanet gücü, güvenilirlik gücün olacak ve ehliyetin, liyakatın olacak. İnsanlar senin bu göreve gelmeni arzu edecekler. Öyle sen beklersen emekliliğin gelir, kimse çağırmaz seni. Kimsenin çağırmadığı bir yerde de sana gerek yok demektir. Allah hala sarhoşların idare etmesini uygun görüyordur demek ki. Sen liyakatını ispat et, dünyanın öbür ucundan bile seni ararlar, merak etme. Kıymetlinin kıymetinin bilinmediği yerde senin ne işin var zaten? Sen zaten demek ki bütün bu ehliyetinle, kapasitenle oraya gideceksin. Ondan sonra da seni memur gibi kullanacaklar. Sen de gittin, ümmet de gitti. Bunlar siyasete vurulmuş mühürler. Sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaatte taşlama yapıyordu, yani şeytan taşlaması yapıyordu haccında. Birisi yanına yanaştı, dedi ki ya Resulullah, kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz bu cümleyi duymadan gelmiş. Tekrar taşlamaya gelince tekrar sormuş, tekrar cevap vermemiş aleyhisselam Efendimiz. Ashab-ı kiram da demişler ki, bu adam herhalde yanlış soru sordu. Cevap vermiyor aleyhisselam Efendimiz. Taşlama işi bitince, rahatlayınca aleyhisselam Efendimiz, şu kıyametin vaktini soran adam nerededir? Nerededir, bunu bana bulun demiş. Buradayım ya Resulallah demiş. Dönmüş ona buyurmuş ki, emanet kaybolunca kıyamet geldi demektir. Nasıl kaybolunca?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Hayata atılan her imza silinir, sadece gönüllerde bıraktığı izi kalır. Bir insanın ömrü sadece aldığı nefeslerden mi ibarettir, yoksa ardında bıraktığı iyiliklerden mi? Gürültülü bir dünyada ruhun sessiz ama en güçlü sesini aramaya hazır mısınız? Bu programda sadece başarıları değil, ahlakı konuşuyoruz. Modern dünyanın unutturduğu o kadim aile yapısını, iş hayatında kaybolan iyi insan olma sanatını ve her şeyin temeli olan İslami değerlerimizi yeniden keşfediyoruz. Her hafta yaptıklarıyla topluma yön veren, mesleğini ahlakla taçlandıran çok özel konuklar, samimi, derin ve iz bırakacak bir sohbetle evlerinize, araçlarınıza konuk oluyoruz. Söz uçar, yazı gider, ameller eskir ama izi kalanlar unutulmaz. Pınar Bilecen ile ruhunuza bir durak, gönlünüze bir ayna. İzi kalanlar her cuma 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
13: İzi kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Pınar Bilecen. Program yönetmeni Halil Bekki.

Değerli dinleyicilerimiz, Hedef Radyo 91.8'den hepinize gönülden merhaba. Bazen bir şeyi bilmeden, anlamadan sanırız, insanları gördüğümüz kadarıyla tanıdığımızı, yaşananları bildiğimizi, duyduklarımızın gerçek olduğunu düşünürüz. Oysa sanmak başka, gerçeği bilmek bambaşkadır. İşte bugün İzi Kalanlar programımızın ilk bölümünde sizlerle birlikte sanmak ve gerçekler konusunu konuşacağız. Ben Pınar Bilecen. Bu güzel yolculukta genel yayın yönetmenimiz Halil Bilgi ile birlikte sizlerle beraberiz. Hayatın içinde kaç kez ben bunu biliyorum dedik, oysa sadece sandık. Kaç kez bir insanı tek bir davranışıyla değerlendirdik, kaç kez duyduğumuz bir sözün ardındaki gerçeği hiç sormadan hüküm verdik. Belki de bugün kendimize şu soruyu sormanın zamanı, ben gerçekten biliyor muyum yoksa sadece öyle mi sanıyorum? Siz de programa katılmak, düşüncelerinizi, sorularınızı bizlerle paylaşmak isterseniz 0531 843 5633 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Bundan sonra her cuma saat 21.10'da Hedef Radyo'da 91.8'de birlikteyiz sizlerle beraber. Şimdi gelin sandıklarımızın, gördüklerimizin ve gerçeklerin arasındaki perdeyi birlikte aralayalım ve İzi Kalanlar programımız sizlerle beraber başlıyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Bu akşam hepimizin hayatında sessizce yer eden bir duygudan bahsetmek istiyorum size. Bir zihinsel alışkanlığın, bazen ilişkilerimizi değiştiren bir hatanın da peşine düşeceğiz. Sanmak duygusunun. İnsanın en hızlı yaptığı şeylerden biri bilmediği bir boşluğu kendi cümlesiyle doldurmak. Bir mesaj gelmez bize, beni önemsemiyor. Bir insan selam vermez, bana kızgın deriz. Bir arkadaş davete çağırmaz, beni artık istemiyor diye düşünürüz. Ya da bir eş yorgun görünür, benden uzaklaştı, beni artık sevmiyor, düşünmüyor ya da değer vermiyor gibi düşünebiliriz. Bazen bir çocuk konuşmaz, beni dinlemiyor. Oysa her biri bir yorumdur, inanın. Gerçek olmak zorunda da değildir. Size bir uzman bakışıyla bugün sanmak duygusundan bir psikolojik analizle ilerlemek istiyorum bir terapist olarak. Çoğu zaman gözlenen davranışlarla davranışa verdiğimiz anlam arasında aslında farkın bir kapanmasıdır da bu. Gördüğümüz şeyler küçük olabilir, zihnimizin ürettiği hikayeler çok büyüktür. Sonra biz o hikayeleri gerçek kabul ederiz, gerçekmiş gibi hissederiz, gerçekmiş gibi de davranmaya başlarız. Bugün biraz tasavvufun da içerisinde yer alarak insanın iç dünyasına bakarak, aslında niyet okumak dediğimiz şeyler de burada geçerli. Bu programda sanmanın psikolojisini konuşacağız bu akşam. Hüsnü zanlıdan bahsedeceğiz. Tasavvuf hikayelerden ve Peygamber Efendimiz'in hayatından örneklerle bugünün ilişkilerini birlikte konuşacağız sizlerle. Bu gece kendimize şu soruyu soralım istiyorum. Ben gerçekten biliyor muyum yoksa sadece sanıyor muyum? Belki de hayatımızdaki bazı kırgınlıkların altında da bu büyük kötülükler değil, küçük bir yanlış anlaşma vardır. Sanmakla bilmek arasındaki aslında farkı bazen unutuyoruz. Böyle oldu demek çok başkadır. Bana böyle geldi demek çok başkadır. Çünkü birisi kesinlik taşır, diğerisi gözlemleridir, sınırlarımızı kabul ederiz. Psikolojide şöyle bir şey vardır, seanslarda bunu çok belirleriz. Yani insanlar birbirini sürekli yargılayarak, suçlayarak devam eder. Aslında sanma duygusuyla ilgili yapar. İnsan geçmişte dışlandıysa bugün gelen kısa bir cevapla reddedilme olarak yorumlayabilirsiniz bunu. Daha önceden aldatılmışsa eşinin telefonuna sürekli bakmasını farklı anlamlandırabilir. Çocukluğunda çok eleştirilmişse sıradan bir öneriyi bile yetersiz mesajı olarak da algılayabilir. İşte burada size uzman olarak altını çizmek istediğim noktalar olacak. Duygumuz evet gerçektir yaşadığımız, hissettiğimiz ama fakat duygumuzun bize anlattığı hikaye her zaman gerçek değildir. Kendimizi değersiz hissettim demek gerçektir. Demek ki beni değersiz görüyorlar ise bu kendimize yaptığımız aslında bir yorumdur. Şöyle düşünün, tasavvufun bize öğrettiği iç disiplinlerinden birinde şu vardır. Önce kendine bakmak. Nefis bize der ki başkasının niyetini okumaya çok hevesli olur. Kendi niyetini sorgulamak ise daha azdır. İlişkilerde de böyledir mesela. Küçük bir cümleyle büyük bir kapı açılabilir. Bunu böyle mi anlamalıyım yoksa başka bir nedeni mi olabilir mi? Çünkü bu sorular zihnimizin kesinlikle merakı geçmesini sağlayacak. Bugün bir kişiye dair verdiğiniz hükmü yeniden düşünmek için kendinize şu 3 soruyu sormanızı istiyorum. Bir psikolog olarak ne gördüm, ne yorumladım, elimde hangi kanıt var? İnanın bu 3 soru sanmanın sesini yani zihninizdeki sesi biraz daha dağıtmış olacak. Bizde Kur'an'da uyarısı da çok bununla ilgili sanmak duygusuyla zandan sakınmamız gerektiği söylenir. Size bunlarla ilgili örnekler vermek isterim. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkilerini doğrudan ilgilendiren çok önemli bir uyarı vardır bize. Hücurat suresinde 12. ayette bize şöyle vardı söylenir. Müminlere zanının bir kısmından

sakınmaları, birbirlerinin kusurlarını araştırmamalı ve gıybet etmemeleri hatırlatılır. İşte bize bu ayet şöyle söyler. Kötü düşünmeyin demiyor. Aynı zamanda insan zihninin başkasının görünmeyen taraflarında hüküm üretirken daha dikkatli davranmamızı söylüyor. Zan her zaman kötü niyette de değildir. Bazen kaygıdan doğar, bazen geçmiş yaralarınızdan doğar, bazen kıyaslamalardan fark edersiniz, bazen de kontrol ihtiyacından oluşur. Çünkü fakat şöyle düşünün, sebebi ne olursa olsun doğrulanmamış bir düşünceyi kesin gerçekmiş gibi yaşamak ilişkilerinizi yıpratır. Bir annenin çocuğa geç kaldığında başında bir şey geldi düşünmesiyle beni hiç düşünmüyor diye düşünmesi aynı psikolojik köktendir aslında. İlki kaygıdır. Bunu daha çok hissedersiniz. İkincisi de anlamlandırması, yorumlamasıdır. İkisi de zihnin ürettiği bir senaryodur aslında. Gerçek olmadığını hatırlamak burada çok önemli. Peygamber Efendimiz de bize zan konusunda çok açık bir uyarıda bulunmuş aslında. Zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalan olanı. Şimdi bu hadiste bize aktarılan mesaj da şudur günlük hayatımıza taşıdığımızda. Bir düşünce zihnimize geldiğinde ona hemen inanmak zorunda değiliz. Tasavvufu terbiyede şu var bizde. Kalbimizin temizliği, başkasını sürekli denetlemekten değil, kendi içindeki niyetini fark etmekten geçer. Yani insan başkasının kusurunu ararken kendi kalbini yükünü de büyütebilir. Bugün birini yargılamadan önce bir düşünelim, bir duralım. Belki gördüğümüz şeyin arkasında bilmediğimiz bir hikaye de vardır. Şimdi biz buna hüsnü zan diyoruz. İnsana iyi bir ihtimal de bırakmak gerekiyor. Yani hüsnü zan her davranışı safça iyi kabul etmek değildir. Biz kabul etmekten bahsetmiyoruz burada. Burada ayrım önemli. Çünkü güvenmekle sınır koymak birbirinin zıttı değil. Şimdi düşünün, bir insanın davranışından rahatsız olabilirsiniz. Ona sınır koyabilirsiniz. Gerektiğinde mesafe de alabilirsiniz. Fakat bunu yaparken onun bütün kişiliğini tek bir davranışa indirmek zorunda değiliz. Yani bütün davranışlarını tek bir şekilde suçlayamazsınız. Yani şöyle düşünün. Bana bunu yaptı demek başka bir şeydir. O zaten kötü biridir demek bambaşka bir şeydir. Birinde davranışından bahsedersiniz, diğerinde hüküm vermiş olursunuz. Şimdi uzman olarak size ilişkilerde bu ayrımı özellikle önemsiyorum, söylemek isterim. Çünkü sağlıklı iletişim böyle karakter saldırısı yerine somut davranışlar üzerinden konuşulmalı. Beni aramadığında kendimi önemsiz hissettim demek, sen zaten bencilsin demekten çok farklıdır. Yine tasavvuf büyüklerinin eserlerinde de birçok görüntüle değerlendirmeler var bununla ilgili. İnsanlar değişebilir, yanılabilir, tövbe edebilir, olgunlaşabilir, hayat tecrübeyle kesinleşir. Şöyle düşünün, hiç kimse yaşamadığı şeyler üzerinden insanların hayatlarını yargılamaya hakkı yok. Ama biz o kadar ön yargıyla yaklaştığımız için hemen hata bulma, onu hayatında onurunu kırabilme noktasında çok hızlı hareket ediyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Bir insanın bugün yaptığı hata onun bütün ömrünün özeti değildir. İnsanlar hata yapabilir, yanlışlar yapabilir. Bunu fark edebilmesi önemli. Burada merhametli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü hüsnüzden aslında kendimize de merhamet etmek. Kendimiz hakkında sürekli kötü ihtimaller üretiriz. Gün içerisinde, şimdi psikolojide biz seanslarda da söylüyoruz. Gün içerisinde milyonlarca aklınıza düşünceler gelebilir. Emin olun bunun %80'i kötü düşüncedir. Geçmişle ilgili gelebilir, yaşadığınız travmalarla gelebilir, bir kaza olayı gelebilir, ölüm olabilir, bir suçlama olabilir. Hayatınızdaki kırgınlıkların hepsi size birikmiş bir şekilde bütün gün keşkeleriniz oluşur. Kendi kendinizi duygularınızı doldurmaya başlarız. Biz deriz ki anda kalın, fark edin ve bu duyguyu değiştirmeye çalışın. Biz psikiyatriler olsun, psikologlar olsun, terapistler bu yönde bakış açısını değiştirerek insanların hayatına destek olmaya çalışıyoruz. Yine hiçbir zamanda şöyle bir şey de var mesela. İnsanın kendine merhamet etmesi önemli ya. Yine beceremedim. Demek ki hiçbir şey beceremeyeceğim duygusuna girerse insan orada bir başarısızlık, bir kimlik oluşturmuş oluyor kendi kendine. Kendi kendini aslında dövmeye başlıyor, yargılamaya başlıyor. Şimdi kalbe iyi ihtimaller bırakmak gerekiyor. Hayatı inkar etmek değil. Hüküm vermeden önce de hakikate alan açmak gerekiyor. Gerçekten doğru mu düşünüyorum? Şu an hissettiğim şey benim hayatımdaki olan duygu gerçek mi diye bunu sorgulaması gerekiyor işte. Bu akşam bir kişiyi düşünmenizi isteyeceğim sizden. Hakkında kesin bildiğiniz 3 şeyi ve sadece tahmin ettiğiniz 3 şeyi arayın. Aradaki fark sizi çok değiştirecek, emin olun. Çünkü bazen karşıdaki kişiyi sürekli suçlayarak, onun kötü sözlerini, duygularını, yaptıklarını odaklandığınız zaman aslında bütün kimliğini de onunla beraber kapatmış oluyorsunuz. Şöyle de bir şey var yine. Bazen beni sevmiyor diye düşünürsünüz karşınızdaki. İçinize kapanırsınız. Karşı taraf bu soğukluğu fark edip sizden uzaklaşır. Sonra kişi gördün mü gerçekten benden uzaklaşıyor diye düşünmeye başlar. İnsanlar böyledir. Çünkü sizin davranışlarınız, tutumlarınız karşı tarafı daha çok etkiler. Bu nedenle bazen ilişkilerde düşünceyle gerçeği de ayırmak çok değerli.
Şimdi biz çalışmalarımızda şunu düşünürüz. Otomatik olarak bazı düşünceler, yaklaşımlar var. Zihnimizin ürettiği her cümleyi böyle mahkeme kararı gibi kabul etmek zorunda değiliz. Her zaman kendinizde, bir aklınızda, bizimde bir duygu geldiği zaman bir bekleyin. Bu duygu bana ne hissettiriyor? Bu duygu bana gerçekten şu an ihtiyaç olan, bana fayda sağlayacak duygu mu? Sürekli geçmişi düşünmek, yaşadığım olayları düşünmek, başkalarının bana söylediği sözleri düşünmek, orada kırılmak, incinmek size gerçekten fayda sağlayacak mı? Yoksa sizi tamamen daha depresif bir hale mi getirecek? Burada durmanız gerekiyor. Burada dinimizdeki en güzel şey 5 vakit namaz işte. 5 vakit namaza geldiğimizde tevekkül etme halimiz, dua etme şeklimiz, bir ferahlık vardır. Tedbiri mekanda da ferahlık vardır. Çok sıkıntılı hissettiğinizde, yeni bir karar almak istediğinizde bulunduğunuz mekanları değiştirmeniz gerekiyor. Burada ne olursa olsun, çünkü zihin bulunduğu boşlukta kendini dibe doğru çekmeye başlar. Bazen Peygamber Efendimiz'in şöyle de bir sözü var. Ben bunu çok kıymet veririm. Ya hayır söylesin ya da sussun anlamında bir uyarısı var bizlere. Çünkü sadece dilimize değil, hüküm verme biçimimize de düşündürücü bir ölçüt sunmuş bize. Bazen susmak bilmediğimiz şeyi doldurmamaktır. Bazen beklemek karşımızdaki insana kendisini açıklama hakkı tanımaktır. Sabretmek lazım, karşıya müsaade etmek gerekiyor, zaman tanımak gerekiyor. Kırgınlıklarınız olduğu zaman hemen ani öfkeyle verdiğiniz her söz daha can yakıcı, geri dönüşü olmayan şeylere de sebebiyet verir. O yüzden bazen beklemek lazım. Aranızda, ilişkilerinizde tartışmalar olduğu zaman olabilir. Çocuğunuzla tartıştığınız zaman, münakaşa ettiğiniz dönemlerde hemen ani hareketle çok kötü sözler söylemek, biriktirmek, öfkelenmek, tepki vermek yerine bazen sessiz kalmak, geride tutabilmek ya da bir iki gün bekledikten sonra tekrar o kendinizle sakinleşip karşı tarafta sakinleştiği zaman karşılıklı bir iletişimle, daha nezaketle, merhamet diliyle başladığınızda emin olun sorunlar daha hızlı çözülebiliyor. Bazen de en olgun davranmanın bir ölçüsü de şöyle diyebilirim. Ben henüz bunun gerçeğini bilmiyorum, farkında değilim. İnsanlar hep kendini haklılığı üzerinden savunmaya başlar. Çünkü ilişkilerde de böyledir, sosyal hayatta da böyle, iş hayatında da böyle. İnsanlar hep kendini kayırma noktasındadır. Ben haklıyım, ben doğru söylüyorum, ben bunu hak etmedim duygusuna girer. Bence bunu kendi üzerimizdense gerçekten şu an bunları söylemek karşı tarafa ne hissettirdiğinden ziyade ben kendime kötülük yapıyor muyum? Ben bunları söyledikçe aslında kendi kendimi zehirliyor muyum? Buna da bakmak gerekiyor. Biraz da tasavvuf kültüründe buna değinen çok önemli hikayeler vardı özellikle. Ben bunlara baktığım zaman da hep bir ders niteliğinde. Bakın, tarih bize ders niteliğinde. Dinimizin her öykü dönemi, her geçen dönemi, her yaşanan hadiseden bize bir ders veriyor. Günümüzde sosyal medya bazen bize de aslında ders verdiği nitelikte de bakmayın. Bazen hayatımızın içerisinde çok bunu olumsuz olarak görüyoruz ama çok ders niteliğinde aldığımız şeyler de var. İbretlik olarak da var. Bazen şaşalı hayatlar görürsünüz. Siz bunu çok özenti görürsünüz ama bir nevi onun arka tarafında yaşanan ya da geçmişinde yaşanan bir sürü travmatik bir olay da bize ibret olarak gelir. Ya da bu şaşalı hayatın sonunda biliyorsunuz bazı sonuçlar da doğuruyor. Daha mağdur duruma düşüyorlar, daha toplum içerisinde değersiz görülüyorlar. O zaman da diyoruz ki bak böyle bir hayat yaşadı ama ibretlik de bir duruma geldi. Onursal bir hayat duruşu da durmadı. Yani örnek olan bir durumu da olmadı. Biz de bu konuda kendi hayatımıza baktığımızda tasavvuf değerlerini önemsememiz gerekiyor. Tasavvuf insana daha yavaş bakmayı öğretir. Görüneni görmeyi, fakat görünmeyin de bildiği gibi iddia etmeyi. Belki de olgunluk her gördüğünü yorumlamak da değil. Bazı şeylerin açıklanmasını da bekleyebilmek, sabredebilmek. Baktığınız göze, hani görmekle bakmak arasında fark var deriz ya. Bazen kendi hayatımız içinde de buna bakmalıyız. Peygamber Efendimiz hayatını bir niyeti, bir merkeze yere sahip. Demiş ki bize, ameller niyetlere göredir. Bu hadis insan davranışını değerlendirirken niyetin önemini gösteriyor bize. Fakat burada dikkat etmemiz gereken de bir sınır var. Başkasının niyetini kesin olarak bildiğimizi düşünmek. Biz bunu çok yapıyoruz. En büyük hatamız da bence burada bu. Bir insan bize yardım ettiğinde bunu gösterici için yaptığını düşünebiliyoruz. Belki de öyledir, belki de değildir. Bunu bilemeyiz. Ama bir insan eleştirildiğinde beni küçük düşürmek istedi diyebiliriz. Belki gerçekten niyeti budur. Belki de kaygılı bir şekilde yardımcı olmaya da çalışmıştır. Ama bizim buradaki niyetimiz hakikatini Allah bilir. Biz ise davranışın üzerimizdeki etkisini burada konuşabiliriz. Şimdi aile terapisi açısından bu ayrım bizim için çok önemli. Çiftler arasında sık görülen cümlelerden biri şu oluyor bize geldiklerinde genelde seanslarda. Sen bunu beni üzmek için yaptın. İşte bu cümle niyeti keskinleştirir, karşı tarafı savunmasını artırır, olayların çözümünden daha çok suçlamaya itebilir. Bunun yerine şunu diyebilir. Bunu yaptığında ben incindim ve kendimi çok değersiz hissettim.
Bunu yaptığında ben çok mutsuz oldum. Evin içinde kendimi çok huzursuz hissettim. Ya da ben bu sözleri duyduğumda bütün gün zihnimde oluşan her

aynı duyguda kendimi suçladım, seni suçladım. Emin olun, bakın burada çözümsel hiçbir şey yok. Şimdi tasavvuf bize diyor ki kendi niyetimizi kontrol etmeyi hatırlatması gerekiyor. Ne diyoruz? Ben bunu neden söylüyorum? Karşımdakini düzeltmek için mi? Cezalandırmak için mi? Yoksa gerçekten iyiliğini düşündüğüm için mi? Her niyetimizi sorgulamamız gerekiyor. Başkasının niyetini okumaktan daha güvenli bir manevi yol, en önemli yol da kendi niyetini sorgulamak. Hep biliriz ya, benim niyetim temiz. Ya da benim, onun, herkes kendi niyetine göre yaşamalı. Şimdi bunları söylemek kolay ama toplumsal yaşamın, sosyal yaşamın içinde bunu gerçekleştirmek inan çok zor. Çünkü hayat bize çok şeyi dayatıyor. İlişkilerimizde güven olsun, sadakat olsun, iş hayatımızda, kendi kariyerlerimizin içerisinde duygularımızı, netlerimizi açık yapamıyoruz. Herkes etiketleriyle, herkes göstermeyen bir maskesiyle yaşamak zorunda. Ama herkesin niyetini sorgulayamıyoruz. Burada tamam, herkesi de çok iyi anlıyorum. Çünkü hayatımız gerçekten çok güç ve savaş halindeyiz. Kimse kendini savunmasını hep savunmak zorunda. Yani o kanatlarını indiremiyor. O mekanizmada her zaman bir sistemsel savaşın içinde olmuş oluyor. İşte bu gece ilişkilerimiz için de böyle küçük bir niyet cümlesi kurmak istiyorum sizlerle. Bilmediğim şeyi biliyormuş gibi hükmetmeyeceğim. Gördüğüm davranışta dürüstçe ifade edeceğim. Bakın bu çok açık bir iletişime açık bir şeydir. Siz eğer her şeyi böyle biliyormuşum gibi, ben zaten biliyorum kesin yargılarla gittiğinizde hem ilişkileriniz zedeleniyor hem de siz çok yoruluyorsunuz. Günün sonunda bakın, seanslar, tedaviler, antidepresan ilaçlar, terapiler, yıllarca alınan terapiler hep kendi sonunda haklılığını kabul ettirmek, onaylanmaktır. Bir insanı değiştirmek çok zor. Bir insanın kabul ettiği düşünceleri, duyguları, şemaları değiştirmek çok zor. İnandığı şeyleri kültürel, aileden gördüğü, yaşadığı ortam, çevre o kadar çok etkiliyor ki. Bir insanın duygusunu, düşüncesini değiştirebilmeye çabalamak savaşmaktır. Şimdi eşler arasında biz ne diyoruz? Hocam yıllardır kendimi anlatmaktan yoruldum. Hocam işte sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz ama bir çözüm üretemiyoruz. Sürekli tartışma konularımız aynı ama küsüyoruz ve sorun yine aynı yerde. Yani birbirimizle konuşmasak da çözemiyoruz, konuşsak da çözemiyoruz. Aynı evde yaşamak zorundayız. İşte çocuklarından, yaşam koşullarından, çalışamamaktan, sosyal hayatlarından. Ama günün sonunda insanların en büyük yaşadığı sıkıntı bu. Duygularını ifade edememek, karşı tarafından onun anlaşıldığını anlayamamak, sevildiğini bilmemek, değer görmemek ve günün sonunda bu ilişki bittiği zaman da şöyle düşünülebiliyor. İhanet yoktu, şiddet yoktu ama neden ayrıldık? Evet, birbirimizi fark etmemiştik, değerini görmemiştik ya da değersizlik duygusu içinde o kadar acı çekmiştik ki iki taraf bitirdiği zaman bile, insanlar bazen ilişkide bitirdiği zaman da o yorgunlukla özgürlüğüne kavuşmak şey değildir. Yani rahat bir refah hayattan bahsetmiyorum. Düşünce olarak da zihnen yorulmak bir insanı çökertir. Bir erkeğin evde değer görmemesinden, bir kadının yaptığı her şeyi değersizlik olarak hissetmesinden, kendisini sevildiğini bilmekten, bunu hissetmemesi insanı en çok yıpratan şey. Bu ekonomik şartlar falan değil. Bakın eviniz olabilir, arabanız olabilir, iş hayatınız ekonomik olarak olabilir, kariyeriniz çok iyi olabilir ama ikili ilişkilerde birbirinizi seven, güven şeklinde kurulmayan bir ilişkide emin olun o bir yerde çatladığında, ben hatta yöneticilere de eğitimler veriyorum. Biliyorsunuz çoğu kişi de tanır beni. Şunu fark ettim. Üst düzey yöneticilerle çalışıyorum. Emin olun kariyer planlama noktalarında çok riskli kararlar aldıkları için psikolojik dayanıklılığa çok ihtiyaçları var. Şöyle fark ettiğinizde ne kadar yükselirlerse yükselsin. Bakın bu sizin için de bir sanrıdır. Yani insanlar kariyerleri yüksek olabilir, mevkileri olabilir, büyük görevlerde yer alabilir ama ailevi ilişkileri, dinamikleri kötüyse, yani anne babalarıyla problemleri varsa, eşleriyle problemleri varsa, bu kişiler, ben hep şunu derim, evde problemini çözemeyen insan hiçbir yerde, işinde olsun, şirketinde olsun, çalışanlarıyla olsun sorunlarını çözemez. Önce ailesiyle. Bir ailenin, bir adamın evinde eğer problemleri yüksek, o adam işinde başarılı olamaz. Bir evdeki dinamik de eşiyle, çocuklarıyla ilişkileri eğer doğru bir dinamikte ilerlemiyorsa, emin olun bu adamın iş yerinde de sürekli de bir sürü problemleri ve stresi devam ediyor. Yani şöyle düşün, evin içindeki aldığı her duyguyu dışarıda da yansıtıyor. Mutlu olan bir adam iş yerinde de personeliyle mutlu. Evinde huzursuz, değersizlik hisseden, kendini değerli hissetmeyen, kadın ya da erkek olsun, bütün gün yorgun, stresli, öfkeli, hayatla bayağı bağ zayıflamış, sürekli kendiyle kavga eden, münakaşa halinde bir insana dönüşmüş oluyor. Bakın ne kadar önemli. Önce ne yapacağız? Önce kendinin ne istediğinin farkında olacağız. Her şeyi olumsuz düşünmeyeceğiz. Evin içinde yaşadığınız her şeyi ayrılığa getirmeyeceksiniz. Çocuğunuzla yaşadığınız her problemi problemmiş gibi görmeyeceksiniz. Bakın evin içerisinde tartışmalar olabilir. Sesler yükselebilir. Ama burada

saygı önemli. İki taraf da birbirine karşı onursal olarak kendi kimliğine hakaret boyuna gelmezse, o gurur denen şey duyguda kalırsa, bazen geri çekimler olursa ilişkiler yürüyebilir. Ama öbür türlü birbirine hakaret, saygısızlıklar, mesafeler artarsa, emin olun yüz göz olma deriz biz toplumda, hani daha halk diliyle. Yüz göz olduğunuz zaman hangi söz söylenirse söylenirse o sınır aşılmış oluyor artık. Herkes birbirini çok daha rahat kırabiliyor. Söz söyleme hakkı buluyor. Baba evladına söylüyor, evladı babasına söylüyor, annesine söyleyebiliyor. Evladı annesine, babasına şiddet gösterebiliyor. Şimdi biz seanslarda aldığımız için size örnekler çokça bunu sunabilirim. En acı olan şey budur. Çok emek verdiğin evladından acı bir söz duymak. Ya da çok emek verdiğin kardeşinden, annenden, babandan vefasızlık görmek. Hatta ilk programda sizden vefadan bahsetmiştim. Emin olun hepsi o kadar birbirine bağlantı ki, hayatımızda her şey bize iz bırakıyor işte bu konuda. Peygamber Efendimiz bize bu konuda merhameti, ölçüt ve hikmeti o kadar öne çıkarmış ki. Demiş ki bize, insanların hatalarını düzeltirken onları böyle bütünüyle değersizleştiren bir dil kullanma. Merhametli ol, onları her zaman affedici davran. Biz de hayatımızda ne kadar affedebiliyoruz acaba? Ne kadar birbirimizi kırmadan, incitmeden davranıyoruz? Hiç buraya dokunduğunuz oluyor mu? Şimdi düşünün, eşinize sinirlendiniz ya da çocuğunuza sinirlendiniz. Çünkü insanlar en yakınının canını çok acıtır. Dışarıda toplumsal bir kimliğe sahipsindir. Doktorsundur, hakimsindir, savcısındır. Kimliğinden dolayı saygılı davranırsın, ölçülü davranırsın. Ama gerçek özün, bütün şeffaflığıyla açtığın ailede bazen bu davranışlar olmuyor. Şiddet de oluyor, öfke de oluyor, aldatma da oluyor, bağımlılıklar da oluyor, alkol bağımlılığı da olabiliyor. Aslında gerçek şeffaflığını ailede gösteriyorsun. Şimdi sen ne kadar eşine hakaret edersen, bunları yaşatırsan, emin olun bir süre sonra hiçbir şekilde karşıdan ne saygı görürsünüz, ne sevgi, ne de düzelme, ne de iyileşme görürsünüz. Ben şey derim hep, aslında programla ilgili çekimler yaparken, paylaşırken, sanmak insanı ziyan eder. Değişecek sanmak, iyileşeceğini düşünmek, tekrar yapmayacağını bilmek, iyi bir dostumdu diye düşünmek, herkesi kendin gibi bildim sanmak. Bakın, sanmak duygusu aslında bizim hayatımızın öz noktasında. Merhamet, merhamet etmezseniz merhamet edilmez. Yani biz hep deriz ya, hani bu çok halkımızın içinde birbirimize çok, merhamet etmeyene merhamet de edilmez. Bu bir hadistir aslında. Bazen bir çocuk ödevini yapmaz, biz onu hemen kamçılar anne onu. Sen tembelsin der, sen çalışmıyorsun der, sürekli aşağılar. Kişi, ya senden hiçbir şey olmaz, bu kadar emek verdim der. Sürekli çocuğu o kadar kaygıya yükler ki o çocuk, bakın neler oluyor sonunda. Bize geldiği zaman özellikle seanslar, öğrenme güçlüğü var, yorgunlukları yaşar, aile içi stresini yaşar. Çocuk kendini geri çeker ailesinden, bağ kuramaz, sevgi yok, iletişim yok. Sonra çocuğunu kaybedersin. Bazen çocuk ağzından çıkan bir sözle bile hem hayatı değişebilir, iyi ya da kötüyünde. Hani derdi de söz vardır zehirdir, söz vardır şifadır. Bu eşler için de aynı durum geçerli. Şimdi eşine sen sürekli sen ilgisizsin demek, bir süre sonra eşinin ondan ilgi beklemesini göremezsiniz. Sürekli onursal olarak hakarete uğradığınız zaman hiç saygı görmeyi beklediniz mi? Gördünüz mü? Son zamanlarda birlikte geçirdiğimiz zaman azaldı. Ben özlüyorum seni demek, karşındakini bir uyarır. Der ki şikayet etmiyor, bak ilgisizsin demiyor. Son zamanlarda birlikte geçirdiğimiz zaman azaldı, seni çok özlüyorum. Birlikte zaman geçirdiğimiz günleri düşünüyorum. Öyle olduğu zaman kendimi daha mutlu hissettiğim zaman burada bir savunma da yok. Karşı tarafa açık bir iletişim sunarsınız. Şimdi Peygamber Efendimiz iletişim anlayışında bize ailelere düşen bir önemli bir ders vermiş aslında. Demiş ki bize, düzeltmek istediğimiz davranışla değersizleştirdiğimiz kişi aynı şey değildir. Çocuklarımıza sen kötüsün değil, biz uzmanlar deriz ki bu davranışın doğru değil diyebilmeliyiz. Bunları biz ailelere özellikle söyleriz. Eşimize demeliyiz ki sen böylesin demek yerine, bu davranışın beni çok etkiledi, beni çok üzdü. Bu duyguyu kaldıramadım ya da bu yüzden dolayı çalışamadım, uyuyamadım. Ya da şöyle düşünün, kendimizi de çok döveriz biz. Ben başaramam, ben yapamam, geç kaldım, herkes yaptı, yaşım geçti. Bakın sürekli kendimizi olumsuz telkinlerde bulunuz. Bunun yerine şöyle düşünün, ben bu konuda zorlandım. İşte bunları yapabilsem artılarını eksiklerini görebilirim. Bu yaş geldi ama herkes de başarıyor. Bir şeyde ben geç kalmış olmam bir şeyi değiştirmeyecek. Bazen hayatımızda okul okumak isteriz. İşte bana anneler gelir genelde. Hocam işte 35 yaşıma geldim, şimdi mi okuyayım? Ben dedim ki 35 yaş çok genç bir yaş. Sen kendini hangi yaşta hissediyorsun? Gerçekten hayatına zaman ayırabilecek misin? Sosyal bir alan ortama girebilecek misin? İnsanlarla iletişim kurmakta zorluk çekecek misin? Ya da şöyle, ailene çocuğuna zaman ayırabilecek misin? Eğer bunları yapabiliyorsan, başarabiliyorsan bence ilerle. Çünkü kişinin
ve kadının en büyük yatırımı kendine eğitim oluyor. Ne kadar eğitime ihtiyaç duyup kendini geliştirirse hem sosyal çevresi değişiyor, hem eşine karşı davranışları değişiyor, daha ılımlı olabiliyor. Çünkü sürekli evde olmak karşı tarafı kendi özgüvenini de yitiriyor. Çünkü kadın burada bütün gün sadece evde iş yapan ya da eşinin işlerini gören, bazen bana der, yani söylerler, hocam kendimi hizmetçi gibi hissediyorum. Onun ailesine hizmet etmekten kendi hayatımı kaçırdım diyor. Şimdi biz burada ona baktığımız zaman diyor ki hiçbir şey için geç değil. Sen yapmak ister misin? Sen gerçekten bu yolda emek vermek ister misin? Ya da sen bunu, bu yaşadığın şeyi, zorluklarını değil, o gün bitirmiş gibi düşün. Bugün üniversiteye başlayabilirsin, bir meslek öğrenebilirsin, bir kursa da gidebilirsin. Senin zihnindeki yapamam, edemem duygusu, işte dediğimiz o sanmak duyguları, aslında kişi kendi kendine önüne engel koyuyor. Belki eşi onu destekliyor, belki çocukları büyüdü, ona bakacak, yani o engelleri ortada yok. Ama kadın kendi zihninde o kadar engellemiş ki yapamam, başaramam, özgüveni o kadar zayıflamış ki kaygılarından dolayı adım atamıyor. Şimdi tasavvuf öyküler de var. Bize o kadar tarihten diyorum, yani mesela geçmişimizdeki hikayelerde anne babalarımızın öğütlerini de bunu çok hissederiz. Yunus Emre'nin de şiir dünyasında şöyle bir şey var, çok severim ben. Hepimiz de bunu biliriz aslında, böyle sosyal medyada böyle Mevlana'dan olsun, Yunus Emre'den olsun, Şems-i Tebriz'in sözleri döner. Hepimiz de aşinayız ama hayatımızda bunu taşımıyoruz. Biz sadece beğeniyoruz ve kabul ediyoruz. Çünkü doğru olarak kendi hayatımızı işliyoruz. Bize der ki Yunus Emre, gönül kırmamak, insanı incitmemek ve sözün sorumluluğunu taşımak önemli bir tema. Yani onun düşünce dünyasını tek bir cümleye indirmemek de mümkün değil. Şöyle düşünebiliriz. Sanmak duygusu çoğu zaman dilimizde böyle görünür hallerde. Ben şeyi çok severim, dil terbiyesi. Bir söz ağızdan çıkmadan önce 3 kapıdan geçebilmeli. Bunu bana babaannem çok söylerdi. Doğru mu, gerekli mi, faydalı mı? Yani kızım bir söz söylüyorsun ama yani bazen susmak da önemli. Her doğru bildiğin de söylenmez. Her doğru her yerden de söylenmez. Biz bunu şöyle nitelendiriyoruz. Açık sözlü olmak, dobra olmak, dürüst davranmak. Ama bu bizim hayatımıza her zaman fayda sağlamıyor. Bazen zarar da verebiliyor. İşimizi de kaybedebiliriz, ilişkilerimizi de kaybedebiliriz, karşımızdakini de kırabiliriz. Her zaman her şeyi bir anda söylemek yerine doğru yerde, doğru zamanda söylemek çok daha önemli. Gıybet konusu da var mesela. Bizim toplumumuzun en büyük sanmak. Yani sürekli birbirinin hakkında konuşmak, sürekli çekiştirmeye çalışmak. Bu bize aslında dil terbiyesinin gerekli olduğunu da bir şey. Bugün telefonlarımız, mesajlarımız, sosyal medya hesaplarımız bizim dilimizin uzantısı gerçekten. Söylediğimiz kadar yazdığımızdan da sorumluyuz. O kadar kolay konuşabiliyoruz ki, o kadar kolay eleştirebiliyoruz, yazabiliyoruz ama insanları tanımıyoruz. O olayın, hikayenin durumunu bilmiyoruz. Yani bazen şöyle düşünebiliriz. Sözümüz doğru olsa bile önemli olan onu söyleme biçimimiz. İyi bir insan yapacak mı bizi, yapmayacak mı? Her şeyi söylemek doğru değildir. Şimdi çocuğunuzun başarısı ya da başarısız olacağını bilirsiniz. Ama çocuğunuza yapamazsın, başaramazsın, sen zeki değilsin, aptalsın, sürekli aşağılarsan o çocuk başaracaksa bile başaramaz. Eşine de kıyaslarsan, mukayese edersen, eleştirirsen, işte maaşıyla, işiyle, mevkiyle, diğer insanlarla eleştirirseniz o evlilikten mutlu bir evlilik bekleyemezsiniz. Aslında dilinizden ne söylüyorsanız hayatınızda onu taşıyorsunuz, onu yansıtıyorsunuz. Bir öğretmenin mesela sınıfta bir yüz ifadesi olsun, çocukların öğretmenlerini seviyor olması, sevmiyor olması. Bazen çocuklar duygu yüz okur. Şimdi anne baba da öyle. Çocuğuna ne kadar söz söylerse söylesin, annesinin babasının yüzü ifadesine bakar. Alır onu, zihninde işler, yıllarca unutmaz. Bana geldikleri zaman biz tabii ki hep çocukluğuna indiğimiz için, bu klişe bir şeydir yani çocukluğumuz, ama hayat gerçekten bize bir insanla ilgili bütün net böyle kare görmek istiyorsak çocukluğunda yaşadığı duygulardır. Mutluluğu nerede hissetmiş? İlk acıyı nerede hissetmiş? İlk nerede eleştirilmiş? Onu en çok kim eleştirmiş? Ya da ilk şiddet ne görmüş? Annesinden babasından mı olabilir? Dışarıda zorbalık mı görmüş? Taciz mi görmüş? İstismar mı görmüş? Hırsızlık mı yapmış? Bize ipucu veren şeyler geçmişindeki çocukluğundaki yaşadığı şeyler. Şimdi anne baba o kadar çok çocuğuna ayna tutuyor ki biz şunu deriz mesela. Şimdi bir uzman olarak çocuk annenin yansımasıdır. Eğer anne kaygılıysa çocuğu da kaygılı. Eğer anne çok sinirli, çok böyle kontrollüyse çocuk da bu kez yapamama, başaramama duygusuyla daha kaygılı, daha stresli bir hale geliyor. O kadar birbirlerini yansıtıyorlar ki çocuğu yalnızlaştırırsınız. Çocuğa hakaret etmek, işte saçmalama, öyle şey olur mu? İşte böyle düşünülebilir mi? Bunu nasıl yapabilirsin? Şöyle düşünün, size sürekli aşağılayarak sürekli konuşan bir anne baba
o çocuğun özgüvenli olarak kendini ifade etmesi çok zor. Şimdi bizim için çocuk gelişimi açısından

Bu çok kıymetli bir şey çünkü bir çocuk yetiştirmekten ziyade bir insan yetiştiriyorsunuz. Sizin söz ve davranışlarınız örnek olmak zorunda. Tasavvufta da bizde öne verilendir, çocuklukta da yine biz çocuklukta en çok şunu aşılamaya çalışıyoruz, merhametli ol. Hepimiz deriz iyi çocuk yetiştirelim, merhametli olsun, vicdanlı olsun, işte güzel ahlaklı olsun diyoruz ama kendi ahlakımızı, kendi dilimizi, kendi duygu düşüncelerimizi ne kadar terbiye ediyoruz? Burada anne babaların düşünmesi gereken çok şey var. Aslında terapi şöyle bir şey, size bunlar hep yansımalı şeyler ama biz terapi aldığımız zaman meşakkatli bir yoldur. Bize gelen seanslar böyle bir seans, iki seanstan sonra olumsuz şeyleri biz sanki uzmanlar onlara yüzleştirdiğimiz zaman kabul etmiyorlar. Seansı yarıda bırakabilirler. Çünkü insana en ağır gelen şey hep sürekli söylediği şeyler doğru olur. İşte mesela der, çocuk çok küfür ediyordur. Anne babayı uyarırız biz. Baba bana şöyle der, bizim bu bizim töremizdir, adetimiz de böyledir. Bizim memleketimizde zaten hep böyle söyleniyor ki der. Şimdi ben babaya ne söyleyebilirim ki burada? Yani baba bunu normalleştirmiş, kabul etmiş, bir tabu haline getirmiş. Bunu çocuğuna söylediğin zaman o zaman sen onu eleştiren ve yargılayan biri gibi görüyor. Seni bir uzman olarak ya da bir doktor olarak görmüyor. Onu kişisel olarak eleştirdiğimi düşünüyor. Çünkü kendi öyle yapıyor. Yani kişi kendinden bilir işi deriz ya. Yine aynı durum geçerli. Şimdi biz şunu yapıyoruz. Çocuğuma nasıl örnek olacağım derken bazen ya kendi gibi yetiştirmek istiyor ya da babasının ona davrandığı kötü davranmışsa onun gibi olmasın diye daha zıt bir şekilde kuralcık, o kontrolcü yetiştirmeye çalışıyor. Şimdi ilişkilerde de böyle. Çift ilişkilerinde en çok yine ortaya çıkan bir mesele var, sanmak duygusu. Biraz şeyden gidelim, ilişkilerden gidelim. Çünkü danışanlarımla ya da dinleyicilerimden de bana bununla ilgili çok dönüşler oluyor. Şimdi hocam diyorlar ben artık mesela beni artık eşim sevmiyor diyor. Beni önemsemiyor, benden sıkıldı. Çift terapistlerine geliyorlar. Bu cümlelerin aslında arkasında bir ilişki sorunu var. Bunlar aslında hepsi ihtiyaçların karşılanmaması. Evlilik bir ihtiyaçtır. İhtiyaçların

dönüş, birbirinizi kabul etme ve dönüşüme çevirmektir aslında. İşte bir eşin eve geldiğinde sessiz olması tek başına sevgisinin bittiğini göstermez. Eşler böyle düşünüyorlar. İşte farklı sürekli iletişimden kaçması, görmezden gelmesi, sürekli telefonuyla ilgilenmesi o sizi sevmediği anlamına gelmiyor. İnsanlar bazen, şimdi bütün gün hepimiz aynıyız, çalışan insanlarız. Akşam geldiğimiz zaman bütün o yorgunluğumuzu ya telefon ekranı ya televizyonla ya da çocuğumuzla ilgilenerek geçiririz. Burada eşler istiyor ki bütün %100 benimle ilgilensin. İşte hatırımı sorsun, yorgunluğumu alsın, işte yardım etsin, çocukta yardım etsin. Sadece eve odaklı olsun. Bazen alan açmak lazım iki taraf için de. Hem kadına hem erkeğe. Sürekli ben diye istekte talepte bulunmak, işte sen yapmıyorsun, sen dinlemiyorsun, ben de söylersem dediğiniz zaman ilişkiyi yıpratmış oluyorsunuz. Biz aile ve çift terapisi perspektiften şöyle iletişime baktığımız zaman zor zamanlarda özellikle mesafe hissediyorum derler. Bu bizim de deyimsel bir hale geldi uzmanlara. Hocam biz aramızda çok büyük bir soğukluk hissediyoruz, mesafe hissediyoruz. Ben de diyorum ki bu soğukluk mesafe nedir sizin için? Konuşmuyoruz. Peki konuşmuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hocam susuyoruz. Peki neyi çözebiliyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece günleri geçiyorlar, takvimleri geçiyorlar. Mevcut alandan dolayı ya yemeklerde buluşuyorlar ya da hafta sonu alışverişlerde. Peki dedim bu evlilik mi ya da bu bir ilişki mi? Bu da bir süre sonra daha da yalnızlaştırır, daha da kopuk olur. O zaman neyi düşünmelisiniz dedim. Bazen iletişim de önemli. Ama işte burada merhamet dilini, şefkat dilini, ben dilinden ziyade biz diye konuştuğunuz zaman seviyorsanız altta dinaminiz yani o tuğlalarınız sağlamsa, kolonlarınız sağlamsa her şey düzelebilir. Aslında şöyle deriz yani gönlü olan ilişkiyi düzeltir. Senin gönlün var mı? Birbirini sevmeye, iyileşmeye gönlün var mı? Gönlü olmayınca ne yaparsanız yapın, ne kadar değişmeye çalışırsanız çalışın. Bir taraf kırıldıysa öbür tarafı onarmak çok zor oluyor. İlişkiyi de diğer taraf yüklendiği zaman da bu kez ilişki yürümüyor. Yani sakat gibi gidiyor. Bir 3 gün iyi, 2 gün kavga, 4 gün işte yine susmuşlar. Birisi ailesine gitmiş. Kopuk kopuk ilişkiler. O zaman araya mesafe dediğimiz bu olay girer. Mesafe girince kopuklaşmaya başlayınca anılar da birikmez. Anılar birikmeyince bu kez kusurlar daha çok gözükmeye başlar. O zaten ilgilenmez. O zaten hep böyle. Bakın hep zihninizde aslında sürekli sanıyorsunuz. Sanıyorsunuz, kuruyorsunuz, kuruyorsunuz. Sonra aylar geçiyor, barışıyorsunuz. Aslında barışma dediğimiz şey de şu, tükeniyorsunuz, düşünmekten tükendiniz artık. Ayrılamadığınızda bir yol buluyorsunuz. Ama zihniniz yine susmuyor biliyor musunuz? Mesela çok mutlu bir yere gidiyorlar, yemek yiyorlar. Bana hep anlatırlar seanslarda, hocam çok mutlu olduk. Yani görünüşte dışarıdan baksalar o kadar mutlu bir aileyiz ki. Ama ben hala bana işte 3 ay önce söylediği söz aklımda. Hala anneme ya da babama söylediği söz aklımda. Ya da bana rencide etti ya da beni değersiz gördü ya da beni yok saydığı şeyler aklımda. Yani o yemeği birlikte yemiyoruz hocam diyor. Aslında çözülmemiş işte orada sorun. O konuşulmamış, o kırgınlığın üstü kapatılmış. Günlük hayata devam edilmiş. O bir yerde patlar. Bu şey deriz, lastik gibi deriz. Hani bir yerde patlar. Ya da şöyle derim. Şimdi bir gömleğin düğmesini yanlış iliklersen baştan sonuna doğru yanlıştır bu. Onu bir yerde düzeltemezsin. Ne yapman lazım? En başa gelip tekrar çözüp tekrar baştan yapmak gerekiyor. Yani nereye gideceğiz? Yine en başa gideceğiz. Oturacağız karşılıklı, kırmadan, incitmeden, olayı çözmek için konuşacağız. İlişkilerde bu çok önemli. Evliliklerin devamı için hele ki şu anki dönemde bu dijital dediğimiz sosyal alanlı dönemde artık alternatiflerin de çok olduğu. İnsanların birbirinin eşten ziyade arkadaşlıkların da kurabildiği, evliliğe de ihtiyaç duyulmadığı düşünen bir yeni nesil de geliyor. Çünkü örnek alınacak aile kavramı kalmadı. İnsanlar hep olumsuz. Evlilik bakın bu da bir sanmak duygusu. Evliliğe olumsuz bakmak. Şöyle düşünüyor. Nasıl olsa boşanıyorlar, nasıl olsa ayrılıyorlar. Evlilikte de bir şey yok ki. Çocuk var, işte özgürlüğüm sınırlanıyor. İşte mesleğimi yapamıyorum. Bu yüzden evliliği düşünmüyorum. Hemen bir sürü kendi zihninde kurdu. Sen onu yaşamadın. Hayatında bir eş almadın. O ortamın ne olduğunu görmedin. Gördüğün şey ya ailen, ya çevreden gördüğün ilişkiler, arkadaşlıklardan gördüğün, izlediğin şeyler. Ama işte bunlara bakmak yerine ne yapacağız? Peygamber Efendimiz dönemine gideceğiz. İşte bize burada Kur'an, ayet, hadisler. Bunların hepsi bize örnek oldu. Örnek alacağımız şey burası. Biz tabanda evliliğimi nasıl inşaat etmişler, o evlilikler nasıl uzun sürmüş, birbirlerine nasıl davranmışlar, biz oraları örnek almak gerekiyor. Bazen işte sosyal medyadaki hayatlardan biliyorsunuz, geçen yayınlarda da bahsetmiştim. İnsan hayatını böyle sadece parçalarını gösteriyor yani sosyal hayat. Buna rağmen insanlar sanıyor ki bu parçalar bütün hayatın özeti. Yani insanlar hep mutlu. Bak bu da bir sanrı. Yani diyorsun ki sürekli sanıyorum.
Öyle bir

şey yok. Yani o insanlar sürekli mutlu fotoğraf paylaşmaları onların hiç üzülmediğini göstermez ki bize. Birinin sessiz olması hayatının kötü olduğunu da göstermez. Birinin başarı paylaşması bütün gününün başarıyla geçtiğini göstermez. Mesela ben bilim uzmanı oldum. İnsanlar tarafından sürekli takdir görüyorum. Güzel yazılar yazıyorlar. Ama benim bütün günüm eminim öyle geçmedi. Mesela o gün mesela çok üzüldüm. Çok ağladığım bir şey oldu. Yani günlerce ağladığım geçim. Diyorum ki bazen başarılı oldu. İnsanlar beni tebrik ediyor, işte takdir ediyor, övgüler yazıyor ama ben çok mutsuzum. Günün içerisinde budur yani. Hayatımız şey geçmez. Bütün gün takdir edilmezsiniz. Kendi iç dünyanızda da sizin yaşadığınız şeyler var. Sorumluluklarınız var, işiniz var, aileniz var, çocuklarınız var, ilişkiniz var. Her ne olursa olsun bir bütün olarak görmeyin. O gün o parçası düzgün. Bir insan sporda çok başarılı oldu değil mi? İnsanlar sanıyor ki bunun 3 gün 5 gün bakın. 3 gün 5 gün sonra tekrar sıradanlaşıyorsunuz. Bir şarkı çıkıyor, popüler oluyor, müzisyen parlıyor ama bakın sadece bir zaman. Bir süre sonra unutuluyor. Burada kıyaslamadan bahsetmiyorum. Bazen deriz ki onun hayatı çok güzel, benimki değil. Biz bunu çok söyleriz. İşte onlar böyle yaşıyor, biz böyle hiçbir zaman yaşayamayacağız. Nereden biliyorsun? Bir kere bu biraz da kadere inanmak, Allah'a güvenmek o kadar önemli ki bunu demek bence şükürsüzlük. Benim ziyade değil, bana göre şükürsüzlük. Çünkü bilmiyorum yarının ne olacağını, bilmiyorum hayatının bana ne getireceğini, bilmiyorum. Ben yatırım yapıyorum, ben şükrediyorum, işte ben duamı ediyorum, elimden geleni gayreti gösteriyorum, çabalıyorum, gerisini Allah'a bırakıyorum. Sen burada geleceğini görmeden, bilmeden sanki hayatında hiç mi hayır görmedin, hiç mi güzellikler görmedin? Bütün düşünceni ben zengin olamam. Tamam, belki maddi olarak zengin olamazsın ama sağlık olarak zengin olursun. Belki sağlıksal olarak imtihandaysan ailen tarafından belki zenginsin. Annen baban yaşıyorsa iyi bir ailede büyütürsün, en büyük zenginlik budur. Sağlığın yerindeyse en büyük zenginlik budur. Yani sağlıksal dedim sadece hastalık da değil. Senin elin kolun ayağın varsa görebiliyorsan duyabiliyorsan bu çok büyük bir zenginliktir. Bakın ben özel eğitimli çocuklarla çalışıyorum. Her bir anın, saniyenin kıymetini, değerini o kadar ölçülerek seanslar yapıyoruz ki bizim için belli bir süre içerisinde anne baba sizden çocuğuyla gelişimiyle ilgili bir şey bekliyor. Yani bir şey değişti mi, iyileşti mi, iyi olacak mı? Bakın dua ile bekliyor. Şimdi bu kadar hayatın içinde, bugün Gazze'yi görüyorsunuz, bugün Pakistan'ı görüyorsunuz. Ne kadar sorunlar, dünya savaş halinde. Ben bugün diyorum ki neden benim hayatım böyle? İşte benim neden bu yok, neden evim yok, neden arabam yok ya da neden benim arkadaşım o tatile gidiyor, bunları düşünüyorsunuz. Bakın bunları düşünmek bence insanın kendi kıyametidir diye düşünüyorum ben. Biraz bir sorgulayak ya, sadece kendi hayatın yok, sosyal bir hayattan da sorumlusun. Bütün çocuklardan sorumlusun bence. Bütün hayvanlardan da sorumlusun. Ben bu dünyaya sadece kendim için mal mülk edinmek için gelmedim ki. Her şeyiniz zekatını vermek zorundasın. Hayatının içerisinde ilminin olsun, kazancının olsun. Ama bencilliktir bu. Sadece ben duygusu bencilliktir. Bazen insanlar birbirlerinin hayatlarının içindeyken de bencil davranıyorlar. İşte çiftlerin de en büyük birbirine yaptığı şey bu. Peygamber Efendimiz bize der ki insanlarla iletişimlerde özellikle bir duruma çok böyle dikkat çeker. İşleri der ki kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. O kadar yeterli ki bu. Çok uzun uzun cümleler anlatmaya gerek yok aslında. Bakın bize dediği en kısa şey kolaylaştırın. Evliliği kolaylaştırın der, zorlaştırmayın der. Yani hayatınızda her şeyi böyle müjdeleyerek söyle, nefret ettirmeyin der. Bu duygular bize hadisler verilen, işte bunları örnek almalıyız. Bazen karşımızdaki insanın davranışını yorumlarken hiç aklıma böyle hiç açıklama alanı bırakmıyoruz biz. Hemen suçluyoruz, hemen yargılıyoruz. Bir hata yapan kişi sen hep böylesin diyoruz. Bakın en ufacık tartışmalarda. Anne baba arasında bırakın yani bu çocuğunuzla annesi arasında anne ilk denen cevap mesela verilir. Sen hep böylesin anne, sen hep böyle yapıyorsun. İşte sen bana yalan söylüyorsun, sen bana söz verdin yapmadın. Hep suçlayıcı değil. Çocuk suçlayıcı değil, anneden öğrenir. Eşler de birbirine suçlayıcı davranışla birbirini ölür. Hatta şöyle olur. Mesela 5 yıl 10 yıl sonra evlilikler de karı koca birbirine benzer. Dil hitabı da benzer, oturma şekli de benzer, beslenme şekli de benzer. Çünkü insanlar birbirine aynıdır. Birbirinize nasıl davranırsanız hayatınız boyunca da birbirinizin yansıması oluyorsunuz. Bu hem çocuğunuza karşı hem çevrenize karşı o kadar etkili bir şey ki. Bazen şu da var. Bu davranışım şöyle diyebilirsiniz mesela. Bu davranışım beni incitti. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bu iki cümleyi kurmak o kadar basitken, o kadar suçlayıcı diller, o kadar birbirine küsmeler, evler ayırmalar, inatlaşmalar, günlerce aradaki suskunluklar, kavgalar günün sonunda hiçbir şey çözmüyor. En sonunda işte terapiste başvururlar ya da bize gelirler aile çift terapiste. Biz de ona aynı şeyi söyleriz. Neden sorunu çözmek yerine birbirinizi sürekli suçluyorsunuz?

Neden sürekli birbirinizin kusurlarını, hatalarını odaklanıyorsunuz? Neden yapmıyor? Mesela zihin okumak var. Eşim böyle düşünüyor, böyle yapıyor. O böyle düşünüyor. Hayır, öyle düşünmüyor. Bırak alan aç. Bırak bir dinle. Gerçekten ne hissediyor? Sana kızdı mı? Yani kızdığını bile dinlemek istemiyor. Kendi kusurlarını görmek istemiyor. Ya da rahatsızlıkların. Eşi ondan rahatsızsa, rahatsız olduğu şeyleri dinlemek istemiyor. Hep ben haklıyım. Benim dediğim olmalı. Böyle kabul etmeli. Böyle olursa ya da ben onu düzeltmeliyim, değiştirmeliyim diye bak. Kimse kimsenin rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Ben bunu çok söylerim mesela. Gün içinde de çok söylerim. Bir ilişkide bir eşinizin, kadın ya da erkek olsun, birbirinizin rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Birbirinizin psikoloğu değilsiniz. Kimsenin annesi, kimsenin babası değilsiniz. Erkek erkek olduğu gibi kendi olgunluğu içinde, kendi fıtratında olmalı. Kadın kadın gibi davranmalı, kadın fıtratında olmalı. Erkek kadınlaştığında, kadın erkek olmaya çalıştığında orada bir denge olmaz, orada bir ilişki de olmaz. İşte biz burada neyi örnekliyoruz diyor mu sürekli? Peygamber Efendimizin hayatlarına bakacağız, eşlerinin hayatlarına bakacağız, birbirlerine davranışlarını örnek alacağız, sünnet alacağız ki kendi hayatımıza tertip düzen içinde bakacağız. Bize bu çok örnekleyicidir ama biz bunu hep duymazlıktan geliyoruz özellikle. Bazen de şöyle düşünürüm ben. Tasavvuf öyküleri dinlemek gerekiyor. Hani böyle akşam sohbetleri olurdu eskilerde. Böyle namazlardan sonra çocukluğumdan hatırlarım. Ben dedem müezzindi. Anneannemdi. Hafız bir hanımefendiydi. İkisinin arasında büyümüş biriyim ben yaz tatillerinde. Fark ettiğim şey birbirlerine mesela işte Gül Hanım derdi. Ahmet Bey diye konuşurlardı. Ben derdim ki 105 yaşında öldü ikisi de. Derdim ki insanlar birbirini nasıl bu şekilde beyli hanım da gülerdik hatta biz torunlar arasında birbirlerine bey diyorlar. Ben onu şimdi fark ediyorum. Bugün 40 yaşındayım. Dönüp baktığın zaman birbirine saygı duyduğun zaman mesela anneannem çok uzaktan onu geldiğini görünce hemen sofrayı hazırlamaya çalıştı. Ahmet Bey acıkmıştır derdi. Yani 95 yaşında bir kadının koşarak kalkıp mutfakta saygı göstermesi, o gelmeden yemek yememesi o kadar terbiye almışım. Yani ben 8 yaşında bunu görüp örneklediysem bu benim zihnimde bir iz bırakmıştır. O kadar değil mi? Bir şey, ben hep böyle düşünürüm. Bir evliliği böyle düşünmüştüm. Mesela birbirine saygı duyulan bir yer. Çünkü ben öyle gördüm. Ya da nereden gördüm? Anneannemle işte dedemle gördüm. Kafamda bunu düşündüm. Ama hayat bize bunu bazen göstermiyor. Bugün dijital ortamda bu çağdayken bunu görebiliyor muyuz? Şimdi anahtarla erkekler eve giriyor. Kadınlar saygı duymuyor. Eşi gelmiş mi, gelmemiş mi? Günlük hayatın içinde kıyafetlerine bile özen göstermiyor. Kendine özen göstermiyor. Sonra saygı bekliyor. Karşılıklı sevgi bekliyor. Sonra eşim benimle ilgilenmedi diyor. Acaba ilgilenmek için de karşılıklı

Kavgalı, gürültülü bir ortamda büyüyen bir çocuk işte bu değerleri göremiyor. Bunu göremediği zaman da katılaşıyor. Katılaştığı zaman da kötü bir insana dönüşüyor. O zaman yaptığımız davranışlar, eylemler, sözlerimler o kadar önemli ki hayatımızda. Bazen buna da bakmamız gerekiyor. Şimdi sizlerle kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar devam edelim.

Sevgili dinleyiciler, tekrar beraberiz. Programın sonuna doğru yaklaşırken bu gece sanmaktan konuştuk. Çok da güzel akışta gittik. Çok da hızlı ilerlemişiz. Belki de programdan yanımıza alacağımız en kısa cümle şu olsun istiyorum sizlerle. Bilmiyorsam sormadan hükmetmeyeceğim. Çünkü bazen bir ilişkiyi kurtaran şey büyük bir fedakarlık değil. Küçük bir alan açmak. Bazen yıllarca taşıdığımız bir kırgınlığın altında yanlış anlaşılmış tek bir cümle de vardır. Bazen bir insanı kötü zannederiz, sonra onun hikayesini öğreniriz ve bazen kendimizi bile yanlış tanırız. İşte izi kalanlar insanın insanda bıraktığı izi konuşmaya devam edecek sizlerle. Ben Pınar Bilecen, Hedef Radyo 91.8'de her cuma 21.10'da yeniden sizlerle buluşmak üzere. Kendinize, kalbinize ve birbirinize iyi bakın.

0: Pınar Bilece'nin hazırlayıp sunduğu İzi Kalanlar programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta.

0: boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle
1: ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Yine anlatırlar. Vaktiyle Bağdat'ta 5-6 tane yetimi olan ve geçimini iplikçilikten sağlayan çok saliha bir dul kadın varmış. Geceleri kaim, gündüzleri saim geçen bu saliha kadın, yaşlanıp da bu işler kendisine zar zor gelmeye başlayınca, "Ey her şeyleri Kadir Mevla, varsın birsin, ne diyeceğimi de bilirsin. Görüyorsun ve biliyorsun ki ben bir dul kadıncağızım. Kocaldım, pire oldum. Yaşlandım, yoruldum, mırıldım. Her şeyde bir hayır vardır elbette. Amenna. Tabii ki hayır. Elbet hayır ama bende hayır kalmadı ya Rabbi. Bu yavruları artık sen kayır diye niyaz ettiği günlerden bir sabah. Ve sabahın erken saatlerinde pazara iplik satmaya giderken Geylani Hazretlerine rastlamış bu kadıncağız. Ve hemen el pençe durup Hazreti Selam niyazı yapınca dergahtan dervişleriyle birlikte sabah namazından çıkan Geylani Hazretleri kendilerine selam niyazı yapan kadına "Sabahı şerifler hayırlı, hayırlı rızıklar gele. Sabah sabah nereye böyle saliha bacım?" demiş. Elindeki torbada 600 dirhem ipliği bulunan kadın, "Nevale kopartmaya gidiyorum pazara sultanım. 600 dirhem ipliğim var. Onu götürüyorum pazara." deyince Geylani Hazretleri, "Sen ipliğini pazara çıkarma bacım. Hele bir çıkar bakarım torbandan şu ipliğini. Onu biz alalım, biz satalım senin yerine bu kez." demiş. Altı yetime bakan kalender kadıncağız, "Kerem edersiniz sultanım." diyerek torbadaki 600 dirhemlik iplik yumağını çıkarmış ve hazrete vermiş. Geylani Hazretleri kadından aldığı iplik yumağını elinde şöyle biraz evirip çevirdikten sonra

Sen evine dön bacım. Bunu bir satarız diyerek elindeki yumağı dergahın damına fırlatıvermiş. Ve tam o anda havadan büyük bir kuş salınarak gelip dergahın damına atılan yumağı pençeleriyle almış. Ve ondan sonra da oradan uzaklaşıp gitmiş. Bu ani durum karşısında hem kadıncağız hem de dervişler isteseler de istemeseler de biraz şaşkınlığa varmışlar. Bir haftalık emeğin bir anda kaybedildiği endişesiyle yaşlı kadın, "Ay ay, bu ne hal ya sultanım, bu nice latife!" diyerek hafifçe mırıldanmaya başlamış. Tabii ki Geylani Hazretleri, "Melul olma ya bacım, ipliğini satmaya gönderdim. Hele bekle satılsın, ol vakit gelip bahasından alırsın. Sen evine dön nimdi. Endişeyi bırak, zuhurata bak" deyince, kadıncağız artık daha fazla üstelemeden dönmüş evine gitmiş. Olayın bundan sonrası bir iki paragrafta olsa orijinal metinden şu şekilde aktarılıyor. Orijinal metinden geçişle. Kadıncık dönüp gitti. Bir haftadan sonra yine Hazreti Şeyh katına geldi. Ve Hazreti Şeyh, "Ey dur bacım eylen, geciktin. Var yarın gelesin." Kadıncık yine kalktı ve eğdirdi. "Bu nice latifedir. Benim ipliğimi götürdü ve dama attın. Oğul kuş aldı, anı yuvasına götürdü. Artık ola eleme gire" dedi. Kadıncık hala daraldı ve dervişlere biraz sertlendi. Dervişler dedi, "Sabret kadın, seslenme, zira bunda bir hikmet vardır. Birkaç gün sabrıyla gör nice şeyler olur." Ve kadıncık döndü geri gitti diyor. Kadıncağız böyle söylene söylene gittikten sonra birkaç tüccar gelmiş dergaha. Ve Geylani Hazretleri ile görüşmek istediğini söylemişler ve destur işlemişler. Hazret, "Hemen getirin" demiş. Tüccarlar bezirgandan içeriye girince Gavzi Geylani Hazretlerinin ellerine ve ayaklarına kapanmışlar. Demişler ki, "Ya sultan, devleti himmetinize her zaman ihtiyacımız var sultanım. Arzu şükranımız payan ola" diyerek Hazret'in önüne 1000 altın koymuşlar. Bezirganlar dışarı çıkınca dervişlerden biri dergahın avlusunda onlara, "Merakımı bağışlayın efendiler. Bizim anlayamadığımız bir şeyler oldu ha. Acaba bu 1000 altının hikmeti hüdası nedir?" diye sormuşlar. Bunun üzerine bezirganlar şöyle anlatıyor. "Bizler deniz ticaretiyle uğraşıyoruz. Geçenlerde bir yelkenliyle denizde açıldık. Deryanın ortasında öyle bir fırtına koptu ki geminin yelkenleri parça parça oldu. Denizin ortasında naçar kaldık. Kaptana dedik ki, 'Kaptan, sonumuz ne olacak?' Kaptan, 500-600 dirhem ipliğimiz olsaydı yelkenleri yamar, diker yolumuza devam ederdik. Ama maalesef 1 dirhem bile ipliğimiz yok. Ne yapacağız bilemiyorum, işimiz Allah'a kaldı" dedi. Bize belli etmemeye çalışıyordu ama kaptanda epey karamsardı. Bizler ne yapalım ne edelim diye dönüp dönüşürken Gavs-ı Azam Hazretleri aklımıza geldi. Biz dedik, Hazretimizi gönül yoluyla ona iletebilsek o canipten evvel Allah'tan mutlaka bir yardım gelir diye düşündük. Ve ondan sonra içten içe ve dışarıya da aynı şekilde, "Ya Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani, ya Hazreti Gavs-ı Azam, ya Hazreti Kutbu Semadani, ya Hazreti Bazileşhed, ey Gayb Şahani, ey Gayb Kartalı, biz perişanız. Yardıma ihtiyacımız var Gavs-ı Geylani, bize himmet et, medet ya Gavs-ı Azam, medet!" diye bağırmaya başladık. Ve o anda diyor, büyük bir kuş saldı üzerimize ve önümüze bir ip
ilk yumağını bırakıp gitti.

İşte biz o iplikle yelkenleri yamadık. Ve ondan sonra da yolumuza devam ettik. Onun şükranesidir bu altınlar. Vezirganlar hikayesini anlatıp gittikten sonra ertesi gün kadıncağız yine gelince Geylani Hazretleri, hoş geldin bacım. Birkaç gündür dağlandın ama şimdi artık bolardın. İpliğinin bahası geldi. Al sana 1000 altın deyince kadın o kadar çok sevinmiş ki ve artık gerisine sistahlı güledi. İşte böyle. Böyle şeylere akıl sır ermiyor değil mi dostlar? Apayrı bir muhabbet bu. Apayrı bir sevgi bu. Ve teslim olmak. Büyüklerin işlerine hiçbir zaman akıl sır erilmez. Bazı şeyler aşar gider. Ve ondan sonra da onlar oturduklarında, etrafa baktıklarında bir anda Allah-u Teala'nın izniyle birçok perdeler kalkar önlerinden. Ve himmetleri birçok yerlere erişir. Gönül dostlarını anlamak çok zor. Hani Mevlana Hazretleri diyor ya, Mevlana'yı anlamanız için Mevlana olmanız gerek diye. Zannedersem Gavs-ı Geylani'yi anlamak için de bir Gavs-ı Geylani olmak gerekir. Allah-u Teala inşallah onun hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Gönül adamlarına akıl sır ermez. Onların her işlerinde muhakkak ki Allah-u Teala'nın izniyle bir hayır vardır. Çünkü onlar şeriattan bir dirhem dahi ayrılmazlar. İslam'dan bir dirhem dahi ayrılmazlar. Her şey Allah-u Teala'nın izniyle olur. Ve Allah-u Teala onlara çok şeyler ikram etmişti. Çok. Ay. Tasavvuf literatüründe anlatılır ve birçok okuyan kişiler de bunu bilirler zaten. Okuyanlar daha bilir. Çünkü Allah-u Teala hakikaten sevdiklerine çok büyük ikramlar vermiştir. Tasavvuf penceresinden görmek ve anlamak lazımdır. Böyle şeylere içinizde belki farklı pencerelerden bakan insanlar olur ise sakın yorum yapmasınlar. Dedik ya, Gavs-ı Geylani olmadan anlamak çok zor. Tabii ki anlayanlar da sadece o ikram ile Gavs-ı Geylani'yi anlama ikramında bulunanlar ise elbette ki mübareğin Hazret'in birçok menkıbelerinden dinledikleri şeylerle kalplerini hoşnut kılan insanlardır. Hani bir gün Hristiyanlar geliyor, diyor ki sizin dininizde bilmiyoruz ama bizim dinimizde bizim başımızdaki önderimiz, peygamberimiz dua etti, ölüyü kaldırdı. Ya Gavs-ı Geylani, madem öyle o kadar çok kerametin anlatılıyor insanlara, sen de ölüyü kaldır da inanalım dediklerinde, Gavs-ı Geylani buyurun siz seçin demişti hatırlarsanız. Hangisini istersiniz? Onlar çok önceden ölmüş ve vefat etmiş olan çok eski tarihler öncesinin bir papazın mezarını göstermişlerdi. İşte tasavvufun bu boyutunda aynen şöyle anlatılıyor o an. Diyor ki sizin peygamberiniz bizim de peygamberimizdir. Nasıl dedi de kalktı dediğinde kum bi iznillah dedi, Allah'ın izniyle kalk dedi ve diyor ondan sonra kalktı. Peki diyor Gavs-ı Geylani Hazretleri, bizler aciz kuluz. Kum bi izni diyor. Kum bi izni. İzninle kalk. Çünkü o ikramı veren onun Allah-u Teala'dır. Ve ondan sonra da diyor Gavs-ı Geylani Hazretleri öyle der demez kum bi izni deyince diyor topraktan birden kalktı. Allahu Ekber. Tabii ki sakın farklı yerlerdeki dallar atlamayın. Büyüklerin işlerine akılsı ermez. Allah-u Teala dilemedikten sonra bir yaprak bile oynamaz. Gavs-ı Geylani Hazretlerine çok ikram etmiş ya.

Ve ondan sonra da kalk dediğinde de kalkıyor işte. Emrine şükürler olsun. Geylani Hazretlerinin gönül abdesti sağlam müritlerinden biri olan Çoban İsmail diye bir zat vardı. Bir cuma günü Bağdat'a inmişti Çoban İsmail. Hacılığı, hocalığı, okuması yazması olmayan Çoban İsmail, şeyhini ziyaret ettikten sonra birlikte cuma namazı için camiye gitmişlerdi. O gün de olacak ya, artık mazereti her neyse, İmam Efendi camiye gelememiş. Cuma'nın ilk sünneti kılındıktan sonra Rasul Geylani Hazretleri Çoban İsmail'e "Haydi bakalım İsmail Çoban" demiş. "Bugün hutbeyi sen irade eyle." Geylani Hazretleri böyle ferman edince Çoban İsmail bu konularda en basit bir bilgisi ve becerisi olmadığı halde eyvallah deyip minbere hemen çıkmış. Çünkü neden? Teslimiyet var. Ve öyle bir hutbe irad etmiş ki artık cemaat mest olmuş. Cuma'dan sonra İsmail'in durumunu bilenler hayretler içerisinde kalmışlar. Demişler ki, ya Çoban İsmail, senin okuman yazman yok. Bu nasıl böyle şey oldu dediğinde Çoban İsmail aynen şöyle diyor, bilmiyorum demiş. Olan oldu işte. Hazretler himmet gelince olmayan onu veriyor. Hazretin emriyle minbere yönelince 18 bin alemin diyor ilmi önüme açıldı. Ve ondan sonra da diyor ben bu mükemmel hutbeyi yaradım. Zor değil. Büyüklerin işlerini akıl sır ermez. Emrine şükür. Gönül abdestiyle Yunus Hazretleri'nin aynen şöyle diyor. Cümle alem halkına bir gözüyle bakmayan halka müderris ise hakikatte asidir. Dizelerinde dile gelen gerçeği hakkıyla yaşayabilenlere özel bir abdesttir ki mahlukatı Allah'ın ilahi takdiriyle gerçekleştirilmiştir. Onun için diyor ki kafandan ve kalbinden kim hakkında olursa olsun en basit bir hinlik, menfilik geçirdiğin an en azından diyor gönül abdestini bozmuş olursun. Gönül abdesti ehli tasavvuf için çok önemli bir şeydir. Beden abdesti elbet farzdır. Hadesten taharet, necasetten taharet elbette farzdır ama eğer gönül abdesti bozuk, salt beden abdestiyle içini arıtmazsan ve için bozuksa o zaman tasavvufta eyvah diyorlar sana. Denizde yüzen ağzı tıpalı necaset şişesine benzersin diyor büyükler. İçi necaset, dışarısı pak. Nerede, ne zaman, hangi şartlar içinde olursan ol, kafandan ve kalbinden hiç kimse ve hiçbir şey hakkında aleyhte bir şey geçirmemelisin. Gönül arş-ı rahmandır. Arş-ı Rahman'ı kirletmenin, kafa bozmanın, kalp bozmanın bedeli de çok ağırdır. Onun için çok dikkat etmek gerekir. Anlamadığımız veya bilemediğimiz veya idrak etmekte zorlandığımız şeyler olursa fazla kafa yorma. Evet, yine menkıbeler anlatılmaya devam ediyor. Onlardan bir tanesi, tabii ki teslimiyet halinde büyüklerin işleri de çok farklı olur. Onların gönüllerinden geçenler, gönüllerinde olan şeyler de çok ayrı, farklı farklı. Gelani Hazretleri evlilik sonrası hayatında evladı yelden söz ederken şöyle anlatıyor kendi ailesi ve çocukları noktasında. Ne zaman bir çocuğum olsa onu elimle tutar ve bunu ölmüş kabul ediyorum der ve kalbinden çıkarırım. Sonra o çocuğa bir şey olursa onu zaten ölmüş kabul ettiğim için tesir olmazdım diyor. Ne demek bu sizce dostlar? Yani çocuk çömlek veya evladı ya sevmemek mi yani ona benzeri şeyler mi? Hayır değil. Yani maddesel bağımlı anlamında mı? Madde noktasında mı? Hayır. Çok başka bir şey bu. Her şeyin sevgisini yerinde ve sahibinde toplamak. Mesele burada işte. Evlad-ı yel sevgisini sahibinde tevhid edemezseniz gizli şirke düşersiniz. Ve bu bir tür putperestlik olursunuz. Yüzyıllardır pek çok insan farkında olmadan mala, mülke, makama ve evlad-ı yale tapıyor farkında değil. Mala mülke tapıyor ayrı bir olay. Evlad-ı yale tapmak ne demek? Öyle bir şey ki çocuğunu öyle bir hale getirmiş artık öyle bir sevgisi, öyle bir muhabbeti var. Her şeyde şu çocuğum, çocuğum, çocuğum veya kızım, kızım veya oğlum, oğlum, oğlum. Farkında olmadan işte
onu farklı bir yere getirmiş. Sevgi bu. Yani sevgi farklı bir şekilde tapınma haline gelmiş. Evladı iyel sevgisini sahibinde toplayabilirseniz o sevgide her şeyi ve herkesi sevmiş olursunuz. Asıl sevgi budur işte. Sevgisi sahibinde tevhid edilemeyen evladı iyel puttur. Bunu çok dikkat etmek lazım. Sevginin kıblesi kalptir. Ve kalp vücudun Kâbesidir. Kâbe Beytullah'tır ve Beytullah'ta masiva bulundurmak Kâbe'yi putlarla doldurmak gibidir. Hatta şu gibisi de fazladır, daha da beterdir. Kalp Allahu Teala'nındır ve öyle bilmek gerekir. Kalpteki putlar temizlenmeden kalp tasfiye edilemez. Muhakkak ki onlar temizlenecek ve ondan sonra da gönül tamamen Allahu Teala'ya teslim olacaktır. Bir gün anlatılıyor. Gavs-ı Geylani'nin kendi özetinde, menkıbesinde güzel bir eseri var Gavs-ı Geylani'nin. Mirkat-ı Merakibi ilmi lecünnü fî menarikribi Abdülkadir Geylani'de. Diyor ki oradan aynen. Vakit olur idi ki Hazreti Şeyh'in dersi ve meclisi ve vaazı olduğu gecelerde evladı zuhur ve ünas aslında yani oğlan veya kız çocuklardan birisi vuku bulur idi. Bir olay olmuş, vefat etmiş Gavs-ı Geylani'nin çocuklarından. Hazreti yine ol mevcute devam ve kürsüde suhut ile yani kürsüye çıkıyor ve nasa insanlara vaaz ve nasihati tebliğ ahkam ayadı ve meşgul olurdu diyor beyan ederek. Vaaz ederdi diyor. Vaaz etti. Vefat etmiş çocuğu o anda diyor Gavs-ı Geylani devam anda diyor yani hutbede yine vaazına devam ediyordu. Meyyitin gasl ve tekbir umuru işleri ikmalden sonra diyor meclise getirirler. Evladını diyor, Gavs-ı Geylani'nin evladını, gasl işlemleri yapılmış, işte kefenlenmiş, hazırlanmış ve ondan sonra meclise getirmişler, bulunduğu meclise. Bade, yani sonra diyor, Hazreti Kürsü'den nüzulünde yani indiğinde, ondan sonra diyor, iniyor, indi ve ondan sonra diyor, salatını eyledi. Ya, ondan sonra indi. Yani olaylar o kadar ki evladı ölmüş, ama diyor kürsüdeki hizmetini yarım bırakmamış. Hizmetine devam etmiş. Ondan sonra da vaazın nasihatını, sohbetini yaptıktan sonra inmiş. Ondan sonra orada diyor çocuğum diyor gasıl işlemlerini hazırladılar, getirdiler. Ondan sonra diyor namazını kıldı diyor, hazırlatıyor. Elhamdülillah. İşte büyüklerin işlerine akılsız ermez. Aynı şeyde zaten zamanında belki yakından bilenler veyahut da onları okumuş olanlar vardı. Gönenli Mehmet Efendi de vardı. Aynı şekilde diyor. Küçük yaşlarda da ki diyor kızı Kerimesi Sacide, Allah rahmet eylesin, vefat ettiğinde Gönenli Mehmet Efendi de böyle yapmış. Dersine devam etmiş ve dersten sonra diyor çocuğunun cenazesine gitmiştir. Bu tabi büyüklerin işlerine akılsız ermez. Teslimiyet dedik ya, işte gönül Kâbesi'nde her şeyi geriye koymak, işte evladı yeri de arkaya atmak budur diyor. Öyle illaki hizmet ve rıza-ı ilahi. Her şeyin başı rıza-ı ilahi. Ondan sonra gerisi. Ömrüne şükürler olsun ya Rabbi. Hayır ve şer her şeyin Allah'tan olduğuna imanı bulunan kavi Müslüman, halkın dengesizliğinden fazla etkilenmez. Her şeyi ve herkesi kendi diyarında, kendi yaratılış gayesinde, doğrultusunda idare eder. Gavs-ı Geylani Hazretlerine göre halkın cefasından etkilenmemek iyi hululuğun neticesidir. Hayatın artılarının da eksilerinin de haktan olduğunu bilen insanlar densizler ve dinsizlerle yarışan taşkınlıklara girmezler. Geylani Hazretlerine göre Allah için haline sabreden fakir şükreden zenginden daha değerlidir diyor. Haline şükredebilen fakir, şükreden zenginden ve sabreden fakirden daha kıymetlidir. Hem şükreden hem de sabreden fakir ise hepsinden çok çok daha faziletlidir. Bu sohbetleri bizlere nakleden Şahrani Hazretleri diyor ki, Geylani Hazretleri bu sıralamayı yaptıktan sonra

hem de sabreden fakir ise hepsinden çok çok daha faziletlidir. Bu sohbetleri bizlere nakleden Şahrani Hazretleri diyor ki, Reylani Hazretleri bu sıralamayı yaptıktan sonra biraz durdu ve biraz güzel bir yakının, güzel bir dostun olsun. Yapma bunu, şekvaya düşme. Asıl mesele şikayet yolunu anlatılan şey değil, şikayetin kendisidir. İşte bunu yapmamalısın. Rabbin sana arzu edip gönderdiği bir bela için ve bu sebeple sende husule gelen fiil tecellisi için onu itham etme. Daima şükür isaret. Sana gelen bela halini salmak için halka dayanma. Başına gelen marazları, sıkıntıları, halleri boş sanma. Onlar senin için birer temizleyicidir. Naz onaları başka bir anda, farklı bir şanda, aynı konularda şunu da söyledi. Hazreti, herhangi biriniz bir belaya düçar olursa, önce kendisi güç ve gayretinle salmaya çalışsın. Bunu kendi imkanlarıyla başaramadığı takdirde etrafa ve ümareye müracaat etsin. Bunu da sonuç vermezse, hak kapısında münacaata başlasın. Eğer duasına tez vakitte cevap gelmezse, sakın bıkıp usanmasın. Mecalenin son damlasına kadar duaya devam etsin. Bu durumdaki bir insan, sebepler faslını tüketerek ruh haline geldiği zaman, sadece hakkın fiilini görmeye başlar ve muvahit olur. Zaruret içinde görmeye başlar ve muvahit olur. Zaruret içinde kazanılmış bir muvahitlik olur bu. Ondan sonra da artık kesin olarak bilinir ki hakikatta fail yalnız Allah'tır. Allahu Teala kendisinden bizleri ayırmasın inşallah. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Allahu Teala sevdiklerinden bizi ayırmasın inşallah. Önce Allahu Teala'yı incitmekten, sonra da Gavs-ı Geylani'yi incitmekten yine Allahu Teala'ya sığınırım. Niyetimiz sadece Gavs-ı Geylani Hazretleri'nin büyüklüğünü anlatabilmek için bizim size aktardığımız belki ummandan bir damla idi. Çünkü o öyle yaşadı. Allahu Teala'nın ikramıyla da inşallah uzun bir ömür yaşadı. Takriben 91 yaşında falan vefat etti biliyorum Bağdat'ta. Allahu Teala ondan razı olsun inşallah. Rabbül Alemin inşallah himmet ve bereketlerine bizi ulaştırsın. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdikleriyle beraber şefaatlerine nasip mersel eylesin. Bugün de her programımızı bitirdiğimiz gibi bugün de inşallah bu programı burada noktalıyoruz. Programımızın akabinden sonra inşallah vefat olması hasebiyle önce Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve ondan sonra da Gavs-ı Geylani Hazretlerine haseten ve diğer kulları içinde inşallah sevdikleri içinde programın bitiminde bir Fatih okumanızı istirham ediyorum Zayla için. Her programımı noktalarken Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin divan-ı irfanından Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e övgü ve metiyelerle bugün de programımızı burada noktalıyoruz dostlar. Allahu Teala inşallah nice nice güzel günler. Anlatırken eksikliklerimiz varsa bu benim acziyetimdendir. Çünkü onlar öyle şahsiyetler ve öyle büyük insanlardır ki onları anlatmak belki de bana layık değildi. Ben okudum birçok yerlerden zaten. Dediğim gibi benim gözümde Gavs-ı Geylani Hazretleri çok büyük yerlere oturmuş bir insandır. Çok sevdiğim ve çok sevgi ve muhabbet duyduğum bir zattır. İnşallah Allah-u Teala'nın izniyle Rabbim onun da bereketine beni de ve sevenleri de ulaştırsın inşallah.

denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar sayar. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yüzlerce selam. Allah'ın yanında

namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz sayası, müminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfonları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli âba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ebeden daima. Hoşçakalın dostlar. Fatiha'mızı unutmayın.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Erhan Mete. İstanbul Eyüp, Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi. Fecr Suresi 1 ila 30. ayeti kerimeler.

فصب عليهم ربك سوط عذاب.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a,

0: Hepsi, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan, sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi

0: bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
4: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
5: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah'a güvenip ona dayanın. Allah kendisine güvenip inananları sever. Allah büyüklük taslayanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümünde 96. bab hadisi şerifleriyle derslerimize devam ediyoruz. Bab-ı Salati Beyne's-Sevari fi gayri cema'a. Direkler arasında yalnız başına namaz kılınması ile ilgili hadisi şerifler. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه كتابımızın müellifi İmam Buhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما anlatıyor. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mekke'nin fethinde Beytullah'a girmişti. Ve Usame ibn Zeyd'in وعثمان بن طلحة وبلال

gün Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Beytullah'a girdiğinde Üsame, Osman bin Talha ve Bilal de Aleyhissalatu vesselam Efendimizle beraberdi. Fe atale sümme kharaca. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içeride Kabe-i Muazzama'nın içerisinde Beytullah'ın içerisinde uzun süre kaldı. Sonra dışarı çıktı. Kuntu evvelen nasi dekhale ala eserihi ve ben onun izi üzerinde Beytullah'a giren ilk kişi oldum. Fe'seltu Bilal'en Bilal radıyallahu anh'a sordum. Eyne salla? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz nerede namaz kıldı? Kabe-i Muazzama'nın içerisine girdiği zaman nerede namaz kıldı diye sordum. Kale beynel amudeynil mukaddemeyn. Öndeki iki direk arasında namaz kıldı diye ifade etti. 140. hadisimiz Kale İmamul Buhari rahimahullah haddesene Abdullah ibn Yusuf kale akhbarana Malik an Nafi'in an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Malik, Nafi ve Abdullah ibn Ömer silsilesi hadis-i şerif alimleri arasında silsile zehebiyye, altın zincir ifadesiyle anılan en makbul, en sahih hadis-i şerif rivayetleri arasında yer almaktadır. 140 nolu hadisimiz de bu hadis-i şeriflerden biri. İmam Malik bin Enes, İmam Nafi'den, o da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan naklediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dehalel Kâbete. Allah Resulü, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'ya girdi. Ve Usame ibn-i Zeyd'in ve Bilal'ün Osman ibn-i Talha. Yanında Usame, Bilal ve Osman bin Talha vardı. Ve Osman ibn-i Talha tel Hacebiyyü. Kabe-i Muazzama'nın kapıcısı, Kabe-i Muazzama'ya hizmet eden Osman bin Talha, Kabe-i Muazzama'nın anahtarını elinde bulunduruyordu. Ve içeriye girerken Peygamber Efendimizin müezzini Bilal, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sevgilinin sevgilisi ismini verdiği Üsame ve Osman bin Talha. Mekke fethinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın anahtarını Osman bin Talha'ya vermişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e geldiler. Ya Resulallah, bundan sonra Haşim oğulları olarak Kabe-i Muazzama'ya biz hizmet edelim dediler. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz şu ana kadar Kabe-i Muazzama'ya kimler, hangi kabile hizmet etmişse Hicabe denilen Kabe-i Muazzama'ya hizmet görevini kimler yürütmüşse bu emanete layık olan onlardır buyurdu. İşi ehline vermek, emaneti ehline tevdi etme noktasında henüz daha Osman bin Talha Müslüman olmadığı halde Aleyhissalatu vesselam Efendimiz anahtarı yine ona verdi. Bunun üzerine Osman bin Talha İslam'ı kabul etti. Bu kadar emanete riayet eden Peygamber-i Zişan Efendimizin bu üstünlüğü karşısında, bu inceliği karşısında İslam'ı kabul etme zorunda kaldı. Evet, Kabe-i Muazzama'ya ilk girenler arasında Peygamberimizle beraber Üsame, Bilal ve Kabe-i Muazzama'nın kapıcısı, hadimi Osman bin Talha da bulunuyordu. فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِمْ وَمَكَّثَ ف۪يهَا ve Kabe-i Muazzama'yı kilitledi, içeride kaldılar. فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ. Bilal dışarıya çıktığı zaman

Bilal'e sordum diyor Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Ma sana'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı? İçeride nasıl davrandı? Kale, Bilal'in verdiği cevap. Ceale amuden an yesarihi ve amuden an yeminihi. Bir direği sağ tarafına, bir direği sol tarafına aldı. Ve selâsete a'midetin ve ra'ahu. Kâbe-i Muazzam'ın içerisindeki üç direği de arkaya bıraktı. وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَ اِذِنْ عَلَى سِتَّتِ اَعْمِدَتٍ. O zaman Kabe-i Muazzama'da, Kabe-i Muazzama'nın içinde altı sütun, altı direk vardı. ثُمَّ salla, sonra namaz kıldı. وَقَالَ لَنَا İsmail. Bir başka rivayette İmam Bukhari Hazretleri diyor ki bize İsmail rivayet etti. حَدَّثَنِي Malik. وَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَم۪ينِهِ. Sağ tarafında bir direk değil, iki direk bıraktığı halde solunda bir direk, arkada üç direk. Böylece Kabe-i Muazzam'ın içerisinde altı direk olduğunu ifade etmiş oluyorlar. Kabe-i Muazzam'ın içerisi boş. İçeriye giren duvarlara doğru, dört ayrı duvara doğru namaz kılmaktadır. Nereye, hangi duvara namaz kılarsa kılsın, bu namaz sahihtir. Çok değerli hocalarımızdan biri, uluslararası bir toplantı vesilesiyle Kabe-i Muazzama'nın içerisine girdiği zaman yanında yaşlı gözlerle dua eden Hintli alimin duasına tanık olur. Duasının bir yerinde "Ya Rabbi, Türkiye Müslümanlarına yardım eyle" ifadesini duyar. Ve gözleri yaşla dolar. Türkiye'ye hiç gelmemiş Hindistanlı bir Müslümanın İslam aleminde çok önemli bir yeri bulunan ülkemiz için özellikle Kabe-i Muazzama'nın içerisinde en özel bölgede, en özel yerde dua etmesi gözlerinin yaşla dolmasına sebep olmuştur. Evet, Kabe-i Muazzama'nın içerisinde yapılan dualar en mübarek yerde yapılması hasebiyle Allah'ın izniyle en makbul dualar. Siyasiler, devlet başkanları, uluslararası toplantılara katılanlar ve özellikle Mekke'de yapılan hafızlık yarışmasına katılan hafızlar ve çok özel bir takım toplantılara katılanlar için bir ödül, bir mükafat olması hasebiyle Kabe-i Muazzama'nın kapıları açılıyor ve içeride namaz kılmalarına müsaade ediliyor. 97. babın başlığı verilmemiş. İmam Bukhari Hazretleri sahihinde bazı bölüm başlıklarını zikretmemiş. Uygun bir başlık belki sonradan koyarım ümidiyle veya bu şekilde zikretmeyi sadece bir bölüm bab şeklinde bildirmeyi uygun görmüş. 141. hadisi şerifle devam ediyoruz. Haddesene İbrahim İbnül Munzir. Kale haddesene Ebu Damra. Kale haddesene Musa İbni Ukbe. An Nafi'in. Enne Abdallahi kâne izâ dekhalel Kâbete meşâ kibele vechhihi hîne yedhulü. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümanın talebesi, ravisi İmam Nafi anlatıyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma Kabe-i Muazzama'ya girdiğinde düz yürürdü. Hine yedhul girdiğinde ve ce'alel bâbe kıbele zahrihi, kapıyı arkasına alırdı. Femeşşâ yürür hatta yekûne beynehu beynel cidârillezî kıbele vecihi kariben min selâseti ezru. Önündeki duvar ile arasında 3 zira yaklaşık 70-75 santimetre kadar bir mesafe kalıncaya kadar devam ederdi. Sallâ yetevekkel mekânellezî akbarahu bihi Bilalün.
Bilal'in haber verdiği, aleyhissalatü vesselam Efendimizin namaz kıldığı yeri özellikle tercih ederek Kabe-i Muazzam'ın içerisinde namaz kılardı. اَتَوَقَّ الْمَكَّانَ الَّذِي اَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ف۪يهِ Bilal bin Rabah Hazretlerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığını ifade ettiği yeri buluncaya kadar bu yeri tespit edince orada namaza dururdu. Kale ve şöyle derdi: وَلَيْسَ عَلَى اَحَدِنَا بَأْسٌ اَنْ صَلَّى فِي اَيِّ نَوَاحِ الْبَيْتِ شَأَ Herhangi birimizin Beytullah'ın içinde herhangi bir yerde

namaz kılınsın. Yani Çi Muazzama'nın etrafını çeviren Mescid-i Haram'dan söz etmiyoruz. Mescid-i Haram'ın ortasındaki Kabe-i Muazzama'nın içerisinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in kıldığı namazlardan söz ediyoruz. Burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah her zaman, her yerde olduğu gibi Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in izini, sünnetini, metodunu, çizgisini son derece takip ederek onun gibi hareket etmeyi kendisi için bir ilke kabul etmiştir. Fihi cevazus salati fi nefsil beyt, Beytullah'ın içerisinde namaz kılmanın caiz olduğunu bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Fihi dünuvu mine sütra, bir kimse namaz kılarken önüne koyduğu sütre denilen o şeye yaklaşması lazım. Duvara vesaire yaklaşması lazım. Fakat emara şari'u biddunuvi min hali ella yetehallele şeytanu zalik. Uzak durduğu zaman arada şeytanın bir takım vesveseler vermesinden uzak kalması için. Fihi enne sütrete beynel musalli vel kıble selâse tü ezru'in. Namaz kılanla kıble cihetindeki sütre arasındaki mesafe yaklaşık olarak 3 zira yani 75 santim şeklinde olmalıdır. فِيهِ اَنَّهُ لَا يُشْتَرَتُ فِي صِحَةِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ مُوَافَقَةُ الْمَكَانِ الَّذ۪ي صَلَّى ف۪يهِ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Kabe-i Muazzama'ya giren kimse acaba Peygamberimiz burada mı, şurada mı namaz kıldı diye tereddüt etmemeli ve gönlünün açıldığı yerde Kabe-i Muazzama'nın dört ayrı tarafına namaz kılarak o güzel yerde, o güzel ibadeti yerine getirmelidir. İlk kılacağı namaz Kabe-i Muazzama'nın kapısından içeri girer girmez karşı duvardan başlayarak namaz kılması tavsiye edilmektedir. Kabe-i Muazzama, Beytullah, tevhidin sembolüdür, birliğin sembolüdür. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerinin tecelligahıdır. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama'ya yüzünü dönen Müslüman, gönlünü Cenab-ı Hakk'a dönmüş olmakta. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda huşu ile boyun bükerek, yaşlı gözlerle ibadet etme hazzını, zevkini yaşamalıdır. Namaz ibadeti müminin hayatına apayrı bir disiplin verir. Namaz mümine bir edep kazandırır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda edeple, huşu ile, haşyetullah Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle namaza duran Müslüman bu kainatı, bu alemi, gök kubbeyi bir cami kubbesi gibi kabul edecek. Bütün bu dünyayı bir mescit olarak telakki edecek, sürekli ibadetteymiş gibi davranacaktır. Namaz mümini eğitmektedir, terbiye etmektedir. Sürekli günde 5 vakit tekrarlanan namazla mümin manevi gıdasını almaktadır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile arasındaki manevi kalbi iletişimi takviye etmektedir. Namazsız bir dindarlıktan söz edilemez. Namazsız bir İslam'dan söz edilemez. Namazı olmayan bir dinde hayır yoktur buyurulmaktadır. Namaz ibadeti üzerinde önemli duracağımız bir ibadet. Yüzlerce hadisi şerifiyle Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz namaz eğitimi, namaz dersi, namaz adabı, namaz terbiyesi vermiştir. Küçük yaştan itibaren başlayarak namaz eğitimi verilmeli. Hayatımızın en güzel anları seccade başında geçirdiğimiz anlar olmalıdır. 98. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu salat ile rahileti vel ba'iri vel şeceri vel rahli. Binekli bir deveye, bir ağaca veya semere doğru namaz kılınmasının hükmü ile ilgili hadis-i şerifler. Sahabe dediğimiz ilk nesil, örnek nesil, altın nesil, en hayırlı nesil
sanki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını

bizim için kameraya çekmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının her anı onlar tarafından dosya tutulur gibi tespit edilmiş. Ve naklettikleri bu hadis-i şeriflerle bizim ibadetimiz, kulluğumuz, Cenab-ı Hakk'a bağlılığımız ne şekilde olmalıdır? Sahabe dediğimiz o değerli insanlar tarafından en açık ifadelerle nakledilmiş. Sonra gelen İslam alimleri nesillerden nesillere aynı ifadeleri mümkünse aynı şekilde nakletmeye gayret etmişler. Ve böylece hadis-i şerif ilmi ortaya çıkmış. Son derece titiz, hassas davranan hadis alimleri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini, o muhteşem hayatını bizlere nakletmek için ömürlerini, alın terlerini, bütün imkanlarını sarf etmişler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepsinden razı olsun. İşte bu şahsiyetlerin en ileri gelenlerinden biri İmam Buhari Hazretleri. 1400 senedir Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şeriflerini okuyan Müslümanlar en çok bu konuda İmam-ı Buhari Hazretlerini takdirle ve minnetle yad etmektedirler. 1200 küsür senedir İmam-ı Buhari Hazretlerinin seçtiği bu sahih hadis-i şerifler meclislerde okunmalıdır, okunmaktadır. Rabbim bize de sürekli okumayı, yaşamayı nasip eylesin. Kâlel İmamul Bukhari'yü rahimahullah. İmam-ı Bukhari anlatıyor. Haddesene Muhammed ibn-i Ebi Bekir el-Mukaddemiyyül Basri. Bize Muhammed bin Ebi Bekir anlattı. Kâle haddesene Mu'temir. O da bize Mu'temir bin Süleyman anlattı diyor. An Ubeydillahi, an Nafi'in, an İbni Umar'a radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Şu ana kadar okuduğumuz hadis-i şerifler hep Abdullah bin Ömer'den naklediliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bin Ömer daha önce de ifade ettiğimiz gibi sünnet-i seniyyeye teslimiyet ve bağlılık noktasında farklı bir şahsiyet. Sahabe-i kiram arasında sünnete bağlılığı, sünnete saygısı, sünnet-i seniyye duyduğu sevgisi parmakla gösterilen bir şahsiyet. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma o anlatıyor. Ennehu kâne yu'arridu râhiletehu, devesini enine bırakıyor. Fe yusalli ileyha, ona doğru namaz kılıyordu. Sütre olarak binek devesini kullanıyordu. Namaz kılarken önünden geçen kimselerin namazın sevabını azaltmamaları için uyguladığı hususlardan biri. Kultu, dedim ki, eferayte izâ hebbetir rikâb, peki bu deve hareket ederse, coşarsa, kâle kâne ye'ehudü hâzer rahl, o zaman semeri alırım, fe yuaddiluhu, onu düzeltir, fe yusalli ile âhiretihi, ona doğru namaz kıldığını ifade et. Evkale muakharihi. Ahiretihi muakharihi. Aynı ifade. Ve kâne İbn-i Ömer radıyallahu anhu yef'aluhu. İbn-i Ömer de böyle yapıyordu. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu şekilde davrandığını Abdullah İbn-i Ömer rivayet ediyor. Ve kendisi de zaman zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamasını aynı şekilde yapıyordu. Şimdi bu hadis-i şerifte fehi delilün ala cevazi sütra bima yesbütü minel hayvan, binek hayvanları sabit durduğu takdirde sütre olarak kullanılır. Sütre neydi? Sütre namaz kılan bir Müslümanın secde yerinden az ileride bir şeyi önüne koymasıdır. Bu
20, 30, 40, 50 santimetre yüksekliğinde bir şey, bir çanta, herhangi bir işaret olur. Yani dışarıdan bakan kimse, şöyle bir işaret koyduğunuz zaman dışarıdan bakan kimse bu namaz kılıyor. Bunun secde yerinden, önünden geçmemeliyim diye düşünür. Bunun arkasından geçer. Yani dolayısıyla bu şekilde onun namazına herhangi bir halel, eksiklik, kusur gelmemiş olur. Bu böyle bir yolculukta devenin, atın ve benzeri binek hayvanlarının da bu şekilde kullanılması caizdir. وَكَذَٰلِكَ تَجُوزُ السَّلَاتُ اِلَى كُلِّ شَيْءٍ تَاهِرٍ Temiz, her şeye doğru namaz kılınabilir. فِي هَذَا الْحَد۪يثِ دَل۪يلٌ عَلَى جَوَازِ التَّسَتُّرُ عَلَى جَوَازِ التَّسَتُّرِ بِالْحَيَوَانِ Binek hayvanının sütre olarak kullanılmasının caiz olduğuna dair bu hadis-i şerifte delil görüyoruz. Bu hadis-i şerif bize bu manada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir uygulamasını, yani gayet tabii davranıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani ben namaz kılacağım, neyi sütre olarak kabul edeyim diye düşünmüyor. O anda ne varsa, elinde, önünde ne varsa, zaman zaman mızrağını, zaman zaman diğer silahını vesaireyi dikerek, yeter ki bir işaret olsun. Bu işareti, işaret olmadığı zaman hatta, eğer kum gibi bir yerde çizgi çizerek, herhangi bu çizgi bir hilal şeklinde olabilir veya bir başka düz çizgi şeklinde namaz kıldığını gösterir bir işaret veya gözle görülür bir işaret olması yeterlidir. Babu salati ile seriri, yatak üzerinde namaz veya yatağa doğru namaz ile ala manasına da alınmıştır bu hadis-i şerifte. 143. hadisimiz, tabii bu hadis-i şerifler peş peşe okuyoruz. Bir ders şeklinde okuyoruz. Biz vaaz üslubuyla şu ana kadar hadis-i şerifleri okuduğumuz, dinlediğimiz için konuyla ilgili bir hadis-i şerif, genellikle ahlaki konularla ilgili bir hadis-i şerif dinleyip uzun uzun açıklamasını duymuşuzdur. Burada bu Sahih-i Buhari dersimizde, Sahih-i Buhari sohbetimizde, Sahih-i Buhari seminerimizde Sahih-i Buhari hadislerini önce Bed'ül Vahiy'den başlayarak Kitab-ül İman ve işte Kitab-ül İlim, Kitab-ül Vudu, Kitab-ül Tahara böyle geliyoruz. Kitab-ül Salah, namazla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. 143. hadisimiz, Haddesena Osman ibn Ebi Şeybe kale haddesena Cerir an Mansur an İbrahim'e anil Esvedi an Aişete radiyallahu anha kalet. Mansur, İbrahim, Ennehai, Esved, bunlar genellikle Hanefi mezhebinin Abdullah bin Mesud'dan hadis-i şerif rivayet eden zevatın silsilesi olmaktadır. Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediliyor. Kalet e'adeltumuna bil kelbi vel himar. Siz, biz hanımları merkeple, köpekle aynı yerde peş peşe zikrederek bizi bir mi tutuyorsunuz? Bu hadis-i şerifte Hazreti Ayşe validemizin itirazının sebebi namazın sevabına engel olan şeyler sayılırken bir merkebin geçmesi, bir köpeğin geçmesi namazın sevabını giderir denildikten sonra namaz kılan bir kimsenin secde yerinin önünden bir kadının geçmesi de namazın sevabını giderir denilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz kadın hakları noktasında çok titiz. Burada bu konuda hanımların isminin geçmesine tahammül etmemektedir. Buradaki ortak nokta nedir? Dikkati dağıtacak bir şeyin olması. Yani bir erkeğin, namaz kılan bir kimsenin önünden bir kadının geçmesi belki
dikkatini dağıtır

anlamında zikredilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz burada hafif yollu bir sitemi var. Lekad ra'eytuni muttaciaten aleserir. Ben öyle günler yaşadım ki yatağın üzerinde uzanmıştım. Feci'un nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geliyordu. Fe yetevassatü serira. Yatağın tam ortasında, ortasını gözeterek fe yusalli namaz kılıyordu. Fe ekrahu en usennihahu. Ben o şekilde otur yatmaktan hoşlanmıyordum. Fe ensel lu min kıbeli ricle-i seriri. Yatağın alt tarafından, ayaklarından sıyrılıyordum. Hatta enselle min lihafi, o yatak örtüsünden sıyrılıp kenara çekiliyordum. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben yatakta olduğum halde kıbleye doğru, yatak kıbleye doğru uzanmış, kıbleye doğru namaza durduğunda beni kaldırmadan namaza duruyorsa ve ben yatağın içerisinde örtüm üzerine çekilmiş vaziyette gece namaz gece yattığımda aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazını bu şekilde kılıyorsa bir kadının bir namaz kılan kimsenin önünden geçmesi herhangi bir mahzur olmamalıdır anlamında Hazreti Ayşe validemiz bu ifadeyi kullanıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine de belki hoşlanmayacağı kanaatine kapılarak Hazreti Ayşe validemiz yataktan sıyrılıp bir kenara çekiliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazına engel olmak istemiyor. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada Hazreti Ayşe validemizi rahatsız etmemesi, Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tabi gece karanlığında mutlaka her gece gece namazını, teheccüd adı verilen gece namazını kılan Peygamberimizin odanın içerisindekini rahatsız etmemesi çok önemli. Ama Hazreti Ayşe validemizin hassasiyeti ve titizliği de bu noktada takdire değer. Rabbim inşallah özellikle Ramazan ayında 2 rekat sabah namazı vaktinden önce, sahur vaktinden önce 2 rekat gece namazı kılarak o gece namazının lezzetinden, zevkinden istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.

0: رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ
1: Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.

0: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim dedi.
1: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.

0: أَب۪يكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي اُوْفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِل۪ينَ فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْد۪ي وَلَا تَقْرَبُونَ
1: Yusuf, onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.''

0: Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا

Yusuf adamlarına, "Onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler," dedi.

0: مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Babalarına döndüklerinde, "Ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz," dediler.
0: قَالَ

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ.
1: Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

0: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi.
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

0: الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız O'na güvendim. Güvenecek olanlar da sadece O'na güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا

0: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu, onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup, içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup, bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ اِنِّي أَنَا أَخُوكَ قَالَ اِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o, öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme.'' dedi.
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ
0: Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi. Ey kervan, durun. Çünkü siz hırsızlarsınız.
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون?
0: Kervan onlara dönerek ne kaybettiniz dediler.
1: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
0: Onlar, hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek dediler. Ve tellal da ben buna kefilim dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ
0: Yakup'un oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz dediler.

0: Onlar, eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir dediler.
1: قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجَزِ الظَّالِمِينَ
0: Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler.
1: فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

0: Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
1: قَالُوا اِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ
0: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi, onlara açmadı. İçinden, durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.
1: قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزُ اِنَّ لَهُ اَبَنْ

0: Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler.
1: O alem

0: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
0: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ''Ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz.'' İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

0: Döndüklerinde Yakup, "Bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur," dedi.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu," dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ.
0: Oğulları Yakup'a, "Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin," dediler.
1: قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Yakup dedi ki, "Ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim."
1: يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ

Ey oğullarım! Gidin, Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kâfir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.

0: Allah yecezil mutasaddiqin.
1: Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.
0: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
1: Yusuf, "Siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?" dedi.
0: قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Onlar, "Ah, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez," dedi.

0: Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

0: İzhebû bi kamîsî hâzâ fe'elkûhu alâ vecihi ebî ye'ti basîran ve'tûnî bi ehlikum ecme'în.
1: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.
0: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ
1: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
1: Yanındakiler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler.

Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi.

0: Oğulları Yakub'a, "Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık." dediler.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Yakup, "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir." dedi.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ
0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve "Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin." dedi.
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
0: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü O her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir."

0: وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
1: Ey Rabbim! Sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da, ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.

0: emrahum ve hum yemkurun.
1: Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
1: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
1: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

0: تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

Ey Muhammed! De ki, işte benim yolum budur. Ben de, bana tabi olanlar da, basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.

0: إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
0: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ.
1: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettiler.

0: ettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
1: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.
1: اَللّٰهُ الَّذ۪ي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.''

0: İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn.
1: Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: يَعْقِلُونَ
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
1: Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ
1: Kafirler, senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

0: dedi.
1: İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır.

0: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.

0: bihi ve men huve mustahfin bil leyli ve saribun bin nehar.
1: Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir.

0: فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.

Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.

Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki o büyük kudret sahibidir.

0: وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
1: Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali, ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kâfirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ قُلْ

0: يَكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir

بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا

0: النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالِ
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider. İnsanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءِ

0: اَفْتَدَوْ بِهِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ
1: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa, onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.

0: كَمَنْ هُوَ أَعْمَى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُو الْأَلْبَابِ.
1: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ.
1: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
1: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.
1: Cennetu adenin yedehulûneha.

0: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
1: Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
0: Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: القلوب.
1: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
0: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
1: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

0: Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na güvendim. Dönüşte yalnız O'nadır.
1: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ

0: النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَر۪يبًا مِنْ دَارِهِمْ اَوْ تَحُلُّ قَر۪يبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْم۪يعَادِ.
1: Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.

0: ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
1: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a, yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقُ.
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.

0: يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ
0: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır.

0: Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
0: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.

0: كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ
1: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
1: İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.

0: Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke litukhrijan-nase minadh-dhulumati ilan-nuri bi-izni rabbihim ila siratil-azizil-hamid.
1: Elif lam ra. Ey Muhammed, bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
0: Allahillezî lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd.
1: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kâfirlerin haline.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ.
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: Ve huvel azizul hakim.
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: ekum ve fi zalikum belaum min rabbikum azim.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذْ

0: şekilde.
1: Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz

0: halde.
1: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
2: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهِ

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz," dediler.

0: Onların peygamberleri, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor, dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin, dediler.
1: قالت

0: وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدَ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

0: ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.

0: هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.
1: O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.
0: مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.
1: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ.
1: Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara, şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabret.

0: قَبْلِ اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır.''

0: تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
1: İman edip salih amel işleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha ve yadribullahul emthale linnâsi leallehum yetezekkerûn.
1: O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ
0: Allah, iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar.

0: Cehenneme yaslavneha ve bi'sel karar.
1: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ.
1: Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: مُسَخَّرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ
1: Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.
0: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
1: Allah, kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, onları sayamazsınız. Doğrusu, İnsan çok zalim ve çok nankördür.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
1: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır.

0: İnneke gafurur rahim.
1: Ey Rabbim! Şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

0: Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
1: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin.

0: Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebelî alel-kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
1: Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
0: Ey Rabbim! Beni de, soyumdan gelenleri de, namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et.
1: رَبَّنَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ
0: Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: يَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبَصَارُ.
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
0: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.
1: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir.

0: فَفَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
1: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz.

0: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
1: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
0: Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ
0: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 13. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

en doğru kararın sahibi Rabbim. Ey en doğru kelimelerin sahibi. Ey emir veren. Ey hükmü kayıtsız şartsız yerine getiren. Ey hakla batılı apaçık gösteren. Ey hakları zayi etmeyen. Ey hakimler hakimi. Ey hesap günü affına muhtaç olduğum Allah. Sen en doğru kararın sahibisin Rabbim. En doğru kelimeler senindir. Sen emir veren. Sen hükmü yerine getiren. Sen hakla batılı apaçık gösterensin bize. Hakları zayi etmeyensin sen Rabbim. Sen hakimler hakimi. Sen hakemler hakemisin. Sen hesap günü affına muhtaç olduğum Allah'sın. Rabbim, hakem adınla sen. Yalnız senden korkmamı, yalnız senden ummamı, senden haya edip yalnız sana sığınmamı, sana ibadette daim olup kendimi sana adamamı nasip eyle. Hakem adınla Rabbim, yalnız sana tevekkül etmemi, yalnız senden yardım dilememi, yalnız sana güvenmemi nasip eyle. Mübarek kelimelerinle senin üzerimize sekinet indiren hidayetini tamamla Rabbim. Rabbim, hüküm senindir. Nihayet sana döndürüleceğiz. O gün bizi merhametinle sarmala. Rabbim, hakem adına sığınırım senin. Kendi aleyhimde bile olsa ne olur? Adaleti ayakta tutanlardan olmamı nasip eyle. Ömrüm boyunca hak sözü söyleyip, hakkın yanında olmamı nasip eyle. Hevama uymama, dilimi eğip bükmeme mani ol Rabbim, hakem adınla. Sen ki yaptığımız gizli açık her şeyden haberdar olansın. Ve hüküm senindir. Hakem adınla sen. Beni doğru.

korkularının arasına kat. Adımı salihlerle an Rabbim. Ey hakimler hakimi, ey hakemler hakemi, dilimi ve kalbimi senin zikrinden ayırma, ne olur. Beni helak olmaktan koru. Senin dostlarınla dost olmamı nasip eyle. Seninle dost olmamı nasip eyle. Ve senin zikrinden ayırma. Ya Rab, yalnızlığımı ve sana olan ünsiyetimi artır. Muhabbeti artır gönlümde. Hükmüne rızayı kalbimden alma asla. Ve mübarek zikrinden beni ayırma. Seninle huzura eren bir nefis bahşet bana. Ya Rab, senden olan nasibimi insanlardan hiç kimseye tercih etmememi nasip eyle. Hakikatler gerçekleştiği gün, sebepler kesildiği gün, kabirdekiler dirildiği gün, göğüslerde olan derlenip toparlandığı gün, sırlar ortaya döküldüğü gün, terazinin neyle hafif olup neyle ağırlaştığını anladığımız gün ve senden başka kuvvet ve yardımcı bulamayacağım gün, işte o gün, senin hükmüne, senin takdirine, senin hakemliğine olan kalpten bağlılığımı getirsin meleklerin sana. Rabbim, senden başka hakem aramam. Sen hakemlerin efendisisin. Kitabına iman ederim. Sen bu kitabı kâfi ve şafi olarak indirmişken, beyan edici olarak indirmişken bu mübarek kitabı, senden başka hakem aramam Rabbim. O güzel hakem adınla kitabının hakemliğinden beni ayırma. Huzura eren bir nefis bahşet bana Rabbim. Ve kıyamet günü bütün mümin ve Müslümanları bu müjdeyle çağır yanına. Ey en doğru kararın sahibi! Ey aziz ve celil olan Allah'ım! Diriliş gününde bizi bu müjdeyle çağır. Ve bizi bizden hoşnut olarak cennetine al Rabbim. Amin.

Karen, gözü, kulağı, dili, midesi, eli, ayağı ve diğer azalarına varıncaya kadar hepsiyle ömrü boyunca küçük büyük yapmış olduğu bütün günahları göz önüne alır. Bu günahlar şayet başkasını ilgilendirmeyip kendisiyle Rabbi arasındaki kusurlarsa, cünüp olarak mescitte oturmak, abdestsiz musafı tutmak, bid'at şeylere inanmak, içki içmek ve çalgı dinlemek gibi, kul hakkıyla ilgili olmayan günahların hepsinden hasret ve nedametle tövbe eder. Bunların küçük büyük hesabını yapar ve karşılıklarında birer iyilik yapmaya çalışır. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede ve ne halde olursan ol, Allah'tan kork ve kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki onu yok etsin." buyurduğuna ve Allahü Teala'nın Hud suresi 114. ayetinin sonunda mealen, "Doğrusu bu hasenat, beş vakit namazın sevabı, küçük günahları mahveder. Bu ibretle düşünenlere bir nasihattır. Emrine uymuş olursun." Mesela dinlediğin çalgı yerine Kur'an dinler ve zikir meclisine devam edersin. Cünüp olarak mescitte bulunduğunun yerine itikafa girersin. Abdestsiz olarak musaf tuttuğunun yerine musafa saygı gösterir, onu öper ve çokça okursun. İçtiğin içki karşılığında su dağıtmakla mukabelede bulunursun. Zira hastalık zıddı ile tedavi edilir. İsyan sebebiyle kalbi kaplayan her zulmet ancak onun zıddı olan nur ile temizlenir. Bunun için her kötülük kendi cinsinden ve zıddı olan bir iyilikle mahvedilmelidir. Bir şeyin zıddıyla yok olmasına delil, dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dünyaya uymanın kalpteki tesiri, dünyalıkla sevinmek ve ona meyletmektir. Dünyalıktan gelen her sıkıntı, Müslümanın kalbini dünyadan soğutur ve dünyaya nefret ettirir. İşte o sevginin zıddı olan bu nefret, sevgiden doğan günaha kefaret olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Günahlardan öyleleri var ki, onları ancak geçim hususunda çekilen sıkıntılar yok eder." buyurmuştur. Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde, "Kulun günahı çoğalıp da onu yok edecek ameli bulunmazsa, Allahü Teala ona sıkıntılar verir ve günahlarına kefaret olur." buyuruldu. Denildi ki, kalbe girdiği halde insanın bilmediği sıkıntı, rivayet edildiğine göre Yusuf aleyhisselam zindandayken Cebrail aleyhisselam kendisini ziyarete gitti. Yusuf aleyhisselam, "Babam ne haldedir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, "100 çocuk kaybeden annenin acısı gibi acı çekmektedir," dedi. Yusuf aleyhisselam, "O halde mükafatı nedir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, "100 şehit sevabı almıştır," dedi. Buradan anlaşılıyor ki, keder ve üzüntü, Allah'a karşı yapılan günahları yok eder. Kul haklarına gelince, burada hem Allah hakkı hem de kul hakkı vardır. Çünkü Allahü Teala zulümden men etmiştir. Kul hakkıyla karışık Allah hakkı, hasret, nedamet ve kötülüklerden ayrılarak onların zıddı olan iyilikleri yapmaktadır. Mesela kötülüklere karşı iyilik, gaspa karşı helal servetinden tasadduk, gıybet ve aleyhteki dedikodulara karşı methü senada bulunmak ve bildiği iyiliklerini söylemek, adam öldürmek karşısında köle azat etmek gibi iyiliklerde bulunmaktır. Bütün bunları yapmakla yalnız Allah'a karşı vazifesini yapmış ve fakat kul hakları ise yerinde durmaktadır. Bu hakları iade etmedikçe kurtulamaz.
Kul hakları can, mal, namus ve izzet-i nefisle ilgilidir. Can ile ilgili olanlar adam öldürmektir. Şayet hata yoluyla adam öldürmüşse hemen varislere diyetini ödemektir. Kasten öldürmüşse kısas için varislere teslim olmaktır. Varis dilerse affeder, dilerse kısas eder. Borçtan ancak bu sayede kurtulur. Bu cinayeti gizlemesi caiz değildir. Çünkü bu zina, hırsızlık, yol kesmek, içki içmek ve benzeri haddi gerektiren günahlar gibi değildir. Bu gibi günahlardan tövbe etmekte kendini teşhir etmesi gerekli değildir. Maiz bin Malik Resulullah'a "Ben zina ettim, cezamı verin." dedi. Resulullah duymamazlıktan geldi. Maiz ise 3 gün sırayla müracaat etti. Bunun üzerine Resulullah'ın emriyle Maiz recm olundu. Resulullah onun hakkında "O öyle ciddi bir tövbe etti ki, o tövbe bütün ümmetime taksim olunaydı, hepsine yeterdi." buyurdu. Gamide adında bir kadın da Resulullah'a "Ben zina ettim, cezamı verin ve beni temizleyin." dedi. Resulullah duymamazlıktan geldi. Ertesi gün kadın yine gelerek müracaatta bulundu. Ve "Beni de Maiz gibi defalarca dinlemeyi mi istiyorsun? Ben zina ettim ve hamileyim." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şimdi çocuğu doğuruncaya kadar git." buyurdu. Kadın çocuğu doğurduğu vakit bir beze sarılı olarak getirdi ve "İşte çocuk, doğurdum." deyince Resulullah "Şimdi git, onu memeden kesinceye kadar emzir ve bekle." buyurdu. Kadın çocuğu memeden kestiği vakitte elinde bir parça ekmek olduğu halde çocuğu Resulullah'a getirdi ve "İşte çocuğu memeden kestim. İşte şimdi ekmek de yiyor." dedi. Resulullah çocuğu bir adama teslim ederek kadını recm ettirdi. Bu sırada Halid bin Velid büyük bir taş alarak kadının kafasına indirdi. Kadının yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Aynı zamanda da kadına fena sözler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca "Ey Halid, sus. Nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bu kadın öyle bir tövbe etti ki eğer haraç ve aşar toplamak suretiyle halkın malını yiyenler böyle tövbe etseler onlar da mağfiret olurdu." buyurdu. Sonra da namazını kıldırtarak cenazesini defnettirdi. Gönül yıkma cinayetine gelince, gerek yüzünde, gerek gıyabında ağır sözler söylemek ve kalbini kırıcı

davranışlarda bulunmak gibi hususlarda da hak sahiplerini bulup onlardan helallik alır. Şayet ölmüş olanları varsa kıyamette onlara verilmek üzere hayır ve hasenat yapar. Kendilerini bulup da gönül hoşluğuyla helallaştığı kimselerin kendisinde bir hakkı kalmaz. Fakat onun hakkındaki bütün kusurlarını kendisine açıklaması lazımdır. Yoksa müphem bir helallaşma kâfi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden evvelkiler arasında bir adam 99 kişiyi öldürmüş, sonra pişman olmuş. Yeryüzünün en büyük alimi kimdir diye sormuş. Kendisine bir rahibi tarif etmişler. Adam rahibe gitmiş ve 99 kişiyi öldürdüğünü, bunun tövbesi olup olmadığını sormuş. Rahip, hayır, tövbesi yoktur deyince rahibi de öldürmüş ve tam 100 kişinin kanına girmişti. Yine yeryüzünün en alimini aramış ve kendisine bir hocayı sağlık vermişler. Hocaya, tam 100 kişi öldürdüm, bunun tövbesi var mı diye sormuş. Hoca, var. Tövbe ile kul arasına kim girebilir? Ancak sen falan memlekete git. Orada abid insanlar var. Onlarla beraber Allah'a ibadet eyle. Sakın memleketine dönme. Zira senin memleketin kötü bir yerdir, demiş. Adam bu memlekete gitmek üzere yola çıkmış. Yolun yarısına gelince ölmüş. Rahmet melekleri ile azap melekleri çatışmışlar. Rahmet melekleri, bu adam kalbinden tövbe ederek Allah'a yönelmiş, dediler. Azap melekleri ise, bu adam hiçbir iyilik yapmadı, dediler. Her iki tarafta bizimdir iddiasında bulundular. İnsan suretinde bir melek geldi ve bunu hakem tayin ettiler. Bu da çıkış yeri ile gideceği yer arasındaki mesafeyi ölçün. Hangi tarafa yakınsa o tarafın melekleri onu alsın, dedi. Mesafeyi ölçtüler. Gitmek istediği yere daha yakın olduğunu buldular ve rahmet melekleri adamın ruhunu teslim aldılar, buyurdu. Bununla beraber kurtuluşun sevap tarafının bir zerrede olsa ağır gelmesiyle mümkün olacağı anlaşılmış oldu. Gelecekle ilgili azmine gelince, o da bir daha bu veya benzeri herhangi bir günaha dönmeyeceğine dair Allah'a kesin söz vermesidir. Tövbenin devamında insanların kısımları. Tövbe edenler dört kısımdır. Birinci kısım. Geçmişte tövbe edip ölünceye kadar tövbesinde duranlardır. Tövbede istikamet budur ve günahlarını sevaplarla değiştirip hayırlarda müsabaka eden de bu tövbenin sahipleridir. Bu tövbeye nasuh tövbesi denir. Ve böyle sükun bulan nefse de nefs-i mutmainne adı verilir ki, kendisi Rabbisinden ve Rabbi de kendisinden razı olduğu halde ona yönelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, günahlarından rücu edip Allah'ı zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır. Zikir onların yüklerini sırtlarından attı ve hafif olarak mahşer yerine geldiler, buyurmuşlardır. İkinci kısım. Ana vazifeleri yerine getirmekte ve büyük günahları terk etmekte tövbesinde istikamet etmiş, ancak kasıtsız olarak bazı tesirler altında yine bazı kusurlar kendisinden sadır olmuş, fakat her defasında da işlediği hatadan dolayı kendisini kınamış ve bir daha bu gibi tehlikelere düşmemeye azmetmiştir. Bu nefse nefs-i levvame denir. Çünkü bu gibi adi davranışlarından dolayı sahibini yerer. Bu adamın böyle hatalara düşmesi kasıtlı olmayıp kendini yerdiği için, her ne kadar diğerlerine nispetle düşük ise de yine bulunduğu mertebe üstün mertebedir. Tövbekârların çoğunun durumu budur. Çünkü kötülük insanın mayasındadır. Bundan çok az kimse
çok az hallerde kurtulur.

yapılabilir. Bu gibiler için de iyi vaatler vardır. Nitekim Allahü Teala Necm suresi 32. ayeti baş tarafında mealen onlar ki küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden, şirkten ve fuhşiyattan kaçınırlar. Muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 135. ayeti başında ve bir günah işleyenleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler buyurmuş ve nefislerine zulmettikleri halde pişman olup kendilerini kınadıkları için Allahü Teala bunları övmüştür. İşte bu mertebeye işaret etmek üzere Hazreti Ali'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlınız her aldanışında tövbe edendir buyurmuştur. Diğer rivayette mümin buğday başağı gibidir. Bazen eğilir, bazen doğrulur buyurulmuştur. Bir başka rivayette de zaman zaman mümin kusur işleyebilir buyurulmuştur. Resulullah başka bir hadislerinde Adem oğullarının hepsi hatalıdırlar. Hata edenlerin hayırlıları da tövbe ve istiğfar edenlerdir buyurdular. Diğer bir hadis-i şeriflerinde her mümin günah ile eskimiş ve tövbe ile yamanmıştır. Bunların hayırlısı tövbe halinde ölenidir. Allahü Teala Kasas suresi 54. ayetinde işte bunlara sabırlarından dolayı mükafatları iki kat verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar buyurdu. Üçüncü kısım. Tövbe edip tövbesinde bir müddet sebat ettikten sonra şehvetlerinin azması üzerine kendi kasıt ve iradesiyle yine bazı günahlara dönmesi ve bunun yanında mümkün olduğu kadar diğer günahları terk ederek ibadete devam etmesidir. Bu günahlara girmesi ise şehvetine hakim olamaması bakımındandır. Aynı zamanda bu kötülüğü irtikab ederken de ne olaydı bu fırsat elime geçmeyeydi der. Kötülüğü yaptıktan sonra da keşke yapmasaydım, ben bundan tövbe edeceğim diye pişmanlık duyar ve nefsini yenmeye çalışacağını söyler. Fakat bütün bunlara rağmen tekrar tekrar nefsi onu isyana sürükler. İşte bu nefse nefsi levvame denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Tevbe suresi 102. ayeti başında münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötüyle karıştırdılar buyurmuştur. Bunun haline gelince ibadete devam etmesi ve isyanı kerih görmesi bakımından affı umulursa da tövbeyi tehiri bakımından geleceği korkulu olur. Çünkü tövbe etmeden ölüm gelebilir. O zaman iş tamamen Allahü Teala'nın dilemesine kalır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Şayet Allahü Teala lütuf ve keremiyle ona tövbeyi nasip ederse sabikun meyanına girer. Şekaveti galebe çalarsa ezeldeki mukadder akıbetine uğramasından korkulur. Kadılık ve reislik uzun müddet tahsile ihtiyaç gösterdiği gibi ahiretin nimetlerine erişmek de kalbi temizleyip selim kalbe sahip olmakla mümkündür. Allahü Teala Şems suresi 7, 8, 9. ayetlerinde nefse ve onu insan biçiminde düzenleyene, sonra da o nefse isyanını ve itaatını öğretene ki muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kul
70 sene cennetliğin ameli gibi amel eder. Hatta herkes onun cennetlik olduğunu söyler. Öyle ki aralarında manen bir karış mesafe kalmaz. Sonra mukadderatı galebe çalar da cehennem ehlinin işini yapar ve cehenneme girer buyurmuştur. Demek ki son nefeste korkmak tövbeden evveldir. Alınan her nefes geçmişin sonudur. O anda ölmesi mümkündür. O halde nefeslerini devamlı surette murakabe etmelidir. Dördüncü kısım. Tövbe edip bir müddet tövbesi üzerinde durarak istikamet ettikten sonra tövbe hatırından geçmemek şartıyla yeniden günahlara dönenlerdir. Bunlar tövbe hatırlarına gelmediği gibi yaptıkları kötülüklere de üzülmezler. Alabildiğine şehvetlerinin peşine düşerler. İşte bunlar günahta ısrar eden kimselerdir ki bunların nefsine de nefsi emmare denir. İyilikten uzaklaştırır ve kötülüğü emreder. Bu gibilerin son nefesinden korkulur. Servetini döküp saçıp, yakıp yıkıp, aile efradını aç ve açıkta bırakan kimsenin, yıktığı evin altında bir hazine bulup, onunla huzura kavuşacağını ummasını, muhal olmadığı halde, aklı başında insanlar ahmaklık saydığı gibi, taati az, devamlı günah işleyen ve mağfiret yoluna girmediği halde, Allah'tan af dileyenler de, basiret sahipleri nezdinde, ahmaklardan sayılır. Allahü Teala Necm suresi 39. ayetinde hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur buyurmuştur. Bazı kimseler bunu hiç hatırına getirmez. Zariyat suresi 22. ayetinde rızkınız ve size vaat olunana gelen şeyler göklerdedir. Emri ilahisini unutur. Böyle olan basiret körlüğü ve sapıklıktan Allahü Teala'ya sığınırız.

sen buyurdu. Günah işleyen ne yapmalı? Günah işleyen kimsenin iki vazifesi vardır. Biri hemen işlediği günahın akabinde pişman olup tövbe etmek, diğeri ise yapmış olduğu günahı yok edecek bir iyilikte bulunmaktır. Şayet nefsi kendisine galebe çalar ve şehvetine mahkum olarak hemen tövbe edemiyorsa, birinci vazifesini yapamıyor demektir. Fakat hiç olmazsa ikinci vazifesini ihmal etmemeli ve günahın akabinde onu yok edecek bir iyilikte bulunmalıdır. Böylece kötülükle iyiliği karıştırmış olsun. Zira gerek kalp ve gerek ağza ile yapılan kötülükleri yine bunlarla yapılan iyilikler mahveder. Bununla beraber yaptığı iyilik kötülüğünün karşıtı olmalıdır. Kalp ile yapacağı iyiliğe gelince, Allahü Teala'ya yalvarmak, ondan af ve mağfiret dilemek, efendisinden kaçan köle gibi mahcup olmak, bu mahcubiyetini kibrin zıddı olan zillet ile azalarında göstermek ve içinden iyilik yapmaya niyet etmektir. Diliyle iyiliğine gelince, yaptığını Allah'a itiraf edip af dilemek ve Allah'ım, kötülük yaptım, kendime zulmettim, sen beni bağışla, günahlarımı mağfiret et diye dua ve zikir yapmalıdır. Azalar ile iyiliğine gelince, ibadetin miktar ve çeşitlerini çoğaltmak ve bolca sadaka vermektir. Bir günahın akabinde 8 iyilik yapıldığı vakit, onun affedileceğinin umulduğu eserlerde belirtilmiştir. Bunların 4'ü kalp işidir. 1. Tevbe ve tevbeye azmetmek. 2. Günahlardan uzaklaşmayı arzulamak. 3. Azap edileceğinden korkmak. 4. Affı ummaktır. 4'ü de azaların işidir. 1. Yapmış olduğu kötülüğün akabinde 2 rekat namaz kılmak. 2. 70 kere istiğfar etmek. 3. 100 kere Subhanallahil Azim ve bihamdihi demek. 4. Bir gün oruç tutmak ve bir miktar sadaka vermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir sevap ve bir iyilik yap ki onu mahvetsin. Gizli günaha gizli iyilik, aşikare günaha da aşikare iyilik yap buyurmuşlardır. Sahih haberde adamın biri Resulullah'a gelerek, ya Resulallah, ben bir kadını kandırdım ve münasebetten başka kendisine her şeyi yaptım. Hakkımda Allahü Teala'nın hükmü neyse onu tatbik eyle, dedi. Resulullah ona, bizimle sabah namazını kılmadın mı? Buyurdu. Adam, evet kıldım ya Resulallah, dedi. Bunun üzerine Resulullah, İyilikler kötülükleri giderir buyurdu. Resulullah başka bir hadislerinde 5 vakit namaz aralarındaki günaha kefaret olur. Yalnız büyük günahlar müstesnadır buyurdu. Velhasıl mümin kişi her halde her gün kendisini hesaba çekmeli, günahlarını bir araya toplayıp onları iyiliklerle mahvetmeye çalışmalıdır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ısrar ettiği halde günahlardan tövbe eden Allahü Teala ile istihza, alay etmiş gibidir buyurdular. Bazıları, ya Rab, estağfirullah sözümden de sana istiğfar ederim demişler ve yalnız diliyle tövbenin yalancıların tövbesi olduğunu söylemişlerdir. Rabia-i Adeviye, bizim tövbelerimiz yeni birçok tövbelere muhtaçtır buyurmuştur. Allahü Teala Enfal suresi 33. ayetinde, halbuki sen ey Resulüm, onların içindeyken Allah onlara azap verecek değildi. İstiğfar ettikleri halde de Allah onlara azap edecek değil buyurdu. Sahabeden bazıları